0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

İnsanoğlu iyi hissetmek ister ama bunun için bir şeyler yapması gerekiyor. Psikoloji bilgisinin iyi hissetmemiz üzerinde etkisi olabilir. Yani belli psikolojik faktörleri doğru kullanırsak iyi hissederiz. İşte bunları konuşacağız. Harika bir insan hali programı başlıyor efendim.

0: harika konuklarım var. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani konu iyi hissetmek ya. Ben görür görmez iyi hissettiğim iki canım dostumla beraberim stüdyomda. Uzun süredir tanıdığım, dostluk ettiğim insanlar. Gerçekten görünce iyi hisseder misin? Hissedersin. Nasıl oluyor? Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şak şak şak şak şak. Alkışlar bekletiyordum. Şöyle bir es verip.
1: Ya gerçekten seni görünce de öyle ve değerli hocamı gerçekten sizlerle birlikte olunca öyle iyi hissediyor insan.
0: Az önce çektirdiğimiz fotoğrafta sağında ve solunda durduk. Hakikaten düşündün değil mi? Bunları silsem acaba nasıl daha iyi olur bu fotoğraf?
1: Yapacağım. Instagram'da görebilirsiniz.
0: Bir de çift şeyini koy ve sor insanlara. Hangisini tercih edersiniz? Hocam sizi tercih ederiz diye. Ve tabii ki Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz. Hocam Evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza Evet. Sağlık.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır görüşemediğim dostlarımla sizlerle birlikte olunca biz zaten iyi hissediyoruz.
0: Evet.
2: Umarım seyircilerimiz de iyi hissederler. Teşekkür ediyorum. Birlikte olmak çok güzel.
0: Sayenizde hissederler hocam. Şöyle göz ucuyla bir yandan bakıyorum ekranda. Gerçekten her zaman böyle o güler yüzünüzle renk katıyorsunuz. Hayatımıza da öyle renk katıyorsunuz. Bu çok yoğun bir idarecilik süreci.
2: Evet.
0: Dekanlık bölüm sürecimiz. Böyle konuştuk, mayanız da var sizin yöneticilik.
2: Yani bırakmıyor sanki peşimizi. Ya dekanlık süreci bitti ama bölüm başkanlığı var. Bir taraftan da tabii sivil toplum kuruluşlarında Evet. Da bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz, Aslı Hocam'la da birlikte daha önce çalıştığımız dernek başkan vekilliği görevimizi de yürütüyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımıza hem öğrencilerimize. Bu şekilde.
0: Nereden girdim ben bu işe dediğiniz oluyor mu hocam bu ekstra işlerde?
2: Yani ekstra işler.
0: Çeviste kaçar çünkü bu idarecilik Evet. İşlerinden.
2: Ama bazen kaçamıyorsun artık. Biz
0: anlaşılıdır.
2: Biz böyle iyi hissediyoruz sanırım.
0: Hocam o tür dernek işlerini camiada Evet. Herkesin sevdiği, kabul ettiği isimlerin Evet. Yapması derneğin Evet. Geçerliliğini de arttırıyor zaten. Evet. O yüzden de tabii sizin kapınızı çalmakta çok haklılar.
2: Sağ olsunlar. Tabii geçmiş dönemlerde de bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz çok köklü bir dernek. Bu arada bütün görev yapan hocalarımıza, meslektaşlarımıza da
0: 2 hafta önce sevgiler. Binnur Yeşil Yaprak vardı istiyormuşuz.
2: Evet gördük. Binnur hocamız da çok kıymetli. Evet o da uzun yıllar çalıştı. Hepsi ayrı bir değer. Ülkemiz için de ayrı bir değer. Biz de şimdi elimizden gelen değeri üretmeye çalışıyoruz. Tabii
0: sağ olun hocam. Siz uluslararası bir karaktersiniz. O çalışmalarınızda da gurur duyuyoruz. Bunun şeyi yok. Gerçekten öyle. O uluslararası çalışmalar, bir de Türk bayrağını oralarda taşımak

0: Sen ayrıca bir onur duyduğunuz, gurur duyduğunuz da biliyorum. Ellerinize sağlık, inşallah artarak devam etsin. Şimdi iyi hissetmek için çok para harcıyoruz.
1: Evet.
0: Güzel ceketler, güzel tişörtler. Yani o kadar örnek verebilirdim ki.
1: Yani güzel ama bembeyaz kırmızı kağıtlar. Elbiseden bahsettim.
0: Evet, yani. Kırmızı elbise giyecektim ben. Aslı hocam ben de kırmızı giydim deyince hemen koşuyorum. Gerçekten çok büyük para harcanıyor iyi hissetmek için. Bakıyorum ki yaptığımız alışverişler, o koskoca AVM'ler çok basit arabalarla bir şeyi halledebilecekken binilen koskocaman arabalar, evde hiç etiketi sökülmeden bekleyen tişörtler ya da ne bileyim işte pahalı saatler, havalı saçlar, hep böyle bir iyi hissetmek üzerine bir harcama ve masraf var. Aslı hocam ne kadar harcamamız lazım iyi hissetmek için?
2: Ekonomik
0: kanalıyız ya, şimdi ne kadar harcamamız lazım? Var mı? Parayla iyi olur mu?
2: Bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çok araştırma yapılıyor biliyorsun. Mutlulukla ilgili, mutluluk araştırmaları ile ilgili. Biz de bir böyle çok uzun dönem bir araştırma tamamladık. Mutluluğun aslında farklı değişkenlerle ilgili olan ve literatürle çok benzer çıktı. Aslında biz nesne alarak mutluluğu satın almaya çalışıyoruz nesnelerle. Evet. Bu araba da olabilir, elbise de olabilir, saç tokası da olabilir. Bir çocuk için bir oyuncak da olabilir. Ama bütün araştırmaların gösterdiği önemli, işaret ettiği şey aslında deneyim ve bağ kurmak bizi daha uzun süreli mutlu ediyor.
0: Yani satın yani, almak da
2: evet, kısa süreli yani parayı bile harcayacaksak işte bir bilet alacaksan bile konsere senin ne alırsam daha mutlu oluyorum. Zaten bunu şu anda da görüyoruz. Yani geldik buraya, birbirimizi görünce oluşan insanın insana ihtiyacı var gerçekten de. Her ne kadar bugün yapay zeka vesaire işte sosyal medya bir sürü şey konuşuluyor, biz de konuşacağız mutlaka ama birbirimizi gördüğümüzde oluşan mutluluk bambaşka. Evet. Hani nörobiyolojik olarak da oksitosin, işte hormonlardaki değişimlere kadar ve bütün bunları yeni bir deneyimi de birlikte yaparsak çok daha farklı. Mesela bugün işte programı birlikte deneyimlemek
0: çok
2: gibi. O yüzden de parayı harcayacaksak da birlikte deneyimleyeceğimiz şeyleri harcamak çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum.
1: Yani o alışveriş daha sonra bağımlılığa dönüşüyor. İşte alışveriş bağımlılığı. Evet. Mesela değil mi literatürde?
0: İyi hissetme bağımlılığı gibi belki de. Kısa yani
2: her an dopamin
0: alıyorsun. Bir doz
2: gibi.
0: Alıyorsun ama yani, geçici.
1: Bir doz alıyorsun, geçici hale geliyor. Dolayısıyla aslında yani burada iyi hissetmek işte bir şans ya da hep olumlu duygular yaşayarak iyi hissedelim diye bir şey yok aslında. Ya da hep iyi hissetmek zorunda mıyız? Aslında tersten soracak olursak. Öyle bir şey de yok. Ya bunlar biraz bizim zihinsel süreçlerimizle ilgili. Duygularımızla kurduğumuz temaslar, bağlarla ilgili. Kişiler arası ilişkilerle sağlıklı etkileşim kurabilmekle ilgili ki hocamın söylediği hani işte bir araya geldik, işte bir konuşuyoruz, dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bunlar aslında bizi iyi yapan temel değerler. Diğerleri biraz daha baskılıyoruz. Belki iyilik halimizi öteliyoruz, belki kaçıyoruz. Dolayısıyla yani bu psikolojik iyi oluşun tabii ki çok farklı boyutları var. Yani uzun uzun işte anlamdan bahsedebiliriz. İşte sağlıklı ilişkilerden bahsedebiliriz. Duygularımızın farkında olmaktan bahsederiz. Aslında hepsi bir arada olduğunda biz iyi hissediyoruz. Yani işte bu özellikle anlam bu konuda çok önemli aslında. Her mesela şöyle bir şey de vardı aslında, her danışma terapide falan da yani bir miktar anlam vardır diye. Ki günümüzün de önemli bir sorun bu varoluşsal boşluklar falan. Yani hedefe bir hedef koymak ve o hedef için çaba harcıyorsa ve bu çaba harcadığımızı düşünüyorsak biz işte o zaman yaşamda anlam buluyoruz. Anlam bulmak ne demek? Evet, mutluluklar, iyilikler de olacak. Fakat zorluklar, güçlükler, travmalarımız da olacak. Ama işte biz bu anlamı bulduğumuzda o travmaya karşı koruyucu faktör haline geliyor. O anlam kısmı. Onun için bu varoluşsal boşluk zaten bu yüzyılında önemli bir
2: çok doğru
1: problemi.
0: Yani anlamı bulmak zor. İnsanların böyle kendilerini iyi hissettikleri o hikayenin kahramanı oldukları hikayeleri var. Mesela anlattıklarında kendilerini iyi hissettikleri, mutlu oldukları. Ya mesela bir şey anlatıyor işte, biz seninle çok üniversite sıralarında azıcık beraberdik. Şimdi orayı düşündüğümüzde
2: ben o sırada anaokulumda.
0: Sen daha çok küçük kız çocuğuydun. Yani ilk okulda
2: şey yapayım.
0: Ama şunu düşünsene, hiç kötü bir şey konuşmayız. Ama aslında çok da iyi şeyler yaşadık mı? Yaşadık tabii, ama kötüler bir şekilde siliniyor.
2: Doğru.
0: Ve bir yeni bir hikayeleme yapıyor zihin. Yani. Kendi meşrebinde. Yani mesela askerden geliyor kişi, 3 yıl sonra diyor ki ya askerde ne kadar mutluyduk. Bir daha olsa bir daha gidelim. E o gün öyle demiyordun.
2: Doğru.
0: Bir geldin, bütün şikayet ediyordun sabah erken kalkmaktan, yediğinden, içtiğinden, bilmem neden. Ya da işte lise arkadaşları buluşuyorlar. Ya şöyleydik, böyleydik. O gün öyle değildin.
2: Evet.
0: Yani zihinde biraz kendi doğal mekanizmaları dahilinde ya sanki iyi hissetmeyi fazla başarıyor yani. Bu yazılımımızda var gibi. Ne dersiniz bu konuda? Yani hayatımızı hikayelendirirken de bu biraz iyi hissetmek üzerine kurulu olabilir belki.
2: Şimdi şey dediğin, bu hani hayatın kahramanı olmak dediğin kısmı ben çok önemsiyorum. Aslında hocamızın dediği gibi biz olumluyu arıyoruz ama işte izlediğimiz bir dizi ya da filmde kahramanların hiçbirini çok mutlular diye izlemiyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Niye kahramanları çok izliyoruz?
0: Bir hikayesi.
2: İşte 20 seri izliyorsun. Hı. Ne var? Aslında kahramanın başına hep zorluklar gelen insanlar.
0: Evet.
2: Değil
0: evet
2: mi? Ve onlarla baş etme gücünü izliyoruz.
0: Ben hiç hatırlamıyorum Cüneyt. Yani,
2: hiç böyle ne bileyim La Casa de Papel'i izlemişsindir mesela, ya da başka dizileri. Yani. Adam Profesör hani oradaki karakter. Bir sürü bir şeyleri çözüyor diye izliyoruz. Yoksa her an çok mutluydu.
0: Değil ya.
2: Ama hayranlıkla izliyoruz. Yani bir hikayenin kahramanı olmak kendi küçük hayatımızda da sadece hep mutlu, hep olumlu da kalmakla olmayacak diye düşünüyorum. Zorluklarla baş edebilme gücümüz bizi kendi küçük hikayemizin kahramanı yapıyor. Yoksa diğeri çok bebeksi. Yani öyle insanlar, danışanlar da onu çok söylüyor. Geliyor diyor ki bir sıkıntı yaşamış. Hani biliyorsun EMDR terapistiyim, travma çalışıyoruz. Hı-hı. Diyor ki hocam bunu atlattık ya, başka bir şey başıma gelmez mi? Ben de hep şöyle diyorum. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu evet bir şekilde ben de sana atlattık, geride kaldı. Ama yine gelir. Hocam yine gelir. Hayat öyle bir şey.
0: Evet.
2: Yine gelir ama sen daha güçlü, daha olumlu bir şekilde baş edebil diye çalışıyoruz. Yani baş etme stratejilerini güçlendiriyoruz.
0: Doğru.
2: Yoksa zorluklar hep var Mehmet.
0: Şöyle bir örnek vereyim mi? Hepimizde var. Bununla ilgili. Hı-hı. Bak çok ilginç, sen devam et şeyden. Şimdi bugün Çorlu'da bir lise öğrencilerine bir eğitim düzenledim. Sağ olsun 700-800 tane öğrenci vardı. Ve sordum. Sınavla ilgili stresiniz, heyecanınız, kaygınız ne durumda diye. Çok yüksek. Dediler çok yüksek. Niye yüksek? Çünkü şu an öyle hocam. Yani bu durumun doğası bu. Ya benim perşembe günü doktora yeterlilik sınavımız vardı. Doktora öğrencilerime. Yani o heyecanın yanında o heyecandır. Ama çocuklar şunu düşünüyor. Üniversite sınavına girdim, çıktım, bütün dert bitti.
2: Bitti.
0: Ya doktora yeterlilikteki heyecanınızı bir hatırlasanız da. Ondan
1: tabii
0: daha büyük bir darbe olur.
1: Doktora da doçentlikte.
0: Doçentlikte. Yani hep var tam dediğin gibi. Hatta biz
2: ama
0: şu anda.
2: Ama güçlendiğimiz için baş ediyoruz.
0: Ama şöyle düşün. İki tane koskocaman profesör var karşımda. Şimdi bu programa canlı yayınla başlarken de stres var. Bir heyecan var.
2: Tabii.
0: Ve bu olması gereken şey ama baş etmeyi bilip burada konuşuyorsun. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Buyurun.
2: Yok rica ederim. Çok güzel
0: hiç
2: bir katkı oldu.
0: Hiç hatırlama şansın yok şu anda söyleyeceğin şeyi ama.
2: Yok hemen hatırladım.
1: Nerede kalmış?
2: Zeki oldu. Şimdi rümünasyon çalışıyorum
0: ya,
2: biliyorsun.
0: Doğru,
2: bir hafızalıyımdır. Tekrar eden olumsuz düşüncelerim var şimdi sana.
0: Ayağımda denk alın diye sırası.
2: Evet, yani kendi hikayemizin kahramanı olurken de hep böyle gençler özellikle bu dopamin bağımlılığı bir genç nesil geliyor. Biz evet de öyle olduk, gençler değil ama hepimizde de var. Orada hatırlamamız gereken şey sürekli mutlu olmamız gerekmiyor. Hayatın o Jung'unda dediği gibi gölge yanları var. Bizim de gölge yanlarımız var. Biz de böyle pür pak her yanımız düzgün insanlar olmayabiliriz. Kendi sınırlı yanlarımızı güçlendiriyoruz. Hayatın içinde hepimiz öğrenciyiz işte. Öğreniyoruz diye bakmak lazım. Bu öğrencilikte de bazen daha çok zorlanıyorsun. O zaman daha çok baş etmen gerekiyor. Baş etme becerilerini geliştirmen gerekiyor. Biz sadece onu o skalayı genişletmeyi bilmiyoruz. Yani bir zorluk olduğunda tek baş etme yöntemi var sanıyoruz. Belki birçoğu var. Ve şu anda Avrupa'da ilk öğretimde en çok bunlar üstüne gidiliyor biliyorsunuz. Derslere empati eklendi.
1: Evet.
2: Derslere baş etme becerileri eklendi. Duygu düzenleme dersi eklendi daha ilkokula. Neden? Şunu anladılar. Çok zeki, çok başarılı insanlar, siz de görüyorsunuzdur, hayatın belli zor kısmına geldiklerinde akademik başarı gidiyor ama
0: patlayabiliyor.
2: Sonrasında patlıyor yani, duygusunu düzenlemiyor. Adam bir yerde inanılmaz iyi bir yönetici ama öfke patlamaları yaşıyor.
0: Evet.
2: Toplantıda ağlıyor ya da birilerine hakaret ediyor. Ne oluyor? Duygusunu düzenleyemiyor aslında. O yüzden de çok erkene çektiler. Ya dediler bu çocuklar bunu okumaz mı gibi kolaylıkla öğrensin. Bizim de bu becerileri daha erkene çekmemiz lazım. Çünkü sadece anne babamızdan öğrendiğimiz, işte annem olayla böyle baş ederdi.

0: anda sinirlenince böyle yapardı diye iki kişiden öğrenmiş bir şekilde o skala çok dar olunca hep onlar gibi davranıyoruz zorluklar karşısında.
1: Şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya rahmetli Kemal Sunal, o da ne kadar talihsizdi. Evet, uçak heyecanı, fobisi falan. Çok erken kaybettik. Hala böyle filmlerini izlediğimizde ah diyorsun, 3 tane daha film olsaymış keşke. Şimdi filmlerinde herkesi mutlu ediyor. Bütün Türkiye'yi. Evet. Hatta Avrupa'da birçok insanı belki. Fakat filmlerde aslında mutlu değil.
0: Evet.
1: Hep bir sıkıntıyla baş ediyor. Tam o verdiğin örnekte o geliyor aklıma. Ama mesela bir mahalle kabadayısı bazen Kemal Sunal. Ya da işte mahalle bir tane güçlü bir kişi tarafından satın alınacak. Mahalle bir, çok bu konu işler.
0: Doğru, doğru.
1: Bir araya gelirler ama orada işte bağ var.
0: Evet.
1: Ve mahalleni kurtarmamakla ilgili müthiş bir deneyim paylaşım var. Giriş nokta. Ve aslında büyük bir sıkıntıyla ve dertle uğraşsalar bile, evet, konu sıkıntı ve dert olsa bile sonunda iyi hissedip mutlu,
0: evet,
1: oluyorlar.
0: Doğru.
1: Çoğu zaman mahallede gidiyor, ayrı konu. Bazen kurtarıyorlar, bazen gidiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda genelde gitmiş o mahalleler. Ne yazık ki. Ama dediğin çok kritik. Yani ben mutlu olacağım diye yola çıktığında varacağın yer mutluluk olmuyor. Aynen. Ben sadece yaşam becerilerimi geliştireceğim ve hayata değer katacağım diye çıktığın yolda sıkıntılarla karşılaşsam bile mutluluk bir şekilde seni bulabiliyor. Yani iyi hissetmek, evet, seni bulabiliyor. Aynen. Peki hocam, yani iyi hissetmeyle mutluluğu ayıralım mı? Bir şey söyleyecektiniz
2: burada. Yani burada işte şimdi öğrenilebilir bir beceridir diyoruz. Hı. Yani iyi hissetmeyi, mutlu olmayı insan öğrenebilir.
0: Evet.
2: Burada hocamın söylediği o okullara bu derslerin, hı hı, konulması çok kıymetli bir şey. Yani empati, işte sosyal duygusal öğrenmeyi, stresle başa ya da duygularımızı düzenleme ile ilgili. Çünkü biz çocuklarımıza bunları öğretemiyoruz. Bu da yine sınav odaklı bir eğitimden geldikleri için. Yoksa o öğrencilerimiz, işte siz konferans verdiniz, 700 kişi vardı. Hepsi çok çok diyelim ki, şimdi üniversitesini zikretmeyelim, İlk 10'daki üniversiteleri kazansa.
1: Evet.
2: Geldiler. Şimdi biz gözlemleyebiliyoruz değil mi hepimiz üniversitelerimizde? Çok başarılı öğrenciler. Evet. Ama çok mutlu değiller.
0: Tabii.
2: Sürekli işte psikolojik danışma psikolojik danışma birimine başvuruyorlar.
0: Evet,
2: baş etmekte güçlük çekiyorlar. Uyum sağlamakta özellikle çok zor.
0: Uyum yılı çok zor geçiyor çoğunlukla.
2: Çok zor geçiyor. Ailesi bir kısmı mesela tekrar kayıt donduruyor, tekrar dönüyor. Evet. Veya ailesi işte İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü bunlara biz hem baş etme becerilerini kazandırmamışız, hem karar verme becerilerini, evet, kazandırmamışız, problem çözme becerilerini kazandırmamışız. Sadece işte testleri çöz, mutlu olursun,
0: evet,
2: iyi bir üniversite kazanırsın, iyi bir bölüm kazandın, mutlu olursun şeklinde hala empoze edilen o. Ama işte mutluluk orada değil. Peki kazandığın için mutlu olmuyorsun? Hı-hı. Değil mi? Yani orada o zaman bir şeyler eksik. İşte eksik olan o başa çıkma becerileri. Eksik olan uyum gücü ve çocukların konfor alanından çıkamaması. Hı-hı. Yani izole bir şekilde konfor alanında yaşıyorlar. Gerçek hayatla tek başlarına mücadele etmeleri gerektiğinde, hı-hı, baş edemiyorlar.
1: Evet. Ve kaçmak istiyorlar. Hep
2: kaçıyorlar.
1: Böyle bir eve dönüş
2: yani, evet,
1: oluyor ilk aylarda.
0: Tabii.
2: Zaten ya strese karşı ya, evet, baş edecek değil mi?
0: Evet.
2: Veya kaçacak.
0: Kaçacak.
2: Ha, biz şefkat eğitimlerinde, öz şefkatte savaşmada, kaçmada diyoruz.
0: Evet.
2: Ayrı bir şey. Yani o tabii farklı bir şey. O güçlüklere,
0: onun yeri yani, büyüyor. Akışta kal. Belki de değil
2: dost,
0: mi?
2: Dostluk kur şeklinde. Dolayısıyla yani burada hani mutlu olmayı, iyi olma, iyi hissetme, hı-hı, aslında da çocukluk yıllarından itibaren çocuğun duygusunu yaşamasına izin vererek biz bunu sağlayabiliriz.
0: Evet.
2: Çünkü duygusunu yaşama izin vermediğimizde işte ağlama, güçlü görün, ne var bunda, çok abartıyorsun,
0: evet,
2: gibi mesajlarla yetişen bir çocuk duygusunu ileriki yaşamında da yaşayamıyor. Yaşayamadığı için bastırıyor.
1: Yani aslında çok izin vermiyor muyuz diyorsunuz çocukların duygularını yaşamalarına?
2: İzin vermiyor. Ağlama diyor. Ne var bunda ağlayacak diyor, evet, diyor.
0: Ya da git odana ağla diyor.
1: Git odana
0: yani
1: ağla.
0: O ağlaman burada kabul edilmez.
2: Çünkü,
0: senin,
2: evet,
0: ağlayan versiyonunu kabul etmiyorum diyor. Düşünsene.
2: Utanç verici.
0: Ben konuk olarak ağlarsam git sen yayından çık orada ağlayın.
1: Tabii. Yani bunu konuştuk programdan önce yani.
0: Yani o versiyonunu kabul etmiyorum demek bir ailenin. Evet. Sen sadece gülersen seni kabul ediyorum. Git odana ağla ne demek?
1: Doğru. Programda ağlarsan kabul edeceğimiz sözünü bu arada gerçekten programın başında verdik. Hatta ağlamanı da tercih ederiz dedik. Ne olur ne olmaz. Ama mesela insan yalnız başınayken de ağlamıyor ki. Genelde birinin göreceği şekilde ağlıyor insan.
0: Bir
1: o yüzden
0: ağlıyoruz.
1: Duygusu

0: sürekli yani.
1: Bazıları da gizli gizli ağlıyor falan diyor.
2: Ve sonra da diyor ki çok başarılı hissediyor bebeğin. Diyor ki odana git ağladım sustu. Yani ne yaptın? Evet, bir omuz vermemiş oldun.
0: Evet.
2: Halbuki biz cenazelerde bile neden mesela tabutu birden çok kişi taşır ve herkes omuz vermeye çalışır? Nedir anlamı? Üç kişi taşıyamıyor mu?
0: Taşır.
2: Aslında duyguyu bölüşüyoruz.
0: Tabii.
2: Ama biz tabii çocuğumuzun
1: sosyal
2: duygusunu
1: bağlar.
2: Tabii
1: sosyal
2: bağ kurmak.
1: Bağlar, ilişkiler.
0: Çok güzel bir nokta. Şimdi burada yani o zaman ben çocuğumun duygusuna ne kadar izin verirsem o da o duyguları doğru yaşamayı öğrenecek.
1: Evet.
0: Çünkü izin vermezsek duygu yönetiminde zorluklar yaşayacak.
1: Çünkü bu yanlış bir şey diye düşünmeye başlayacak. Duygularımı ifade etmem. Yanlış bir şey için, olarak düşündüğü için de ileriki yaşamında duygularla temas kurmaktan kaçıyor.
2: Tabii.
1: Oysa ki biz iyi oluşumuzu arttırmak için en önemli parametrelerden birisi duygularımızla temas kurabilmemiz gerekir. Duygularımızla temas kuracağız ki onu tanıyacağız. Farkına varacağız. Ve bununla nasıl baş edebiliriz diye çözüm yolları arayabilirim.
0: Peki hocam, şimdi biz başarıyı tanımladık. Dedik ki bak evladım, sen birinci sınıfın işte dördüncü ayında falan okumayı öğreneceksin. Geç mi dördüncü ay? Ben kendi hızımla söyledim galiba.
1: Bir dakika.
0: Ve altıncı ayın ya da ikinci ayın diyelim.
2: Fizikleri öğrenmiştik değil mi hocam? Zorbalarmışız burada. Biz evde öğrenenlerden.
0: Ben evde öğrenmedim de benim kurdele takıyorlardı öğrenenlere. Öğrenme diye bence takmışlardı artık. Üzülmesin diye. Tek kurdelesi olarak oturmak korkunç. Yani sonuçta bu. Yani hadi birinci sınıfta şu başarıyı göster. Doğru. İkinci sınıfta şunu yap.
2: Tık atıyorsun hep.
0: Hep tık atarak bir yere doğru gidiyorsun işte. Sonra işte 5. sınıfta bir sınava girerdik. Oh, korkun.
2: Tabii.
0: Sen onu da kazanmışsındır kesin.
2: Andolsun. Tabii ki.
0: Ne kadar güzel hikayelerle dolayı. Hep kahramanısın hikayelerin. Ben de yok bunlar. Ve sonra diyorsun ki çocuğa başarılısın. O bir bakıyor ki ya bu başarı mı gerçekten ve ben kendimi başarılı hissetmiyorum diyor. Orada da Mehmet Engin Deniz devreye giriyor. Diyor ki bu bir başarı değil. Çünkü sınav sistemi üzerinden yetiştirilen çocuk kendini başarılı zanneden çocuk. Oysa ki iş duygusal yüküne kadar taşıdığın ve sorun çözme becerisini ne kadar geliştirdiğin. Doğru mu anlamışım?
1: Evet. Yani ilişkileri yönetemiyor. Sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Empatisi de gelişmiyor. Zaten çatışmalarda yeterince empatik değilse çocuk değil mi? Karşısındaki ne yapamayacak? Anlamakta zorluk çekecek.
0: Doğru.
1: Onun için duyguların farkında olması ve duygusal zeka kavramından da daha öncelerden de bahsettik. Duygusal zekanın duyguların zekice yönetimi diyoruz. Eğer duygusal zekası gelişmişse bir çocuğun bu defa duygusal zeka akademik başarıyı da arttırıyor. Yani sadece sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde başarılı olmuyor. Akademik başarı da artıyor. Yani. Aslında bizim kaçırdığımız nokta şu. Çocuklarda biz duygusal zekayı geliştirebilirsek, sosyal becerilerini geliştirebilirsek, zaten sosyal becerisi gelişmiş bir çocuğun akademik başarısı da yüksek oluyor.
0: Tamam, biz ya o ya o diyoruz Hasan Göz aslında. Yani duygusal gelişim olduğunda yani öbür de olacak.
1: Evet.
0: Yolu bu çünkü. Tamam, çok iyi bir şey. Bir yani, konuya değindiniz şu an.
2: Çok doğru.
1: Akademik başarı kendinden geliyor zaten. Çünkü çocuk kendisini tanıyor ve yönetme becerisine sahip oluyor. Ama sadece işte derslerin yüksek olsun, 80 olsun, 90 olsun, notların yüksek olsun. Ama bu sefer ilişkilerden o bağ kurma, hani iyi oluşta, ileriki yaşamında bahsettiğimiz mutlu olması için o bağ kuramadığı için de çocuk mutsuz oluyor. Aslında iş yaşamında da başarısında da duygusal zeka en önemli faktör. Dünyada da böyle. Yani çok iyi üniversiteler isterse, diyelim şimdi birinci sıralı sanırım Harvard falan var. Harvard'ın en iyi programı bitirsin. İş yaşamına gittiğinde eğer duygusal zekası noksansa günümüz koşullarında hatta Amerika'da yapılan araştırmalar var. Mesela 6 ay içerisinde işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun duygusal zekasının noksan olduğu görülüyor. İyi üniversiteler bitirmiş, çok başarılı ama iş yaşamında başarısız, ilişkilerinde başarısız, iletişim kurmakta başarısız. Bu biz de gözlemleyebiliyoruz bunları. Onun için hani duygusunu tanıması işte, bunun farkında olması, bunlar da işte ilk çocukluk yaşantılarında yani bu çocuğun duygusal zekasının gelişimi konusunda hem ailelerin hem okuldaki tabii öğretmenlerin de yapacağı pek çok çalışma var ki bu duygusal zeka içerisinde sosyal beceriler var, kişisel

0: Kişisel beceriler. Mesela kişisel beceri, kişisel becerinin motivasyon. Çocuğun motivasyonu yok. Neden? Duygusal zekası gelişmiş. Tabii empati var. Genel ruh sağlığı var ki bu genel ruh durumu zaten bizim iyilik halimizle ilgili kısmı duygusal zekanın. Çünkü kişi kendisini harekete geçirebiliyor. Yalnız çocuğa çalış demek zorunda kalmıyoruz.
1: İçten yandığı böyle motivasyon şeyi var.
0: Evet. Yani dışsal bir motivasyon yok. İçsel olarak bunu yapması gerektiğini düşüyor. Ya bunlar aslında bu yaşam becerileri gelişirken hepsini çocuğun deneyimlemesine fırsat vermek gerekiyor. Temel problem bu. Yani bunu deneyimlesin. Başarısızlığı da deneyimlesin. Başarılı olsun. Başarısız da olsun. O başarısızlığı da tatsın. Bundan nasıl çıkış çıkabilirim? Neler yapabilirim diye bunun arayışı içerisine girsin. Yani pek çok şeyle yüzleşirse aslında ileriki yaşamında da karşılaştığı problemleri de çok rahatlıkla çözebilir. Çözme yollarını da arayabilir.
1: Bizde hep şey tehdidi vardır. Okulla ilgili işler biraz aksadığında hemen sanayi gösterilir.
0: Evet, sanayi.
1: Çırak olarak vereceğim. Aslında bak belki de hediye o. Yani düşünsene oralarda bir sıkıntı var ve işi öğreniyorsun. Ama bu hep böyle bir şey gibi gösterir ama nerd diye bir kavram var.
2: Evet.
1: Nerd dediğimiz kişi sosyal bağları zayıf.
2: Evet.
1: İlişki ve bağ kurmaktan kaçan ama teknolojide işte
2: akademik ya da
1: akademik dünyada çok odaklı ve başarılı ama onun dışında ilişki kurmayan bir tip. İş yerinde bunun başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bir süre öyle gidiyor.
2: Evet.
1: İşte belli bir takım o şeyleri, titirleri hızlı kazanıyor.
2: Tikleri hızlı atıyor.
1: Tikleri atıyor. Hı-hı. Fakat kendi içinde huzurlu değil diyorsun. O kişiye bir önerin var mı peki?
2: Evet.
1: Ben o durumdayım mesela. Gelmişim 40 yaşına.
2: Evet.
1: Peki ne yapabilirim? Aslı Hoca bana ne önerebilir? Böyle yaşamışım ve başarılıyım. Bir yerde şube müdürüyüm mesela.
2: Evet. Muhtemelen o tarif ettiğin kişi kim? O tarif ettiğin kişi muhtemelen bu gifted dediğimiz üstün yetenekli kişilerde çok görüyoruz. Hatta bununla ilgili bilim sanat merkezlerinde ilk bir çalışma yaptık. Hep böyle üstün yeteneklilerin akademik başarısı, iş hayatındaki başarısıyla ilgili araştırmalar vardı. Biz sosyo duygusal gelişimiyle ilgili bir araştırma yaptık ve onların en çok zorlandığı şeyin gruptan asenkronize hissetmek ve evet başarıları var ama üstün yeteneklerin çoğu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Sürdürülebilir değildir. Akademik başarı da vardır. Yani şimdi hocamızın dediği gibi duygusal zeka akademik başarıyı artırıyor ama duygusal zekası yok ama akademik başarısı yüksek tipler de var. ODTÜ'de de görürdük hatırlarsan.
1: Tabii ki.
2: Ama sürdürülebilir değil. Hatırlarsan o kişiler de işe girerlerdi sürekli çıkarlardı.
1: Evet, sürekli değişti.
2: Sürekli bir sıkıntı olurdu. Okul çok uzardı. Adam birincilikle girmiş derdik. Nasıl oldu yürümüyor ya? Niye işte yürümüyor derdik. Proje ödevinde herkesle bir dövüşürdü dolaşırdı. Yani sürdürülebilirlik yani için gerekiyor. Evet.
0: Yok,
2: üstün yeteneklilerin en hassas olduğu konu duygularını dediği gibi Mehmet hocamızın yönetemiyorlar, tanımıyorlar. O yüzden de onlarla ilişkileri yok. Daha bebeksiler. Yani akademik olarak çok güçlü ama duygusal tavırları çok bebeksi insanlar. Hepimizin hayatın içinde var o tür insanlar. Yani nasıl bebeksi? Benim işte kızım da küçükken 3 yaşında canı o istediği olmadı. Atardı. Çünkü bebek adı üstünde. Ama böyle yapan yetişkinler de var. Neden? Duygusal yanıtı aslında vurarak, kırarak, hakaret ederek baktığımızda bir kötü niyeti var diyemeyiz biz bu insanlara her zaman için.
1: Bu arada Eda'nın duygusal yanı çok güçlü. Atmayı
2: sana da sevgilerini iletti.
1: Kanalda da o kadar sevildi ve ya, hep soruluyor ki Eda'cığımız. Özür dilerim kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim. O yüzden o bebeksi yanı büyütmek aslında. Evet. Bu bütün dediğimiz beceriler yetişkin görünümlü çok bebeksi insanlar var aramızda.
1: Doğru.
2: Hayatla da işte o yüzden baş edemiyorlar. Gelen durumlara çok kızdım diyor. Ben de kızdım ama seninle aynı tepkiyi vermiyorum.
1: Yani, bu aslında olgunlaşmak gibi bir şey değil mi? Yani
2: tabii
1: akademik
2: ki
1: olarak, zihinsel olarak ya da bu özel becerilerle kendini o alanda büyütmekle olgunlaşmak
2: birey
1: farklı şeyler.
2: Tabii.
1: Yani bu olgunlaşma yolculuğunu yapmaya. Evet. Şimdi ben bakıyorum Mehmet Engin Deniz var karşımıza tam böyle oturuyor. Şimdi dekan olduğu zaman herkes memnun. İşte derneğin başında olduğu zaman herkes memnun. Akademik olarak çok iyi olduğun için mi bu? Bence ilişkileri iyi yönettiğin için. Ya da insanlarla doğru bağları kurduğun için. Bu ikisini dengelemiş az sayıdaki insandan birisin aslında hocam. Senin kişisel bir önerin var mı peki bu konuda kendi yaşamında? Kabul etmiyorum böyle bir şey dersen de.
0: Yok ya, kabul ediyorum ben bunu benim konuşmam biraz zor.
1: Hayır hani, tabii ki konuş hocam yani neyi doğru yaptığını söyle.
0: Kimdi? sen kim ilk defa değil

0: sessiz kaldım diyor. Hı. Sen kimsin dediğinde diye bir sözü vardı, ismini şimdi hatırlayamadım. Tabii siz zaten
1: biz de hatırlayamadık, öyle baktık zaten. İnşallah sormaz diye böyle.
2: Ben buraya ben başım gömdüm.
1: Size neler varmış?
0: Ermiş kitabı var ya, biliyorsunuz aslında.
2: Ne hocam zorluyordu.
0: Zorluyordu falan. Siz yani tabii bu ilişkiyi kurmak şöyle... sosyal beceri sanırım. Aslında çok becerikli bir adam değildim yani. Sosyal beceri. Becerikli adam değildim derken yani sosyal beceri anlamında. Hatta
1: çünkü, hemen Aslı Hoca'ya dönüyoruz.
0: Evet. Çünkü master tezimde de doktora tezimde de atılganlık ve sosyal beceri eğitimi falan çalıştım.
2: Çalıştık. Kim oldu?
1: Üçüncü oldu. Tamam.
0: Yani belki de yani öğrenilebilir kısmıyla.
2: O yüzden vurguladı. Bakın öğrendim.
0: Belki öyle bir şey.
1: Tamam,
0: evet, yani ben şunu seviyorum. Ben paylaşmayı seviyorum. Hocam. Yani belki bununla da ilgili. Yani ilişkilerimde de arkadaşlarımla, dostlarımla ya da akademik anlamda da bütün yaşamım boyunca yani bir bilgi hiçbir zaman saklamadım. Evet. Ya da destek olabileceğim bir şey varsa arkadaşlarıma belki de bununla ilişkili
2: biraz övelim hocam.
0: Evet, devam edelim. buradan devam edelim. Hatta yani sosyal yapıştırıcı diye İngilizcesi social ne diyorlar? Injuru muydu? İngilizceniz daha iyi.
1: Nasrettin Hoca'ydı galiba demin.
0: Yani insanların yani birbirleriyle iletişim kurması, bir ağ kurması, yani iyilik haliyle ilgili gene bağlantı yapalım. Yani ben çok kendimi anlatmış olmayayım. İşte bu bağlar bizi iyileştiriyor. Zaten sizler de biliyorsunuz.
1: Ama hocam bu, şunu biraz merak ediyorum. Hani böyle iki tür yönetici var. Bir tanesi emir veren, yol gösteren, işte komutlar veren ama duygusal tarafına pek bakmayan ve bayağı da rağbet görürler. Kimisi de kucak açan, sorun gideren, kapsayıcı, hatta bir derdi varsa yardım eden. Senin yol biraz oradan geçiyor gibi geliyor bana. Biraz, o yüzden soruyorum.
0: Evet, belki mesleki anlamda, tabii mesleki anlamda biraz da belki empatik olmam. Zaten mesela işte yöneticilik, dekanlık yaptığım zamanlarda mesela diyelim ki bir hocamız bana geldiğinde ya hocam siz işte psikolojik danışmansınız, beni anlarsınız diye. Ve inan şu çok önemli hocam. Bir ben şunu gördüm. Bir problemi çözüp çözmemeniz çok önemli değil. Gelen kişiyi, arkadaşınızı, meslektaşınızı dinleyip dinlememeniz önemli.
1: Evet, tabii.
0: Yani şunu diyebiliyorlar mesela. Ya hocam evet bu problem çözülmedi. Çözecek gibi durmuyor ama beni dinlediniz ya.
2: Tabii.
0: Ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru. Dolayısıyla yani karşımızdaki kişi dinlemek, dinlediğimizi ona hissettirmek, empatik yaklaşımımızla o kişiyi iyileştiriyor. İyileştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu bağları kurmak, ilişkileri kurmak, iyi niyetli olarak efendim insanlara destek olmak belki de bu ilişkileri güçlendirerek devam ediyor.
1: İki tane araba var hocam karşımızda. Birinin markasını söyleyebiliriz çünkü üretimi durdu. Anadolu'nun markası Anadolu var bir tane. Bir tane de İtalyan bir spor arabası var. Ama bizim Anadolu'nun o eski arabasının içinde eşimiz ve çocuğumuz oturuyor. Diğeri zaten İki kişilik bir spor araba. Hangisine binersin diye sorulduğunda zaten cevabı
0: bir araştırma mı yapılmış böyle?
1: Ben tamamen şu anda zihnimle kuruyorum olayı. Ben o eski püskü de olsa o araba içinde eşim ve çocuğum olduğunda bana çok daha çekici gelir. Her nereye götürüyorsa götürsün beni o araba, beraber olmak istediğim insanlarla beraber bir yolculuk yapacağım ve oraya da onlarla beraber olacağım. Gittiğim yere hızlı gitmekle ilgili bir niyetim yok. Çevreye nasıl göründüğümle ilgili bir derdim de yok. Ama ulaştığım yerde dostlarım ya da ailem yanımda olsun istiyorum. Buna nasıl bakıyorsun? İnsanlar niye diğer arabayı tercih ediyor? Hazırlı bir, huzurlu bir sistemleri var. Evlenmek demişler, olmuş çocuk demişler. Hep bunların peşinde koşan insanlar niye vazgeçiyor burada?
2: Çünkü onları tik atmak için yapıyorlar. Temas kurmuyorlar. Yani o arabada karısı ya da işte eşi ve çocuğu var ama onları çok tanımıyor
1: var
2: ki.
1: Var
2: ki. Tanımıyor ki onları Mehmet. Tanımıyor ki.
1: Evet,
2: ya ben danışanlarımı soruyorum. Çocuğun en çok neyi sever? Hangi bütün gün telefonda ne izler? Ne bileyim saçma sapan şey. Ben
1: hiç
2: saçma sapan
1: işte.
2: Şey

0: hızlı öbür arabaya,
1: arabaya biner gider. Bir temas, bir bağ yoksa aramızda. Hı hı. Yani sadece öylesine geçip bittiyse yıllar ya da zamanlar, birbirimizle ilgili kısa zamanlarda bile kalpten bir diyalog kurmadıysak hiçbir anlamı yok zaten. Sadece bir arada durmuş oluruz.
0: Doğru. Sen dedin çocuğun takım, tuttuğu takımı bilmeyenler var. Senin kızın tuttuğu takımı bütün bina biliyor bu arada bizim.
1: En büyük Fenerbahçe.
0: Yani. Bu arada basacağım yani.
2: Fenerbahçe.
1: Canım, canım benim ya.
2: Evet, beraber hep beraber bir maça gidelim.
0: Bütün sayın dekanımın, sayın profesörümün ya bütün akli melekeleri devreden çıkıyor ya. Fenerbahçe maçı izlerken. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Dandım da öyle. Ben dandım.
0: Fenerbahçe Galatasaray maçı izlemiştik. Ya hocam dedim. Ben sana ayıp ediyorsun valla. O pozisyonda değildi. Böyle baktım ona. Yani devam ettim. Oluyor. Böyle bir şey var. İyi hissettiriyor mu hocam? Bu da bir bağ mı sence? Taraftarlık.
2: Tabii aidiyet duygusu aslında.
0: Aslında bir daha soracağım. Ne dersin yani, hocam? Ne hissediyorsun orada hakikaten? Nasıl bir şey bu? İyi hissediyorsun. Peki iyi hissetmiyorsun Fenerbahçe olarak da son 12 yıldır falan.
1: Son 12 yıldır.
2: Şimdi tabii bu spor programı değil.
0: Değil, tabii ki.
2: Yan şeyde, odada spor programı vardır. Ya tabii taraftar olmak hani aslında bir aidiyet duygusu. İşte zaman zaman işte sosyal bağ için de aslında bir şey değil mi? Bir fırsat.
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Bunu bir rekabet olarak görmek lazım. Biz de tabii başka boyutlara gidiyor. Efendim farklı bakış açıları geliştirebiliyor insanlar. Yani burada şey, futbol yorumu yapmayayım. Hani mutluyuz biz. Fenerbahçe hakikaten çok dünyanın...
0: Ya hocam bak, burada bir de gülmeyi başardı ama burası ağladı. Burası biraz ağladı.
1: Senin gibi.
2: Hayır, mesela birkaç gün oldu. Biliyorsunuz yani Fenerbahçe bir dünya kulübü diyoruz ya.
0: Evet.
2: Basketbolda da çok iyi.
0: Dört branşta da
2: çok iyi. İşte futbolda yine öyle, aynı anda atletizm vesaire. Tabii diğer kulüplere de saygı duyuyoruz. Yani aslında futbol ya da rekabet rekabet olduğunda güzel oluyor. Yani sadece Fenerbahçe olduğunu düşünsenize ya da sadece Beşiktaş, Trabzon ya da Galatasaray.
0: Peki hocam şuna ne diyorsun? Bir başka bir yerden alacağım konuyu. Aslında o açıdan sormuştum. Şimdi biriyle karşılaştın. Mesela bankada oturdun. Bir 40 dakika sıra bekleyeceksin. Yanında da biri var. Ya ona dönüp hangi takımı tutuyorsun dediğinde ya da memleketin neresi dediğinde 40 dakika sohbet edebilirsin.
1: Tabii bir bağ oluşuyor.
0: Direkt oluşuyor. Başlayan, çünkü herkesin fikir sahibi olduğu bir konu ve iletişim orada açılabiliyor. Ama
1: evet,
0: senin kendi çok kişisel bir mevzunla ilgili sorsan o döner telefonuyla ilgilenmeye başlar. Ama bir de böyle ortak konular olması lazım galiba. Mesela erkeklerin de vardır böyle, kadınların da vardır ama mesela tuttuğun takım ve memleketin ne sorusu böyle garantili sorulardır yani. İletişimi açmak için diye düşünüyorum. Çok bundan güzel. Otomatik bağ kurar yani.
1: Şimdi takım tutmayla ilgili bir tane anım var. Onu böyle paylaşmak istiyorum. Bütün hani yaşlı insanların yaptığı gibi. Şimdi ilkokuldayken böyle Fenerbahçe yine çok güzel. Ligde çok sonlardaydı o yıllar. Beni de zorbaladılar Fenerbahçeliyim diye. Ağlayarak geldim eve. Çok gerçek böyle.
2: Buradan i̇şte, belki akran, unutma akran zorbalığı.
1: Zorbalığı yaşadım. Çok ciddi ama bayağı uğraştılardı. Böyle işte laf söylediler. Fenerbahçe sürekli kaybediyor. Ligden düşecek, birincilikten o yıllar.
0: Tamam.
1: Ondan sonra eve geldim. Benim babam da çok tabii ki de fanatik bir Fenerli. Tesadüf olmadı Fenerli oluşu. Ama çok güzel bir hayat dersi var. Dedim ki ben artık dedim Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedim. Beni çok ağlattılar. Galatasaray'da bir şampiyon oluyordu. Sonra böyle dinledi sakince. Sonra dedi ki bir şey söyleyeyim kızım dedi. Sevdiğin şeyleri koşulsuz seveceksin.
0: Doğru.
1: Bunun ilk yılda takım. Kazandığında da sana bir faydası olmayacak. Kaybettiğinde de. Ama dedi çabası varsa seveceksin. Hiç unutmuyorum. Ben dedi Fenerbahçe'yi seviyorum. Bir çabası var dedi. İzlemeyi seviyorum. Çabalarını dedi. Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Sevgiyle ilgili de.
2: Maçlarda iyi günde, kötü günde
1: diye. Evet. Sonra yapıyoruz. Bu şarkıyı söyledik evde. Gerçekten,
0: gerçekten
1: bak. De ben çok etkilendim. Gerçekten. Hakikaten söylerdik. Çok severdik maç söylemeyi. Forma giyip. Ve çok hoş. O böyle içime işlemişti.
0: Her
1: yani.
0: Sevdiğin böyle olması gerekir mi peki? Gerekir değil mi? Olması gerekir.
1: Çaba varsa.
0: Çaba varsa.
1: Ama güzel olur. Oradaki parantez çaba varsa ve sana ne dedi? Zarar vermiyorsa. Aslında tabii, çok güzel. Şey öğreten bir cümleydi.
0: Doğru, çok güzel söyledin.
1: Kazandığında da sana bir faydası yok. Ama kaybettiğinde de sana zarar vermiyorsa. Yani sevdiğimiz insanlar

0: da baş işte ne bileyim işim kötü gitti deyip seni zorbalıyorsa kabul edilir değil yani bu.
1: Değil tabii ki.
0: Evet. Ve bir çabası varsa.
2: Demek ki ilişkiyle ilgili. Bu konuşmayı demek ki yeğenime ve kardeşime yapamamışım. Onlar aslında Fenerbahçeliydi kardeşim Metin ve yeğenim Emre. Ha. Birisi Trabzonsporlu oldu sonraki yaşamında, birisi Galatasaraylı oldu Emre. demek ki babanızın yaptığı konuşmayı yapamamışım.
0: Ya o da maçta etkili oldu. Evet. Kilota falan da aldıysa oradan da emin değilim.
3: Metin ve Emre için gerçekten söyleyecek bir şey yok. Yani tercih çok değerli bir şey. Seçim de çok değerli bir şey. Seçim yapmışlar. O zaman da kıymetini biliyorsun galiba seçtiğin zaman. Bizimkiler çocukluktan gelen şeyler genelde birçok. Birçok bizim kimliklerimiz çocukluktan gelen.
0: Tabii ki.
3: Seçtiklerin evet, daha bize güçlü olabiliyor.
2: Seçim aslında hayat seçimlerle dolu değil mi? Yani Glaser'in de kuran, ben o seçim dedim yani onu da çok önemsiyorum. Hı. İşte bu belki bu seçimlerimizden biz hoşnut olduğumuzda iyi oluyoruz.
3: Evet.
2: Mutlu oluyoruz.
3: Yani her şeyin değerini parayla ölçmemek de bir seçim belki baştan. Öyle ölçersen belki ondan da keyif alabilirsin.
2: Hocam zaten araştırmalar da şeyi gösteriyor. Yani çok boylamsal araştırmalarda yani çok mutlu insanların yaşamda zenginlik mutluluğa katkı sağlıyor ama beklenildiği kadar değil. En mutlu olan insanların sağlam dostluklar ve bağlar kuran kişilerin daha mutlu olduğu görüyor araştırmalar. Hani çok zengin olayım işte her şeyim olsun falan. O zaman ekonomik durumu iyi olan herkesin çok çok mutlu bir şekilde topluma gezmesi gerekir.
3: Öyle bir durum yok.
2: Öyle bir şey yok.
3: Öyle bir şey yok.
2: Onun için yani araştırmalar da yine bu dostluklara geliyor, bağlara geliyor, ilişkilere geliyor. Ne kadar sağlıklı ilişki ve etkileşim kurabilirsek aslında o derece iyiyiz ve mutluyuz. Hı hı.
3: Peki hani şu sen dedin ya okulda bana bir zorbalık yaptılar.
0: Evet.
3: Ne durumda şimdi sence bu akran zorbalıkları? Nasıl görüyorsun evet, kendi baktığın açıdan?
0: Çok şikayet var. İnanılmaz çok arttı.
3: Bir de sanal medyası var galiba bunun.
0: Evet, yani siber zorbalık dediğimiz değil mi? Sanal zorbalık ya da sosyal medya ile birlikte. Hakikaten baktığımızda zorba değil de şeyle şunu da çok karıştırılıyor bence. Özgüvenli dille. Yani sanki atarlı olmak, saldırgan iletişim dili bu aralar çok popüler oldu. Bizim gibi böyle naiflik, kibarlıkta sanki ya öyle ezik ezik konuşma gibi bir üsluba giriyor gerçekten.
3: Müzik kültüründe de
0: var bu. Bakarsan kesinlikle müzik de onu getiriyor. Sosyal medyada da mesela normalde yanından geçerken selam verirken bin kez düşünecek biri orada sana inanılmaz yorumlar, agresif tavırlar yapabiliyor. Hatta oteller bununla ilgili bir araştırma yapmış. Ben okuyunca çok etkilendim. Müşteriler ayrılırken misafirler soruyorlar ne kadar memnunsunuz? Eğer orada bir böyle küçük bir anket doldururlarsa kişilerin olumlu geri bildirim verme ihtimali %87 artıyormuş.
3: Oo.
0: Ama online'a link yollarsan herkes küçük bir şey diyorsun. Havluda bir kere işte leke vardı. Çarşafta da kırışıklık vardı. O kadar detaylı, öyle agresif geliyormuş ki.
3: Neden yani, acaba? Eğer, alışkanlık
0: çünkü
3: mı?
0: Çünkü kimse görmüyorken biz daha onunla barışık değiliz.
3: İzlenmiyorsun.
0: Kendi gölge yanlarımızı
3: çok
0: ciddi bir şekilde kusabiliyoruz.
3: Evet, çok ilginç.
0: Yani işte şu anda sen ne hoş ne iyisin derken kimse görmediği bir yerde platformda hakaret yazmak çok daha kolay. Çünkü
3: işte
0: kimse
3: hocam,
0: görmüyor.
3: İşte sosyal medya platformları hep hakaret o yüzden.
0: Tabii ki de. O yüzden mesela o ünlülere baktığınızda belki yanından geçse fotoğraf çekilirim diyecek.
3: Aynen, aynen.
0: Ama altına hiç tanımadığı bir insana en ağır hakaretler. Yani tabii ki de eleştiriler olur ama hakarete varan, zorbalığa varan cümleler geliyor. Çünkü kimse görmüyor
3: işte, Cem Yılmaz,
0: duygusu.
3: Cem Yılmaz'a neler neler diyorlar şu anda.
0: Küçük bir eleştiri oldu
3: yani,
0: ona
3: ama
0: zorbalamadım.
3: Şeyde, evet. O konuya girmeyelim ama evet, hakikaten mesela
0: ama
3: o da şu anda
0: varan
3: yaşıyor böyle bir şey.
0: Tabii ki.
3: Ve şunu söylüyordur muhtemelen. Ya ne yaptık falan diyor da olabilir ya da bunu yapmasaydım keşke
0: şey
3: diyor da olabilir.
0: Evet, ben küçük olabilir bir eleştirimi yazdım. Bana ondan daha çok hakaret geldi.
3: Aa niye böyle söylüyorsun?
0: İnanılmaz. Hoca be kimsin senden?
3: Bu dil niye oluştu hocam ya?
0: Ve nasıl bir dil yani? Ben yazdım
2: sosyal medya dili oldu.
0: İnanılmaz hakaretler. Git be kadın falan böyle cümleler. Ben şok oldum. Yazdım çok naif bir şeydi. Yani böyle hakaret çok kolaylık ama o beyefendi yanından geçerken muhtemelen hanımefendi kapınızı tutayım diyebilir
3: değil
0: yani.
3: Mi? Peki tavrımız ne olsun böyle bir durumda? Ne önerirsin böyle bir durumla? Çünkü sen tabii daha tecrübelisin sonuçta. Uygulamaları daha fazla yapıyorsun bizden. Gelen de çok oluyor terapiye.
0: Çok,
3: ya
0: çok,
3: sosyal medya linçiyle gelen var yani.
0: Çok etkileniyor.
3: Travmatik bir deneyim gibi
0: çok
3: yaşıyorlar.
2: Evet, siber zorbalıklar.
0: Siber zorbalık. Çok,

0: Yaygın. Çocukları da çok etkiliyor. Çünkü evet, anılarımızda belki yüzlerce anı var. Senin dediğin gibi ya bir sürü kötü anı vardı ama biz iyileri hatırladık. O senin aslında kişilik özelliklerinle ilgili. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha dışa dönük, daha pozitif insanlar, beyin bir algoritma, Instagram algoritması gibi düşün. Senin keşfetin hep olumlular düşüyor. Evet, tamam mı? Senin keşfetteki algoritma öyle. Ya ne güzeldi. O çatıda biz yemek yerdik bir şey. Ama orada herkes zorlanan da seans öyle gelmiyor. Sanki hep bütün travmalar ODTÜ'de onu buldu. Hocalar bana taktı, o öyle yaptı. Çünkü onun algoritması daha nevrotik. O yüzden bizim beynimizdeki ana ağlarında aslında her zaman aynı çalışmıyor. Çocukluk travması olan kişiler çok daha takıntılı bir şekilde olumsuzu düşünüyor.
1: Ya annem şöyle yaptı, babam bütün bunlar o yüzden falan diyen kişinin bazen anne babasını tanıyorsun yani. Tabii. Ya diyorsun arkadaş, sen bunları nasıl böyle kodladın? Şeker gibi insanlar. Tabii bilinemez ama dediğin çok doğru.
0: Yapmış olabilir ama zoom yapıyor. Yani hepimizin hayatında zorluklar var. Yüzlerce anı içinden gidiyor, hep ona bakıyor. Yani şöyle, ben hep şöyle düşünüyorum. Ruminasyon çalışıyorum diyorsun. Tekrardan olumsuz düşünceler. İşte bu binanın dışında, işte böcekten korkuyorsun. Bu binanın dışında bir böcek olabilir. Var mıdır? Var.
1: Vardır tabii ki. Vardır. Onda nasıl ihtimali yok.
0: Bu odada var mı böcek?
1: Çok ufak bir ihtimal vardır. Görmeyiz ama.
0: Var ya.
1: Görmeyiz. Var.
0: Vardır yani. Yani vardır.
1: Buradan bir tane yakalıyor.
0: Vardır. Ama böcekten korkan birinin önüne böceği koysak, bir de onu büyüteç versek, o bütün dünyayı böcek sanıyor.
1: Evet, tabii tabii.
0: Tamam
1: doğru.
0: mı? Ana ağlarımızda o algoritmaya çok güvenmemek lazım. Terapinin, psikoterapinin en önemli yanı o beyin takıntılı bir şekilde orada işte biliyorsun aşağıdan yukarı, yukarıdan da aşağı, beyin üç katmanlı baktığımızda sürekli birbirine sinyaller gönderiyor. O limbik sistemden, amigdaladan sürekli alarm sirenleri çalarken prefrontal korteksin ya dur bakalım abartma, bunlar 5 yıl önce oluyor, bugün olmuyordu demesi lazım. Ama bunu yapamaz hale geliyor bir yerden sonra, biliyor musun? Ve bugün her gün onu yaşıyormuş gibi anlatıyor danışan. Evet, ben soruyorum mesela, aldatıldım oldu mu oldu, sonra dinledikten sonra ki ne kadar önce oldu bu olay? 8 yıl önce. Öyle bir anlattı ki bugün oldu. Peki hala alıyorum. Yok aslanım, ben ondan 7 yıl önce de boşandım.
1: O zaman niye bu kadar
0: ama yani duygusu, alarmı hala çok açık.
1: Evet. Evet, o zaman bu, şöyle diyelim. Bir saatimiz doldu.
2: Ruminasyonlar devam ediyor. Yani sürekli ruminasyon yapıyor
1: sürekli
2: ve
1: devam
2: hep senaryolar yazıyor.
1: Bir ara yapacağız. Değerli hocalarım, bir saatimizi doldurduk çünkü ikinci seansta konuşacağımız çok şey var ama depresyonla ilgili temel mevzu şu. Soru şu. Sen bir deneyimi yaşarken olumsuzlarına mı odaklanıp öyle kaydediyorsun? Yoksa bu deneyimi hatırlarken mi olumsuzları hatırlıyorsun? Bu ciddi bir soru. Kendimize de sorabiliriz. Ama bu harika sohbet. Mehmet Engin Deniz ve Aslı Bugay Sökmez'le sohbetimiz hemen az sonra devam edecek. Fazla uzaklaşmayın. Az sonra insanlar devam ediyor efendim. Bekliyoruz.

0: şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert de sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, yarın 20'de A Para'da.

İnternette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor Ede? Bence hemen hemen herkesin "Aa, aynen benim" dediği cümleleri kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza Barnum etkisi deniyor.

0: Ne demek Barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da Barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Hocam burcunuz ne?
1: Yengeç, beni saydın diye düşündüm. Dedim herhalde bana baksaydı.
0: Hocam senin burcun
1: ne? Annemi de çok severim ya.
0: Ya ben de severim.
2: Benim de yükselenim yengeç.
1: Ya
2: ama,
1: işte.
2: Ama koç burcuyum.
0: Ama suyu
2: biraz
0: seviyorsun.
2: Biraz koç burcundan bahsedebilir misin?
0: Lütfen. Hayır hocam, sana atıyoruz orada. Ama aldatılmaktan hiç hoşlanmam.
1: Ama bu konu çok ilginç. Amerika'da Florida State Üniversitesi'nde aile enstitüsünde görev yapmıştım hatırlarsan.
0: Aha, evet.
1: Şimdi orada terapistler burç özelliğini alıyordu. Ben ilk önce çok şaşırdım, dedim ya biz ODTÜ'den geldik buraya, bilim dışı şeyler mi oluyor? Sonra Frank Finkham da böyle çok ünlü bir terapisttir. Sordum ya, bu burcu neden soruyoruz? Annem nezalır gibi düşün. Bir de burcunu ve burcunda taşıdığına inandığın 3 özelliği. Allah biz nereye düştük diye. Dedi ki ya burç var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama dedi o biliyorsa ve 3 özelliğinin onda olduğuna inanıyorsa neye inandığını bileyim diye soruyor.
0: Doğru.
1: Yani ne demek bu da? Bizim psikolojideki çok temel bir kavramımız, kendini gerçekleyen kehanet. Evet. Burçlara baktığında 50 özellik yazıyor yengeçle ilgili. Ben tabii kötülerin hiç bende olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten
1: yani sen de
0: yoktur.
1: Düşünme.
0: Zaten yok.
1: Sizce hiç düşünmeyin, yükseğiniz yengeç. Ama ne yapıyoruz? Oradan hoş, kulağıma hoş gelen, topluma hoş gelen 3 özelliği alıyorum. Diyorum ki bunlar da benden var. Yengeç biliyorsunuz ki böyle diyorum. O yüzden de sahiplendiğim duyguyu da büyütüyorum. Çünkü o duyguyu suluyorum. Bir çiçek gibi düşün. Hep diyorum ki ben aileme düşkünüm, ben aileme düşkünüm. Herkes de bana bunu diyor. Ben muhtemelen daha da adayarak ilerleyebiliyorum. Bu yüzden de bakıyorlar aslında. Alıyorlar biliyor musun?
2: Ya
1: burçları.
2: Ben buna besleniyor yani.
0: Kesinlikle inanıyorum. Çünkü hakikaten böyle dağınık bir kişi var mesela. Ve burç özelliklerine çok inanan bir Başak Burcu. Bir süre sonra dağınık olmuş. Yani burcuna benzemekle, burç özelliklerine sahip olmakla, burçlara inanmak arasında bir bağ var. İnanmayan zaten o burçlara sahip değil. Ama ben bu burç olduğum için mi bu özelliğe sahibim? Evet. Yoksa burçlara çok inandığım için mi bu özelliğe sahibim?
1: Tabii ki bu.
0: Sorusu önemli bir soru ve tabii ki cevabı ikincisi diye düşünüyorum.
2: Yani o zaman demek ki sorunun cevabını da bulduk hocam. Ben koç burcuyum ya, koç burcu liderdir.
1: Hocam o yüzden dekansın.
0: Doğru tabii.
1: Yengeçten nasıl olsun?
0: Olmaz.
1: Bence annemi
0: olmaz.
1: Seveceğim.
0: Annemi seversin. Durdur.
2: Siz aynen.
0: Suyu seversin böyle.
1: Ben de o yüzden Kıbrıs'tan yaşamıyorum. Çok iyi oldu.
0: Adı çocuğusun işte. O ikimiz de adada yaşıyoruz.
1: Bu program çok iyi oldu.
0: Bak ikimiz de adada yaşıyoruz.
1: İkimiz de yengeciz.
0: Bak program nereye gidiyor bir anda?
1: Nereden nereye?
0: Nereye gitti bir anda?
1: Sırf bu kesti alırlarsa öğrencilerimiz hocam ne dediğimiz diyecek.
0: Sen Amerika örneğini biliyorsun falan. Of ya. Evet. Peki o zaman bu günlük falınıza bu okuyorum. İkinizin de doğum tarihi üzerinden. Şimdi bu konu tabii insanlar buralarla da bağ kuruyor belki ama akran zorbalığı ile ilgili hocam bir yerde kaldık ve insanların iyi hissetme ihtimalinin çok düştüğü bir yer. Çünkü her gün gidiyorsun, okuldasın ve insanlar sana kötü davranıyor. Sonra bu çocuklar eve gidiyor, anlatıyor. Anne baba da üzülüyor, ağlıyor. Daha güçlü ol desen belki bir çözüm değil ama ne yapsın orada veliler? Biraz tabii zor bir soru soruyorum yine size ama.
2: Estağfurullah.
0: Gayet. Hallederiz bir şekilde.
1: Şimdi hocaya zor değil.
0: Şimdi hocaya burcunu soruyorum.
1: Bana burç
0: sana
1: ya.
0: Sana akran zorba olur da veliler ne yapsın diye.
1: Yani bir program değil, hoşuma gitti.
0: Yine kayırıyorum yani.
2: Evet. Neyse burçlardan gelmesin çünkü çok anlatamazdım sizin kadar. İşte akran zorba.
0: Öyle referansla anlattı ya.
2: Tabii akran zorba da yani çok çalıştığımız hepimizin espri bir tarafa konu ve hakikaten günümüzde de ciddi anlamda sosyal medyada da hep birlikte görüyoruz. Yani çocuklar işte birbirlerine zorbalık yapabiliyor. Öğretmenlerine zorbacı davranan çocuklar var. Tabii bu pek çok boyutlu bir şey. Yani okul, işte ebeveyn, yani tüm paydaşların aslında bir araya gelip bu konuda bir işbirliği yapması gerektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu arada tabii ki siber zorbalığın da özellikle %50'lere yaklaştığı söyleniyor. Hatta bir ilkokulda yapılan bir araştırmada %27 civarında çıkıyor siber zorbalığı.
0: Yani uğrayan kişi sayısı. Tabii, her 100 çocuktan, her 4 çocuktan biri.
2: Mağdur durumda, yani zorba mağdur. Tabii her ikisine maruz kalanlar da var. Doğrudan zorbalıklarda falan. Tabii iletişimsel zorbalıklarda burada ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında bu zorbalığı, yani başta önleyici çalışmalar anlamında okullarda özellikle psikolojik danışma ve rehberlik servisinin biriminin çok önemli bir görevi var. Çünkü burada okul psikolojik danışmanları bu çocukları önceden gözlemleyebilir. Mesela çocuk okula gitmek istemiyorum diyebilir. Mesela zorbalığa uğramış çocuklarda okula gitmek istemekten çekinir.
0: Evet, tabii.
1: Somatik işte, tepki verir,
2: tepki değil verir. Mi? Karnım ağrıyor der, başım ağrıyor da gitmeyeceğim der. Akademik başarısında sürekli düşüş gözlemlenir. Bunu aslında fark eder. Okullarda psikoloji danışmanlar, rehber öğretmenler. Bu bağlamda zaten hani her okulda psikolojik danışman yeterli sayıda bulunması bu bağlamda çok kıymetli. Yani çocuklarımızın ruh sağlığını koruyabilmemiz açısından ve geliştirebilmemiz açısından çok kıymetli buluyoruz.
0: Böyle bir 200 öğrenciye bir psikolojik danışman gibiydi Türkiye'deki en son hatırladığım oran. Ama tabii değişmiştir.
2: Tabii. Normdan dolayı işte farklı kademelerde, farklı sayılarda. Hatta bu normda yenilenmesi gündemde. Sanırım Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda çalışma yapıyor. İşte ana sınıflarında da yeterli sayıda olması. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Hatta üniversitelerde bile. Ben mesela her fakültede bile bir psikolojik danışma biriminin olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani yeterli sayıda işte psikolojik danışman, işte 300 öğrenci yoksa ben psikolojik danışman atamam ya da 150 öğrenci yoksa atamam demememiz gerekiyor. Yani 149'sa ya da 99'sa, yani o çocuk, hepsi, bütün çocuklar değerlidir ve psikolojik danışma hizmetleri mutlaka erişilebilir, ulaşılabilir olması gerekir. Evet. Niçin? İşte akran zorbalığı da bu gerekçelerden birisi. Yani zorbalık davranışı çok arttı çocuklarda.
0: Geldi hocam çocuk eve. Evet. Biz bunu hissettik. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Ne orada kalmıştınız? Evet, hani geldi, böyle okul başarısı düşüyor, gitmek istemiyor, somatik yakınmalar ortaya çıkarıyor. O noktada yapılacak şey zorlamak mı okula?
2: Hayır. Tabii ki zorlamak değil. Yani çocuğu önce anlamak gerekiyor. Duygularını anlamak gerekiyor. İçinde bulunduğu çevre, ortam, okul ortamı, okul, zaten bunu iyileştirmek için sadece çocuğu bizim rehabilite etmemiz yetmez. Okul iklimi burada çok önemli. Yani okul ikliminden başlayıp sınıfta, okulda, arkadaşlarıyla, bütün çocukların, öğretmenlerin yaklaşımı, yani bütüncül bakmak gerekiyor. Yani bu zorbalığı nereden çocuk öğreniyor, değil mi? Öğrenilebilir bir şey çünkü. Acaba bir rol model mi aldı? İşte sosyal medya bunda çok etkili. İzledikleri videolar, özellikle ergenlikteki bizim bildiği gibi, yani kimlik arayışı, varoluşunu ortaya koymak, belki grup baskısı. Belki gruba girmenin kriteridir zorbacı davranmak. O küçük kliklerde, gruplarda. Dolayısıyla hepsini anlamak ve okul psikolojik danışmanlarıyla işbirliği ve öğretmenlerle işbirliği yaparak ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Ebeveynlere düşen buradaki görevde çocuklarına zaman ayırmaları. Yani aslında çocukların çok pahalı hediyelere, çok pahalı ya da markalı kıyafetlerden öte nitelikli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Yani o zaman işte 5 saat bir aradadır ama hiç birlikte çocukla bir temas, etkinlik yapmamıştır. Temasta bulunmamıştır. Bunun bir anlamı olmuyor. Yani çocuğa zaman ayıracak. Kendisi televizyonda ya da işte tablette, bilgisayarda, telefonda, sosyal medyadayken çocuğa sen git dersini çalış demenin çok bir anlamı olmuyor. Çocuk da model alıyor. Zorbalığı da model alabiliyor. Kontrol olması, yani demokratik anne baba olurken bunu, şu anda kontrollü demokratiye doğru da bir evrilme var dünyada. Yani bir arada olması, birlikte olması. Tabii. Yani yasaklar değil, sınırlar koyun diyoruz. Eskiden şey çok
0: güzelmiş.
2: Modaydı biliyorsunuz. Hatta bir prestij meselesiydi. Yani işte benim evimde 3 tane televizyon var.
1: Evet.
2: Salonda var, var, oturma odasında var, mutfakta var. Şimdi gerçi gene bu tür işte diziyi izleyenler falan hepsinde vardı. Ablamda da var fazla televizyon ama var, neyse var. O çocuklarını büyüttü.
0: Ona rağmen bir şey.
2: Şimdi ya da işte çocuğumun odasında televizyon var. Hmm. İşte arabada televizyon var.
1: PlayStation'lar
2: vardı evet. Eskiden falan. Bunlar bir prestij. Oysa bunların ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, çocuklarda ekran bağımlılığı hele günümüzde ne kadar arttığını da biliyoruz. Bu bağlamda bunları sınırlandırarak, çocukla etkili iletişim kurarak, onlara zaman ayırarak, nitelikli zaman ayırarak, yani beraber bir şey hazırlarsan, hatta markete alışverişe gidersin ya da oturursun İstanbul'da bir denizin kenarında sessizce doğa izlersin. Evet. Yani çok lüks, pahalı şeylere ihtiyacımız yok. Hı hı. Önce bir de bunu anlamamız gerekiyor toplum olarak. Böylece yani bu akran zorbalığıyla zorbaca davranışları azaltmanın temel yollarından bazıları bunlar.
0: Çok fazla düşmanlık da birikiyor sistemde. Evet. Birikiyor. Sen işte ona kızıyor. İşte tuttuğun takımın rakibine kızıyorsun. Tuttuğun siyasi partinin rakibine kızıyorsun. İşte karşı komşu çöpe atıyor kızıyorsun. Biri arabasını yanlış park ediyor. Biri zorbalık yapıyor falan derken birikiyor. Bizim bu yüklerden biraz kurtulmamız lazım.
1: Doğru.
0: Aslı Hanım konuyu nereye getireceğimi sanırım tahmin etti. Affetmek sizin çalışma konunuz.
1: Doğru.
0: Aslında dar ve spesifik bir konu gözükmesine rağmen 500 sayfayı aşan bir kitabınız var bu konuda ve ben o kitabı okudum. Müthiş bir çalışma. Bence okunması gereken bir kitap. Şöyle okunması gereken bir kitap. Yani bir şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, diğer önemli alanlarda da nasıl bir yoldan bilgi sahibi olacağımızı işaret edebilir. Peki bu kadar nefretin, öfkenin yoğun olduğu bir toplumda affetmek mekanizmasını nasıl çalıştırabiliriz hocam? İyi hissetmek için de geçerli.
1: Şimdi affetmek zaten olanı olumsuz olaylar yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek, unutmak, bir köşe atıp gitmek değil de artık olayları acı ve öfke duymadan hatırlamak demek. Çünkü o acı ve öfke bizi maruz kaldığımız zorbaya dönüştürüyor. Bakın bu hep böyle evet. Olur. Yani lisede, ilkokulda da öyledir. Siz zorbalığa uğrarsınız, maruz kalırsınız. Sizin de yapma riskiniz çok artıyor. İlişkilerde de öyle. Zorbalığa uğrayın, bir sonra zorba siz olabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ailenizden zorbalık yaşayın, bir sonraki çocuğuna zorbalık yapan siz olursunuz. O yüzden bu aktarımın önündeki en önemli, böyle minnoş bir başlık gibi duruyor ama affetmenin, gerçek bilimsel affetmenin hiç alakası yok. Yani evet. Şifacılar, yaşam koçları daha farklı boyutunu çalışıyor. Bilimsel anlamdaki affetme, aynen hocamızın dediği gibi iyi hissetmek de öyle. Böyle her yönüyle bakmak, olumlu, olumsuz duyguları her şeyiyle bir arada kabul etmekten geliyor. Hmm. Yani kendi olumsuz duygularımı, yaşadığım öfkeyi inkar edeyim. Dün yaptım ben bugün, ay ne tatlısın Mehmet değil yani. Bir zamanı, süresi, bunun demlenmesi lazım. Doğru yere koyup olayı, artık o olayı doğru bir yere koyup acı ve öfke duymadan hatırlamak. Çünkü bunun en büyük zararı kime? Bana. Peki bana verilen zarar bana ne oluyor? Topluma dediğin gibi ben de yansıyor. Öfkeli biri olarak
0: tabii,
1: çıkıyorum.
0: Tabii. Trafikte
1: çünkü
0: çıkıyor ortaya.
1: Ona benzeyen, beyin öyle işlediği için işte beni bir köpek ısırdı. Hı-hı. Beyin nasıl kodluyor bunu? Yine baktığımızda nörobiyolojik.
0: Köpekler kötüdür, tehlikelidir.
1: Çünkü her köpeğe ben zorbalık yapmaya başlıyorum. Diyorum ki sonra da çocukken o beni ısırmıştı. Hı-hı. Benim açımdan bu çok haklı bir gerekçe. Hı-hı. Benim beynime göre, benim beynimdeki algoritmalara göre çok bizim. Normal. Yani ben Instagram'da hep maça baktıysam Instagram'da da sırf maç var derim.
0: Evet,
1: yani
0: tabii,
1: benim algoritmam öyle gidiyor. Benim algoritmamda da hep köpekler kötü gidiyor ya da erkekler kötü gidiyor. O yapılan çerçevesinde sadece o gözlükle bakıyorum. Affetme o gözlüğü, olumsuz anının getirdiği, çok daraltan, hayatı daraltan gözlüğü çıkarıp bak etrafta evet o var. Deminki böcek örneği gibi. Dışarıda böcek var ama dışarıda ağaç da var, dışarıda toprak da var, arkadaşların da var. Sadece o yok. Ya da işte bizim 20 yıllık bir dostluğumuz var. Olumsuz şeyler olduğunu hayal et. 11'in bir ilişkimiz var. Tamam mı? 11'im. Bunun belki de 9'u harika. Bir tane de kötü olduğunu düşün. affetmeyen kişi o bir taneye takılı kalıyor ve ruminatif bir şekilde ona bakıyor. Evet. Mehmet de böyle bir adamdı. Mehmet böyle yapar.
0: Keşke hiç burada şunu söyleseydim.
1: Seni daraltıyor, tamam mı? Hı. Biz o kadar dar bir canlı değiliz. Biz çok kompleks bir canlıyız. Yani sen Mehmet belki de o bir tane olumsuzda düzelttin ya da ben onu düzelttim. O zaman ne oluyor? Ona şans vermiyor.

0: Ve olanın 9'u da çöp ediyorum.
1: Çöp ediyorsun.
0: Sıfırla çarpıyorum. Çünkü
1: perspektifin dar çok ve oraya dar, odaklı kalıyor.
0: Çok dar. Aha. Daha da kötüsü bunu bana yapan yanına da kendimi de affetmiyorum. Kızıyorum, diyorum ki keşke Mehmet'e bunu izin vermeseydim. Verdim?
1: Kişi, niye ağzının payını vermedin?
0: Zaten affetme, başkasını affetme yolculuğuna başladığında kişiler en çok kendilerini kızarken buluyorlar. Mesela eşiyle ilgili bir durumda onu niye aldatacağım? Oh ya diyor, o bana yaptı, ben bir de para verip onu mu affedeceğim? Aslında ne oluyor dönüp dolaşıp olay? Onu seçtiği güne lanet ettiği anıya gidiyoruz ve orada kendini affetmesi. Çünkü çok orada güzel. Aslında kendimize olan hırsımız, öfkemiz öbürüne olan öfke sinin arkasına saklanıyor. Aslında kendime de çok kızıyorum orada.
1: Evet.
0: Onu seçtiğim için, onun olan yıllara bir sürü şeye kendime kızıyorum
1: orada
0: aslında.
1: Orada güçsüz, cesaretsiz davrandığım
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki de. O günkü çocuk halime, mesela annem babamla ilgili bir anı mesela çok fazla geliyor. Neden? Aslında o çocuğu ben sevmiyorum. O çocuğun güçsüzlüğü, ezikliğini ben onu affedemiyorum. Hem ki o çocuğa hocamızın da konusudur. Şefkatle baktığımda o çocuk 5 yaşındaydı. O çocuk o kadarını yapabilirdi. O çocuk baba ona şiddet uyguladığında altını kaçırabilirdi.
1: Evet.
0: O ezik falan değildi. O pozisyon öyleydi diyebildiğinde çocuk kendini affettiğinde babasının da sadece o kadar bir canlı olduğunu görüyor. Gidip boynunu atlamayabilir, barışmayabilir. Ama olayları acı ve öfkeden daha arındırarak.
1: Ruminasyondan kurtulabilir
0: ruminasyondan
1: belki.
0: Kurtularak şöyle bir dışarı.
1: Ruminasyon dediğimiz şeyi de bir söyleyelim.
0: Tekrar eden olumsuz düşünceler. Hı. Yani birçok anı olmasına rağmen içinden cımbızla seçip hep ona bakmak. Hı. Her gün başına o gelmiş gibi hep onu hatırlamak ve o duygunun çok yüksek olması.
1: Evet.
0: Şimdi bu böcek örneğini vermiştim ya, ruminasyonla ilgili. Böceği aldım, büyüteçle bakmak gibi. O anıya çok detaylı bakıyorum. Ama ben ruminasyon üzerine çalıştığımızda böceği bir kenara koyduğumuzda başka şeyler de var bu odada. Belki böcek var, hoşuma gitmeyebilir. Ama odada başka şeylerle de temas kurabilirim.
1: Evet.
0: Ruminatif insanlar bugün de hiç temas kurmamaya başlar. Çünkü zaten o eski anı çok olumsuzdu. Yenilere de yer açmıyorum ben. Benim kalbim o kadar dolu ki olumsuzlukla yeni iyi bir şey alacak bir gıdım yerim yok.
1: Affetmek için ise perspektifi genişletmek ya da değiştirmek gerekiyor.
0: Fincanı boşaltıyorum. Tamam mı? Çünkü benim fincanımsa
2: yani yükleri evet, biraz hafifletmemiz gerekiyor.
0: Mesela sen çay mı seviyorsun, kahve mi?
1: Ben çay seviyorum.
0: Çay seviyorsun tamam, ama fincanında soğuk bir kahve var ve hiç sevmiyorsun. Bu soğuk kahve bir anılar zinciri olduğunu düşün. Sana ben harika bir çay da yapsam dersin ki tadı kötü olur.
1: Evet.
0: Yani fincanı boşaltacağım ki yeni anılara da alan açılsın.
1: Evet.
0: Ve hakkıyla tadına varabileyim hayatın.
1: Evet.
0: Tadını alamıyorum zaten.
1: Doğru. O zaman metaforumuza uygun şekilde çayımızdan bir yudum.
0: Ben.
2: Evet. O zaman burada bu farkındalık olması,
0: evet,
2: yani o
0: tabii.
2: Anda olması, anla temas edebilmesi için bilinçli farkındalık düzeyinde yüksek olması gerekiyor sanırım.
0: Çok doğru.
1: Yani
0: tabii.
1: Bu acaba
0: bir aracı zaten. O
1: terapetik
0: olmadan
1: olarak müdahale edildiğinde affetmenin yanına bir takım da o zaman beceriler de kazandırılması lazım, evet, diyorsunuz değil mi? Mesela bilinç farkındalık da bunlardan biri olabilir.
0: Tabii. Evet. Zaten o kitabımda hani her 10 tane başlık almıştım. Çünkü kendim de başka faktörlerle ilişkisine baktığımda affetmenin. Affetmenin önündeki hocam buyurun.
2: Evet. Kitabınızda.
0: Evet. Affetmenin önünde bir sürü çalılar var. Ben böyle koşa koşa affetmeye giderken nelere takılırım? Suçluluğa, utanca takılırım. Ondan sonra toplumsal baskılara takılabilirim. Ruminasyona, yani tekrar da olumsuz düşüncelerime kesin takılırım. Ve çok böyle sinsice tatlılıkla gelen mükemmellikçiliğe takılabilirim. Mükemmel bir dünya yok.
1: Onun çalı olduğunu farkında değilsin.
0: Mükemmellikçilik harika olduğunu düşünebilirim ama ona takılabilirim. O yüzden de onları, o çalıları temizliğe ilerliyoruz. Affetme o yüzden bütün bu duraklarda durduktan sonra ulaşabileceğimiz bir yer. Yoksa dün sen bir şey yaptın, ben bugün affettim. Bunlar hep sahte affetme.
1: Hocam bir dizi vardı. Bu amatörce affetmenin sonuçlarıyla ilgili My Name is Earl diye bir dizi vardı. İzlemediysen çok tavsiye ederim.
0: İzlemedim.
1: 100 kişilik bir liste yapıyor kişi. Ve karması gereği, karma felsefesi gereği karmasını bunlardan temizlemesi gerektiğini düşünüp tek tek
0: gidiyor affediyor.
1: Hepsi korkunç hikayelerle sonlanıyor.
0: Evet, yani bunlar
1: başına bir ton dert açıyor.
0: Yani bunları bilimsel olarak bilmiyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. O tür davranışlar da var ama bizim çalıştığımız konu o değil, biliyorsun ki. Bizimki o vardığımız durak, affetme durağına gelene kadar
1: orada bir yolculuk var.
0: Birçok duraktan geçmemiz lazım.
1: Bu çok önemli işte. Yani biz o kadar alışmışız
0: ki. Gün oldu
1: ki,
0: bugün. Annen affet, söyledi, ne olur affet falan, olur onun ne olmaz.
1: Ha işte bazen de oluyor yani, işte bakın aranızdaki ilişkide böyle bir metaforik bağ var. Kestik onu. Gitti evet. Mi gitti, rahatladı mı, çok acayip iyi hissediyorum.
0: Hiçbir şey değişmez hayatımda. İşe yarıyorsa ben bozmam.
1: Bir çalı daha koydun ama belki orada farkında olmadan. Evet. Çünkü kapattın konuyu. Duygusuyla baş etmedin.
0: Kesinlikle işte duyguyla temas etmeli belki de. Peki, çünkü hocam, öfke de sağlıklı.
1: Öfke de olmalı. Öfke belki de durumun sağlıklı. Gereği
0: mesela
1: oysa.
0: Duraklardan biri de öfke.
1: Durumun gereği
0: öfke,
1: oysa.
0: Öfkeyle tanışman lazım. Öfke bizim sınırlarımızın bekçisi. O yüzden de ben öfkemi doğru yerde, sağlıklı agresyonu da şu anda Avrupa'da ilk öğretime koydular. Evet. Sağlıklı agresyon eğitimi veriyorlar. Neden? Bizi tacizden, istismardan koruyan bir beceri. Hmm. Yani bana kötülük yapana da sağlıklı bir agresyon
1: yani
0: tepkim olacak.
1: Öfkemi göstermem lazım.
0: Tabii gidip pataklayacağım değil ama bir burada bir öfke, içimdeki öfke bana yol gösterici olacak. Adana'da olsa.
1: Yine burada.
0: Yani içimdeki o duygu, o sinyal olan öfke.
1: Yoruba dönüyor bir anda.
2: Adana'ya gidiyoruz.
1: Şuraya geçelim. Şimdi çok güzel. Benim sorum şuydu. Dedim ki dış dünyada bizi öfkelendiren, nefret duygumuzu tetikleyen, biraz o iyi hissetmemizi engelleyen birçok faktör var ve bunlarla duygumuzu nasıl değiştirebiliriz? Bir de içten gelen şeyler var. Yani kendimden memnun olmama, kendimi beğenmeme, aşırı eleştirme, bütün bu dışarıdaki olumsuz olaylardan kendimi mesul tutma hataları var.
0: Evet.
1: Yani öz şefkati de bazen kaçırıyoruz. Evet. O konuda da bilgi almak isteriz. Yok. Belki bağlarsınız tabii, ikinizi. Tabii.
2: Hocamın zaten kitabında da o öz şefkat kısmı var ve benim Türkçe'ye uyarlamış oldum ilk ölçme aracı öz şefkat ölçeğiydi. Hocam
0: da
2: almış, kullanmış
1: evet,
2: kitabında.
1: Evet, süper, çok iyi.
2: Teşekkür
0: hocam
2: ediyorum.
0: Hocam izin aldın mı onu?
1: Bravo.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Tamam. Zaten yayında. Ay şöyle bir hafif alttan gibi anda. İzin aldım ya diyor.
2: Aşk olsun.
0: Yani referans verdik hocamız.
2: Orada da hocam affetme kitabında yer vermiş. Tabii yani içsel olarak bizle ilgili olan kısmı, hani öz şefkat şefkat kısmı, biz kendimize ne kadar şefkat gösteriyoruz, o söylemiş oldu. Yani ben işte her şey benim başıma gelir, ben hep başarısızım, ondan sonra bütün hiçbir zaman başaramayacağım gibi bütün olumsuzluklar bizi aslında bu öz şefkatimizi düzeyimizi ne yapıyor, aşağılara doğru çekiyor. Şimdi tabii öz şefkat böyle çok güzel bir kelime gibi geliyor falan ama öz şefkat aslında çok ciddi bir duygu düzenleme stratejisi. Yani biz öz şefkatimiz, öz şefkatin bağlantılı olduğu boyutlar var. Mesela self-kindness dediğimiz işte öz nezaket. Kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım. Yani hani dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır diyoruz ya.
0: Evet.
2: Ve üçüncü boyutu işte bilinçli farkındalık. Yani mindfulness dediğim kısım, anda olmak. Yani şimdi ve burada olmak.
1: Onun da ilk örneklerini siz getirmişsiniz galiba
2: evet,
1: Türkiye'ye.
2: Evet, bilinçli farkındalık zaten ilk öz şefkat. Ondan sonra da bilinçli farkındalık ölçeği 2010'da. Yani mindfulness'ı bilinçli farkındalık olarak biz
1: evet.
2: Türkçeleştirdik. Hatta eleştiriler de olmuş falan. Ya bu bilinçsiz farkındalık
1: olmaz
2: var.
1: Demişlerdir. Tabii vardır. Doğru. Haklılık payı var. Ama böyle
2: var
1: çeviriyor
2: ama,
1: bu sonuçta.
2: Ama bilinçsiz farkındalık da var. Yani nasıl var şimdi araba kullanıyoruz. 3 saat bir yola gidiyoruz. Ya ne zaman geçti bu falan diyoruz. Yani tamam oradayız ama anda değiliz. Fakat kavram şu anda.
1: Anladım. Araba kullanıyorsun yani sonuçta.
2: Kullanıyorsun.
0: İşte farkındasın. Mola
1: vermişiz. O zaman uyumlu oldu.
2: Yani 2 saat yol gitmişiz. Nasıl? 2 saat sonra mola veriyoruz. Bundan sonra diyoruz ya şuralar ne zaman geçtim ben falan diyoruz mesela. Yani
1: evet.
2: Anda değiliz orada. Bilinçli farkındalık da zaten şu anda artık literatüre de girdi yani.
1: Tabii canım.
2: Gelişmiş olarak.
1: Tabii kesinlikle.
2: Dolayısıyla yani öz şefkat dediğimiz kavram arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz insan, yakınlarımız zor durumdayken onlara göstermiş olduğumuz anlayışı, şefkati, yakınlığı kendimize gösterebilmektir.
0: Evet.
2: Çünkü öz şefkat bizim en yakın dostumuzdur. Şimdi mesela özgüven diyoruz değil mi? Özgüven iyi bir şey. Çocuklarda da özgüven. Ama özgüven çocuğun yetenekleriyle uyumlu değilse mesela çocuğa zarar verir. Şimdi psikopatlarda falan da mesela özgüvenleri çok yüksektir.
0: Evet.
2: Tabii. Ve başarısız.
0: Narsistlerde affetme çok yüksek mesela ama sahte affetme.
2: Sahte affetme.
1: Evet. Yani affediyormuş gibi davranıyor.
0: Yok, hemen affediyor kendini. Hemen mesela dün bir şey ne yap canım sağ olsun diyor. Ha. Sahte affetme, tamam, patolojik affetme bunlar.
2: Okey, tamam.
0: Ya da işte zorbaların da özgüveni çok sahte bir yerden tabii, geliyor. Çok kırılgan yüksek. Bir yerden geliyor.
2: Oysa ki ve başarısız olduğumuzda özgüven bizi terk edip gidiyor. Hmm. Sen diyor başaramadın. Sen beceriksizsin. Sen yetersizsin.
1: Evet. Evet.
2: Oysa ki öz şefkat ya da öz anlayış bizim en iyi dostumuz.
1: Hmm.
2: Yani o bizim hani maçlarda iyi günde kötü günde dediğimiz evet. Fenerbahçe evet. maçlarımızda iyi günde kötü günde dediğimiz kısmı ile ilgili iyi günde de kötü günde de öz şefkat bizim yanımızda. Yani bir başarısız olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda, başımıza bir şey geldiğinde kendimize bizim sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla öz şefkat narsistik, narsizm değildir.
0: Evet.
2: Ya da öz şefkat kendine düşkünlük değildir. Öz şefkat kendimize o zor anda nasıl sahip çıkabiliriz? Şu anda ne yapabilirim? Şu anda kendimi nasıl koruyabilirim deyip kendimizi kucaklamaktır evet. aslında. Ki bunu yaparken işte anın farkındalığıyla yapıyoruz. Yani bilinçli farkındalık dediğimiz yani anda olmak. Yani anda olmak anlık olmak değil. Evet. Yani ya andayız vur patlasın çal oynasın mı? Hayır o değil. Yani biz geleceği de değerlendirsek ya da geçmişi de yani o anda değerlendirebilir. Çünkü sahip olduğumuz tek güç şu anda şu an.
1: Peki hocam egzersizleri var mı? Mesela ben fotoğraflarıma baksam desem ne kadar saf masum bir çocukmuşum küçüklüğümde ne tatlıyım. Ya da işte askerlik fotoğrafına bakıyor. Ya ne kadar güzel vatani görevimi yapmışım. İşte üniversite birinci sınıfta ya ne zorluklar aşmışım. Ya da ne bileyim böyle kendine sarılmak falan gibi. Bunun da egzersizleri var mı bu şekilde? Çok fiziksel şeyler söyledim belki ama.
2: Ya tabii şimdi öz anlayışta da pek çok öz anlayış egzersizleri var. Hmm. Kendimize evet. şefkat mektupları var.
1: Hmm. O da güzel fikir.
2: Tabii ondan sonra tabii. işte bir derenin üstünde akıp giden bir yaprağı düşün. Yani izlemek, bir müddet beklemek, ondan sabır. Mesela evet. bunlardan
1: ha mesela o yaprakta şey. Ne zikzaklar akıp, çizdi ama bak evet, sonunda akıp, yolunda yani.
2: Şöyle yani akıp
1: güzel
2: gidiyor.
1: Akıp,
0: akıp, akışta,
2: akışta
0: yani değil mi?
2: Akışta olmak. Yani bazen mesela her şey böyle olsun. Bir an önce olsun. Her şey elde edilir gibi. Sabırsız ya da bir şeyi çok istemek ne yapıyor? Bizi aslında ne yapıyor? İşte iyi oluşumuzu da olumsuz etkiliyor değil mi? Mutsuz biri oluyor.
0: Tabii.
2: Oysa ki mesela bazen akışta kalmak. Hı-hı. Beklemek. O balçık metaforunu kullanırız mesela orada. Hani balçığa saplandığında insan mesela bir müddet durursa o kişi yukarıya doğru kaldırır.
1: Hmm.
2: Ama çırpınırsan çırpındıkça aşağı doğru gidersin.
1: Evet.
2: Ya da doğru. bir kara saplanmış aracın lastiğini düşün.
1: Patinaj yapar. Patinaj gaza abandıkça.
2: Aban yani istediğin kadar.
1: İlişkilerde bile bu geçerli.
2: Tabii.
1: Kurtulayım her şey mükemmel olsun. Çabası evet, bazen evet. her şeyi batırabiliyor. Aynen.
2: Tabii.
1: Çift taraflı değilse.
2: Dolayısıyla yani anda olmak, anın geçmişi de geleceği de o anda değerlendirebilmek. Bunu yaparken de tabii o mindful egzersizler, işte doğa yürüyüşleri.
0: Evet.
2: Hatta mindful bulaşık bile yıkayabilirsin.
1: Evet, tabii tabii canım.
2: Mindful yemek bile yapabilirsin.
0: Evet.
2: O anın gücünü hissedebilmek burada kıymetli. Tabii bunun içerisinde işte hem bu mutluluklar da var bizim konuştuğumuz
0: evet,
2: iyi oluşumuz da var aynı zamanda acılar da var zorluklar da var güçlükler de var ama zaten baktığınızda dünyada da hani az önce hocam da bahsetti bir yere gelmiş insanlar kahramanlar liderler
0: tabii.
2: aslında hep acı çekmiş insanlar
0: tabii.
2: dolayısıyla bu acıya da bir alan açmamız gerekiyor.
0: Evet.
2: Bu alanı açtığımızda işte o iyilik hali geliyor zaten. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı var ya acı tatlı ne varsa hazinemdir diyor.
0: Evet.
2: Yani yok saymıyor. Reddetmiyor.
0: Evet.
2: Efendim bilinç dışına atmıyor.
1: Evet.
2: Bunları
1: bütünüyle sahip çıkmak
2: tabii,
1: diyor.
2: Bunları baskıladığımızda evet. aslında sahte bir mutluluk ortaya çıkıyor.
1: Evet. İşte o nesnelerle mutluluk ancak olabilirsin evet. artık tabii. onları yok
2: ama
1: edersen.
2: Bunu tanımaya başladığımızda o zaman işte daha sağlıklı, uzun süreli mutluluğu ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Yani acıları da, zorlukları da, güçlükleri de yok saymadan.
0: Çok doğru.
2: Ki bu mesela Mevlana'nın da bu misafirhane şiirini yani çok hı-hı. örnek veriyoruz. Orada da hı-hı. mesela tam bir mindful şiir. Coleman Barks diye bir adam yazıyor Amerika'da. Hı-hı. Essential Rumi diye bir kitap. Hı-hı. Oradaki misafirhane şiir de mesela her gelene kapını aç diyor. Hı-hı. Şimdi her gelene kapı aç ama orada kapıyı açıp yani onu al, o mutsuzlukla yaşa, problemlerle yaşa anlamında.
0: Gelin her deneyim istenmeyen hazır ol gibi.
2: Tabii deneyim hı-hı. hazır ol. İstenmeye misafir diyor tabii. bir kısmı diyor mesela. İstenmeye misafir olabilir. Ama istenmeye misafir için kapıya geldiğinde kapıyı çaldı. Biz kapıyı açmadığımızda kapıyı çalmaya devam ediyor. İşte güçlükler, acılar da böyle kapıyı çaldığında. İçeri alsan onu, içeri aldığımızda o acıyla ne kadar yaşarız? Hı-hı. O istenmeyen misafire ne kadar yaşarız?
0: Evet.
2: O acıya, zorla, o istenmeyen misafire bir kahve içirip, bir çay içirip evet. gönderebildiği biliyorsak o zaman işte biz iyileşme başlıyor ya da iyilik hali başlıyor. Dolayısıyla aslında bu bütüncül olarak hani kişinin duygusunu tanıması, duygusunun farkında olması, bununla temas etmesi, sağlıklı iletişim kurması, iyi dostlarının olması, güvenilir. Hı. Güvenilir ve iyi dostlarının olması mutlulukta ve koruyucu. İyilik halindeki
1: yani koruyucu açtık, faktördür. Bazen beklenmeyenler de gelecek.
2: Evet,
1: ama onlarla gelecek. Baş etmek için de kaynaklarım evet. olması lazım. Onlar da bağlarımız evet, ve dostlarımız.
2: Harika.
1: Evet. Peki şimdi çevreyle ilgili bir baktık. Bizim iyi hissetmemize engel olanlarla ilgili, affetmekle ilgili öneriler hı. geldi. Kendi iç dünyamızla ilgili öz şefkat ve özgüvenle ilgili öneriler hı. geldi. Bir de beraber yaşadığımız kişiler var. Yani eşimiz. Hı hı. Hatta bazen flört şiddeti var. Hı hı. Yani orada iyi hissetmek için var mı öneriler? Hı hı. Romantik ilişkide ya da işte flörtte bir şey yaşıyorsak. Hı hı. Çünkü bazen insanlar da çıkış yolunu bulamıyor ve aslında sürdürmemesi gereken ilişkileri sürdürüyorlar mecburmuş
0: evet.
1: gibi.
0: Evet.
1: Belki orada da başarısızlıktan korktukları için. Ne dersin hocam?
2: Yani
1: alışkanlık da olabiliyor.
2: Hocam çalıştığı konu tabii ben çok
1: alışkanlık olabilir.
2: Biraz alışkanlıklar hı. ve onu kırmakta zorlanma gibi geliyor buna.
0: Evet. Çok güzel. Şimdi hemen buna geleceğim ama şu hocamızın hı. verdiği o metafor çok güzeldi. Ev sahibi biziz. Hı. Diğerleri misafir. Bunu hatırlıyoruz ya. Affetmek de bunu şöyle tamamlıyor hatta. Diyor ki sana dersi verene de en zorlu dersleri verene de teşekkür edebilmek. O da bir hı. misafirdi.
1: Evet.
0: Ama kapının da dışına atmak. Hı, tamam mı? Yani affettiğim kişi hala benim hanemde kalacak değil. İlişkilere döndüğümüzde de ilişkide hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hani eskiler der ya kavun mu nereden bileyim. Çok doğru bir şey.
1: Tabii
0: bilemeyebiliriz.
1: Canım.
0: Hele de love bombing artık herkes biliyor.
1: Tabii.
0: O aşkın başı. Eskiden love bombing değil de balayı dönemi derdi ama adı ne olursa olsun duyguların çok yoğun olduğu, hormonların çok da yoğun olduğu dönemde herkes yanlış olmadık ya da kendiyle uyumsuz insanlara denk gelir. Konu
1: olur.
0: Bu değil. Hı. Konu hiç bu sorun değil. Konu ne? Bunun sürmesi. Hı. Uzun yıllar sürmesi. İçinde kalmak. O bataklık gibi. Çünkü buradaki ziyan ne oluyor? Kişi kendi kimliğini kaybediyor. Özellikle uzun evliliklerde. Eğer siz zorba bir kişiyle birlikteyseniz, bu zorbalık ile hakaret, aşağılama, küfür vesaire olmayabilir.
1: Fiziksel olmak zorunda değil.
0: Fiziksel değil. Mesela bazen dışlama, sessiz tehdit. Tamam mı? Bu da çok önemli. Yani seni görmüyor, seni takdir etmiyor, seni fark etmiyor, seni tanımıyor daha kötüsü. Benim hanım mı? Bilmem ne sever gibi bir şey. Seni tanımıyor. Bir yerdeyken seninle bir teması yok. Hı. Uzaktayken de yok, yakındayken de yok. İşte bu olduğunda aslında ne oluyor? Kişilik erimesi oluyor.
1: Hı.
0: En büyük ziyan bu. O yüzden burada da insanların güçlenip çok kolay değil bu. Ama o kişiye de verdiği dersler için teşekkür etmek ama hı. yolları da ayırmayı öğrenmemiz lazım.
1: Evet.
0: Bana
1: yani o kabın şekline girmek yerine kendi kimliğinin farkına varmak ve
0: peki.
1: yine de oradan zararı minimuma indirip belki de ayırabilir.
0: Tabii ki. tabii ki de bazen şöyle geliyor insanlar, işte diyor ki kızım diyor seansa, benim çocuklar artık çok şımarık, hani 60 yaş üstü danışanlar hemen boşanıyorlar. Biz nelere katlandık, ama katlanmaktan seansta ve işte ne bileyim duyguların hiç tanımadığında ama somatik tepkiler var, panik yapınıyor. Hata var. Doktor diyor ki git terapi al, benim yapacağım bir şey yok teyze demiş de o da gelmiş. Diyorum ki ben de öyle. Evet, sizin zamanınıza katlanmakta ama evliliğin, ilişkinin anlamı katlanmak olmamalı. Olmamalı, evet. Yani hayat zaten çok zor. İlişkinin anlamını dayanışma. Gerçekten de hayatta öğrenciysek hani şey değil miydi üniversitede de, eğer anlaştığın iyi arkadaşların varsa dersler bile keyif verirdi.
1: Tabii,
0: zorluklar,
1: kesinlikle.
0: Sınav geceleri en çok eğlendiğimiz, evet, gecelerdi. Neden?

0: o zorluğu birlikte atlatıyorduk. Paylaşmak çok güzel değil miydi sınava orada, sabaha kadar oturmak?
1: Yani
0: doktora yeterliliği, işte profesyonel sınavlarına bir şeyleri birlikte hazırlanmak çok bir bağ kurduruyordu. Tabii. Yani konu eller havaya eğleniyor değildik. Zorluklara gülebilmek. O yüzden de şimdi eş ya da partner ilişkisinde de zorluklar olabilir ama bizim kişiliğimizden, kendimizden ödün vermeye başladığımız her an bir zorbalık olabilir. İlle insanlar çok büyük bir şey arıyor ve neden katlanmadın diyor. İlişkilerdeki hedef katlanmak olmamalı.
1: Her şeye rağmen ilişki olmamalı.
0: Tabii ki kesinlikle. O da orada da tamam karşıdaki kişiye öfke, intikam duygusu duymaya da gerek yok. Gerekli dersi verdiği için teşekkür etmek. Çünkü bir ders vermiştir. Nedir? Belki sınırlarınız yoktur. Belki aşırı fedakarsınızdır. Belki ille birine ihtiyaç duyuyorsunuzdur.
1: Şey
0: bağımlı kişilik özelliğiniz vardır. Siz de bir şeyi aynalamak için vardır partneriniz. Dersi alıp oradan da eğer böyle bir flört şiddeti varsa en kısa zamanda ayrılmak lazım diye düşünüyorum.
2: Yani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız o zaman doğru
0: kesinlikle
2: bir şartı değil.
0: Ya zaten,
2: yani herkes ayrı bir dal değil mi?
0: Kesinlikle. Hatta şöyle düşünüyorum.
2: Yani kişisel alana saygı duymak
0: bir
2: gerekiyor.
0: 1+1=2 diyor ya. Hep diyorlar işte ikimiz hayata daha iyi tutunuruz. Sen bir, ben bir. Aslında 1+1=11 etmeli. Biz değişmeden birbirimize eşlik ederek ilişkinin içinde kalmalıyız. Çünkü sıkıntı nerede hocam? 2 olduğumuzda sonrasında eşlerden biri, partnerlerden biri ayrılınca tekrar 1'e dönmek de zor. Artık çünkü bayağı bir kimlik değişimi yaşamış oluyorsun. Sen artık o bir değilsin. O yüzden orada da gerçekten birbirimize iki yetişkin olarak eşlik
2: yetişkin
0: edebilmek hayatta daha güçlü olabilir.
2: Karşılıklı saygı duymak değil mi? Kişisel alanlarına saygı duymak özellikle. Ama işte ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız dediğimiz anda da tabii karşılıklı sınırlandırmalar, kısıtlamalar geldiğinde ilişkiye zarar veriyor. Ondan sonra.
1: İnsan sonuçta çevresiyle, birincil ağıyla ve kendi iç dünyasıyla bir bütün. Ve bu bütün içerisinde o bağları, ilişkileri doğru kurabilirse nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmaktan kurtulabilir. Evet. Çünkü nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmak bizi mutluluğa ulaştırmaz. Sonsuz bir savaşın ya da mücadelenin içinde tutar dedik. Bir de merhamet kavramı var. Evet. Yani aslında bütün bunları yaptım. Ve çevreme bir üst aşamada bir şey sunmak için belki kullanabileceğimiz minnettarlık gibi, merhamet gibi kavramlar var. Merhamet
2: gibi.
1: Ya da bu şefkati de belki ekleyebiliriz. Bunları nasıl hayatımıza sokabiliriz hocam?
2: Zaten bu iyi oluşta da, mutlulukta da merhamet zaten compassion'ın pek yani merhamet anlamı var. Self-compassion işte öz şefkat, öz merhamet gibi. Yani Türkçe'ye çevirde de zorlanıyoruz bunları. Bu da Türkçe'nin zengin bir dili olmasını aslında. Çünkü şefkat farklı, merhamet farklı. Merhamette biraz daha acıma vardır. Ama şefkatte mesela daha duygusal bir şey. Böyle çok acıma olan bir şey değil. Biz işte merhametli davrandığımızda karşımıza kişiye şefkat gösterdiğimizde yapılan araştırmalarda örneğin yani kişinin iyilik halinin arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemi güçlü. Mesela yardım etmek birine. İşte merhamet göstermek, yardım etmek, iyilik yaptığımızda kişinin bağışıklık sisteminde güçlendiği görülüyor yapılan araştırmalarda. Dolayısıyla bu içsel huzur sağlıyor kişiye. Yani beyinde ilgili bölgeler işte aktif olmaya başlıyor. Onun için mesela merhametli davrandığımızda, şefkatli davrandığımızda bu aslında hem karşımızdaki kişiye iyi geliyor hem bize iyi geliyor. Bir karşılıklık ilkesi de var burada. Bu anlamda da işte şefkatli ve merhametli davranmayı da öğretebilmek. Yani bunlar da öğrenilebilir davranışlardır. Yani işte çocuk mesela bir evcil hayvan sorumluluğu alır. İşte hem empatisi gelişir hem daha işte şefkatle yaklaşabilir, yardımsever olabilir bireyler. Bu bağlamda da yani şefkat, merhamet gösterdiğimizde de bunların da doğrudan psikolojik iyi oluşumuzla, mutluluğumuzla ilişkili kavramlar olduğunu görebiliyoruz. Burada işte biraz da yani kendimize yönelik de biz bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Yani mutlu olmak istiyorsak mutluluğu bir defa dışarıda aramayacağız. Yani önce içsel huzur, hani mutluluk ve huzur diyoruz. İçsel huzur, içsel mutluluk. Bu bağlamda özellikle günümüzde hani sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı bir dönemde insanların işte pek çok görsele, içeriğe maruz kaldığı bir dönemde gerçekten huzurlu ve mutlu kalmak biraz daha zorlaşabiliyor. Yani insanlar kendisini kıyaslıyor, karşılaştırıyor, daha yüksek hedefler ortaya koyuyor. Yani olduğu gibi, hani kendisini olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor. İçerikler işte mesela işte doom scrolling dediğiniz mesela felaket kaydırması diyoruz da bir iki kavramdan burada ben bahsetmek istiyorum. Yani buradan belki biraz sosyal medya kısmına da geç yapmış gibi oldum ama korsan bir bildiri.
1: Yok yok hocam ne demek ya artık. Değinelim çok konuya değinelim evet. Çünkü sonuna geldik programın
2: evet.
1: Yine.
2: Evet yani sonuna geldik. Hakikaten burada ben yani iyilik haliyle ilgili olduğu için ve JOMO ölçeğini biz Türkçe'ye kazandırdık. Joy of Missing Out. Yani FOMO vardı.
0: Evet.
2: İşte gelişmeleri kaçırmaktan korkmak FOMO. Evet. Ki bu da pek çok yani insanı daha kaygılı, daha depresif, daha stresli yapabiliyordu. Şimdi JOMO'da Joy of Missing Out. Burada bir iki de sonuçlarını da vereceğim, alacağım. Ölçeğin Türkçe'ye uyarladık.
1: Kaçırma efolisi.
2: Evet. Yani her şeyi yakalamanın değil, bazı şeyleri kaçırmanın bilinçli seçiminin özgürleştirici gücünü anlatıyor bize. Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Yani bazen çevrim dışı olarak aslında hayata daha çok bağlanıyoruz.
1: Evet. Evet evet.
2: JOMO'da.
1: Çok çok güzel. Ve aklıma bir örnek geliyor ama zaman almayayım diye şey yapayım. Yani havanın kapalı olduğu zamanlarda yaşadığımız o garip coşku. Yani çıkamıyor olmanın meşru olması hali gibi bir şey söyleyebilirim.
2: Evet. Olabilir. Çok güzel. Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Bilinçli olarak kaçırıyoruz ve mesela bulgular da şunu söylüyor bize. Mesela JOMO düzeyi yüksek bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve FOMO karşısında daha dirençli.
1: Dolayısıyla.
2: Dolayısıyla. Mesela JOMO bilinçli farkındalık, öz şefkat, iyi oluşla pozitif ilişkisi burada çıkıyor. Yani kaçırmayı seçmek.
1: Yani bazen hani şu diyetler yapılıyor. Sosyal medya diyetleri falan.
2: Belki detoks deniliyor ya.
1: Belki onlara yani, benzeri olabilir.
2: Bilinçli olarak biraz daha çevrim dışı olmak. Hani tamamen bunu sınırlama anlamında değil. Evet. Çünkü bilinçli olarak seçtiğimizde bu dijital çağda mutluluğun ve bu psikolojik dayanıklılığında yani sürekli çevrim içi olmakta değil, bazen de geri çekilebilmekte olduğunu görmek
1: biraz
2: gerekiyor.
1: Biraz içe dönmek belki bu.
2: Evet.
1: Belki tam öyle değil
2: yani
1: ama.
2: Bilinçli olarak bunu seçmek. Bir de doom scrolling kavram var. Bu da felaket kaydırması diyoruz ki bunun ölçeğini biz doom scrolling Türkçe'ye uyarlamıştık. Hatta yani Türkiye'de ilk, dünyada da ilkler arasında bu doom scrolling ölçeği de. Burada da yine sürekli olumsuz içeriklere takılıp kalmak, olumsuz haberlere takılıp kalmak. Bu özellikle X'te daha yapılan araştırma X'te daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada da aslında bireyler biraz kişilik özelliklerinin de etkisi var bunda. Biraz da olumlu haber arama çabası olarak da değerlendirenler var bu felaket kaydırması, doom scrolling dediğimiz kavramın. Tabii nevrotik eğilim gösteren bireylerde mesela daha fazla felaket kaydırması yapmaktalarmış bu kişiler. Hemen bir iki cümle söyleyip bitireceğim hocam.
1: Yok hayır
2: mesela,
1: harika.
2: Doom scrolling nasıl azaltabiliriz diye baktım. Mesela işte zamanı sınırlamak, planlamak, uyku. Yani düzen bir şey planlamaktan biz çok kaçınıyoruz maalesef. Ya plan yapmak, program yapmak. Evet, self regulation. Yani öz düzenleme becerileri. Yani hep İngilizce hocam konuştuğu için.
1: Öyle yazıyor makaleleri falan.
2: Evet, yani biz öz düzenleme diyoruz. Hocam self regulation diyor. Evet. Bir de mesela kindness scoring adı verilen bu da olumlu içeriklere odaklanma. Karşılıklı. Bu da bizim iyi oluşumuzu artırıyor. Onun için iyi oluşumuzu artırmak, huzurlu hissetmek için bir defa bilinçli olarak

0: kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimize çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Eğer ben içimden suyu döktüğümde gerizekalı diyorsam, hem hakaret ediyorsam, dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa da bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin. Bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10'ken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde, özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
1: Harika.
0: Sen de ödev kontrolü yap bakalım.
1: Yaparım.
0: Nasıl olacak?
1: Ödev kontrolünden ziyade ödevi uygulamaya çalışacağım. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der? Bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
1: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
1: Harika bitirdik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, benim için çok güzel dostane bir insan hali programı, iki canım dostum, alanının iki tane büyük uzmanı, benim için çok keyifli oldu. Çok fazla izleneceğini bildiğim program, o yüzden şöyle söyleyeyim. Lütfen bunları uygulayın. Kendinizi iyi hissettin ama amacınız da hep iyi hissetmek olmasın. Bütün duyguların bütünü, kendimiz, çevremiz ve yakın çevremizde bir bütün halinde yaşıyoruz, gidiyoruz. Güzel bir hafta sonu. Harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
7: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki Derin Kabus'un yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
7: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
8: Ne yapacağız?
5: Diğerlerini arayacağız.
9: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
10: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
8: Eureka! Gloria, aleluya! Make a movie! Un movie de minions con monstras! Yachi, unigiri! Dai, fuku!
11: Onlar barılda soğata!
12: Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama nasıl bana kısaca kovider. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
8: Ya bu da bu buyum. Kare. Tüh ya. İşte. Süper güçlü.
12: O gezegendeki her şeyi yok edecek.
10: James, sen harika şeyler başaracaksın.
0: This place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
13: That is a nuke. What are you, nuts?
14: No, I'm ambitious.
15: My cousin and I.
2: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Greg Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
15: Oh, that might be a problem.
2: Atomic
4: people, but that's just so everyone knows we're good.
6: Only one of you is going to make it out alive.

0: We haven't been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'in başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
1: Each decision is yours. What do you think we live for?
4: Mike, is there something you'd like to express?
5: Baş ne diye kim zehirledi?
0: Bonnie.
3: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lily Pet.
5: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
0: Evet.
5: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
0: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
5: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
0: Şimdi de İspanyolca.
5: Bono sermes no sordan. Al otro
6: lado. Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
5: Woody.
7: Jesse, merhaba.
5: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
8: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
9: Lanet lanet.
5: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
8: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
7: her şey yapılabilir.
5: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
8: Woody. Elimden geldiğince çabuk geldim.
10: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
8: Buna panço deniyor Forky.
5: Birine kahverengi kalem lazım.
11: Dur! Kim var orada?
8: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
11: Uzun zaman oldu kovboy.
0: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
8: Ne?
10: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
0: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
11: Destek lazım olacak.
8: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
11: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
12: Unutma.
5: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
8: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
11: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
12: Hayır. Senin.
11: Güzel Pancho.
13: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
8: Kesinlikle.
14: Why are you here?
15: I used to be a regular sheriff.
3: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
15: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
14: Yes, sir.
15: This is a hell of an armory.
14: Did you catch that?
15: Yeah, it's my one trick.
16: What do you think of our little town?
15: It's charming. Oh, shit. Keep your hands where I can see them! If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
16: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
15: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story. They're all lies.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: About blood. And blood is all I will give in return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: İstanbul'un kültürel belleğinde kavuşma ve ayrılık temalarıyla yer eden, kent silüetinin en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı eski görkemine kavuşuyor. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli gelişme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

sevgili izlenci izleyicileri. Şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Cenk Eren sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz imzalı Kopsun Kıyamet şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cemsen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar. Ben

Finlandiya'nın 122 bin nüfuslu Lahti kentindeki Sibelius konser salonunda klasik müzik konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. Orkestra şefi Matthew Halls, yüzlerce izleyici karşısında orkestrasını coşkuyla yönetirken 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira değerindeki tarihi kemanı batonuyla ülkenin önde gelen keman virtüözlerinden Elina Vahala'nın elinden düşürdü. ...1780 yapımı Guadagnini keman, havada 3 kez takla attıktan sonra yere düşerken Vahala durumun vahametiyle çığlık attı. Bu anlar yaşanırken orkestra şef onları durdurana kadar çalmaya devam etti. Bu sırada Vahala kemanı nazikçe yerden aldı, endişeli müzisyenlerse onu izledi. Vahala, Max Bruch'un bir numaralı keman konçertosunu çalmaya devam etti. Zira usta kemancının ayağıyla düşüşünü engellemesi sayesinde tarihi enstrüman fazla hasar görmedi.

sanatçı konser sonrası eserin son bölümünü çalarken elini çok az gevşettiğini ve bunun sonucunda kemanın havada 3 kez takla attığını söyledi. Kemanın başkent Helsinki'deki keman üreticisi Jarkko Niemi tarafından incelenerek

Antiklikya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya bölgelerinin kesişiminde yer alan Antalya'nın dünyanın en çok antik kenti olan şehir unvanını elinde bulundurduğunu biliyor musunuz? Adeta devasa bir açık hava müzesi olan kent, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da yerli ve yabancı ziyaretçilerin her mevsim ilgisini çekiyor. İzlence ekibi olarak Antalya'da mutlaka görmeniz gereken 5 antik kenti sizler için derledik. İlk durağımız Perge Antik Kenti. Hitit dönemine uzanan yerleşimiyle Perge, Antik Pamfilya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri. Roma İmparatorluğu döneminde benzersiz bir kent planlamasının örneği olan kent, mimarisi ve ünlü heykeltıraşlarının eserleriyle öne çıkıyor. Kentte yer alan 15 bin kişilik antik tiyatro ve de 12 bin kişilik stadyum, Perge Antik Kenti'nin zamanında ne denli ihtişamlı bir şehir olduğunu adeta kanıtlıyor. Antalya denilince akla gelen ilk antik kentlerden olan Side, bölgenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferinde ona kapılarını açan kent, ilerleyen dönemde büyük bir sikke basın merkezi olur. Ayrıca bölgenin en önemli kültür merkezi olduğu arkeolojik çalışmalardan ortaya çıkan Side Antik Kenti, büyük kapısı, anıtsal caddeleri, tiyatrosuyla bir antik çağ liman kentinin havasını solumak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla öne çıkan kenti Aspendos, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 20 bin kişilik amfitiyatrosuyla öne çıkıyor. Bugün festivaller ve konserler düzenlenen tiyatrodan sonra en dikkat çekici yapıysa günümüze kadar ulaşan su yolları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü, köprünün her iki ucundaki basınç kuleleri ve suyun toplandığı armut biçimli sarnıçlar, antik dönemlerin mühendisliğine ilgi duyanlar için mutlaka görülmesi gereken yapılar. Aspendos antik kentini ziyaret ettiğinizde ayrıca Agora, Bazilika, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Anıtsal Tak kalıntılarını da görebilirsiniz.

Şimdiki durağımız ise Antik Likya Birliği'nin idari merkezi olmasıyla öne çıkan Santos Antik Kenti. Likya medeniyetinin özgünlüğünü yansıtan pek çok önemli kalıntıya ev sahipliği yapan kent, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Kentin agorasının kuzeydoğu köşesinde bulunan M.Ö. 5. yüzyıldan kalma anıt mezarın gövdesindeki kitabe, bugüne kadar bulunan Likya dilinde yazılmış en uzun eser. Homeros'un eserlerinde Troya Savaşı'na asker gönderdiği de anlatılan Santos, ziyaretçilerine antik zamanda yolculuk vaat ediyor. Ve Patara Antik Kenti. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntıların demir çağı öncesine uzanan bir yerleşim tarihine işaret ettiği Patara, Santos Vadisi'nin denize açılan tek kapısı olması sebebiyle önemli bir antik liman kenti olur. Girişinde görkemli bir Roma zafer takının ziyaretçileri karşıladığı Patara Antik Kenti, tiyatrosu, hamamı, tahıl deposuyla Antalya'ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerleşim noktası. Bizden bir tavsiye: Patara'ya gittiğinizde yüzyıllardır karetta karettaların yavruladığı 12 kilometrelik altın kumlu muhteşem Patara plajını da görün deriz.

3 kez Rusya ulusal şampiyonu ve 3 kez Rusya Grand Prix finali şampiyonu olan genç patenci, ayrıca uluslararası alanda 2021 JGP Slovenya şampiyonu ve 2025 Skate to Milano şampiyonu oldu.

Petro Chan'ın 2026 kış olimpiyatlarında sergilediği pop ikonu Michael Jackson'ın müziği ve ay yürüyüşü dahil danslarından esinlendiği koreografi bugünlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. İzliyoruz.

0: Sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba, kimilerine göre ise kral, yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay iklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum.
3: Ne?

0: kalmış olmaz.
1: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
0: Geç kalmış olmayasın, karanlığa dert eskimi, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gelse geri, geç kalmış olmayasın.
1: 1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir, Orhan. Orhan Kencebay soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Oyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa bu kez bağlama çalar.

0: bana bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine ilgilendim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım.
2: Kim

13'ünde tambur eğitimine sıra gelmiştir. Kısaca bir enstrümandan bir enstrümana koşar. En çok ama en çok da Aşık Veysel'den etkilenir.

0: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin'dir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
1: Evine hoş geldin sen.
2: Benim evim mi?
1: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk baba.
3: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
1: Beraber yeseydik yemeği baba.
3: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi.

0: Orhan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Karagözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.

0: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
0: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
0: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
0: Teşekkür ederim.
2: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordu. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imzalıyordu.

1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plağı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamuran Akkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi Özbeğen gibi starları alan Kervan Plak, piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olur. Usta sanatçı 1978 yılında Ya Rabbim adlı plak

0: Anı çıkarır. Plak yurt içinde ve dışında yaptığı satışlarla rekor üzerine rekor kırar.
1: Burada sana ait başka bir şeyler de varsa alabilirsin küçük hanım.
2: Adım Gülcan. Senin?

0: barıştık ve arkadaş olduk. Yuvayı dişi kuş yapar dedikleri doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla geç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?
1: Ancak seversen.
2: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
0: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
1: Ben değilim. Babam bana düşman.
0: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

geleceksin. Sık sık eleştirilere maruz kalan Orhan Baba, en bilinen bestelerinden Batsın Bu Dünya için 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın Bu Dünya'yı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: olsak da
1: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadım. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
2: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın binden fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezyası'nda yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora, gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Petruca Solic ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya junior vokalist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapest Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren prestij, bir gizem ve gerilim filmi, iki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol alıyorum.

0: Boğaz olağan bir nesneyi alır ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: 5 Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıbım. Yakında öldüğüm tahmin edileceğim.
2: 5 Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdin, kaçan kaçana, sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Wallace, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları, belki internet kumarı. Craigslist'ten, sıradan, ucuz, nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor ve saat işliyor. Cinayet mahallini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
2: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
3: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çifttik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
5: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
4: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret. Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
6: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
5: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
7: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
5: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
8: Çok derin uyuyor.
7: Doğruyla yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
5: Uydurmadır.
7: Ama hiçbir şey yapmadın.
5: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
9: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: Evet, gel buraya.
1: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
0: Bana bayağı iyi.
2: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok heyecanlıyım. Her neyse ben misin?
3: Evet.
4: Tanıştığınıza sevindim. Çekil lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Ne? Aa, olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
5: Korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
5: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
0: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
5: Şuna değil.
0: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
5: Değil.
0: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında ölü bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
5: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
0: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
1: Onu anladık.
0: Tamam.
1: Evet baba.
5: Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
3: Evet, evet, evet, birazcık.
0: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
3: 4 aydır.
0: 4 ay mı?
1: Aslında 5 ay.
3: Evet, o haklı. Yanılmışım.
0: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
5: Lütfen, çok üzgünüm.
0: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
1: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
1: Önce çantalarımızı çıkarsak.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

Gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Pis frenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

gelelim adeta ölüme meydan okuyan dağ bisikleti sporu için dünyadaki en iyi yere. Evet, bu sporu cidden yapmayı düşünüyorsanız ölüm yolu olarak bilinen profesyonel bisikletçilerin kadrajındaki Bolivya'yı öneriyoruz.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: Okay, filling up.
3: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: günler efendim. Yüksek Topuklar'la karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen kadınlarını hemen hemen her alanda hangi başarılara imza attılarsa bunları konuşuyoruz. Ve elbette kadının sesini daha fazla duyurmak ve genç nesillere de bu başarı hikayelerini anlatmak istiyoruz. Yüksek Topuklar'da bugün konuğumuz Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Şimdi elbette Sema Güral Sürmeli'yi tanıyoruz. Ama biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Çünkü aynı zamanda bu başarı hikayeleri gençler için de önemli hikayeler. Maalesef son dönemlerde gençler biraz daha böyle kolay yoldan başarı sağlanabileceğini düşünüyorlar ama hiç de öyle kolay değil herhalde, değil mi? Bugünlere nasıl geldiniz? Kütahya Porselen aslında ne kadar büyüklükte bir şirket ve siz neyi yönetiyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız Sema Hanım?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok keyifli bir program. Daha önce de birçok kez konuğunuz olmuştum. Tekrar bu sene burada olmaktan, yeni yayınınızda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ne güzel ifade ettiniz. Eğer bir başarı söz konusuysa ve bunun için beni de buraya kabul ettiyseniz eğer, ne mutlu bize.
0: Tabii ki.
1: Evet. Artık günümüz koşullarında gençlerin beklentileri bizlerin kendimize hedef koyduğumuz şartlar kadar realist değil. Onlar daha sanal bir dünyada hayal edip o hayallerine ulaşmak istiyorlar. Altyapısı olmadığı zaman, onun altını kuvvetli bir şekilde doldurmadığınız zaman, kendinize iyi hedefler, doğru rol modeller seçmediğiniz zaman işte o başarı anahtarını çok da aslında kullanamıyoruz. Doğru kapılar açamıyoruz. Ben bu anlamda kendime doğru rol modeller aldığımı düşünüyorum. Hedeflerimi iyi koyduğumu, gitmek istediğim noktayı iyi belirlediğimi ve bu yolda da fikirlerimden, düşüncelerimden taviz vermeden, bu da çok önemli bir şey çünkü, taviz vermeden doğru yolda ilerlemeye çalıştığımı düşünüyorum.
0: Peki biraz anlatalım mı? Kütahya Porselen şu anda ne kadar büyüklükte, yıllık üretiminiz ya da işte kaç ülkeye ihracat yaptığınız, baktığımız zaman nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz istihdamınıza baktığımız zaman?
1: Tabii kendi kulvarında oldukça büyük bir kapasiteden söz etmek mümkün. Çünkü bugün kurul kapasite olarak 120 milyon parça üretim yapabilme kapasitemiz var. Eğer sipariş oranlarımızı aynı oranda doldurabilirsek bunların hepsini aktif olarak çalıştırabilme gücüne sahibiz. Ortalama 50 civarı, 52 civarı bir ülkeye ihracattan söz etmek mümkün. Ancak biz hep bunu şu şekilde değerlendiriyoruz. Küçük ülkelerde küçük hacimlerle olmaktansa doğru ülkelerde, doğru pazarlarda ayrıca Türk malı algısını kuvvetli bir şekilde kullanabileceğimiz pazarlarda yer almayı hedefliyoruz. Artık sofra kullanım eşyası alternatiflerinin de beraberinde çok sıklıkla karşılaştığımız bir ürün olduğu için ve yeme alışkanlıklarımızın sıklıkla değiştiği bir sektör olduğu için tabii ki değişiklik arz edebiliyor. Ancak bununla beraber tabii ki biz sert porselen ürettiğimiz için özellikle otel, restoran, kafe gibi mekanların bir vazgeçilmezi olduğu için porselen bu pazarlarda yer almaya çalışıyoruz. Tabii bunu Türkiye'de yapabiliyor olmak, Kütahya gibi bir şehirde yapabiliyor olmak istihdam açısından da son derece önemli. Biz bu önemin farkındayız ama yurt dışı pazarlarını düşündüğümüz zaman öncelikli olarak her zaman adımızın yanında, yani bir marka olgusunun yanında bir de Türkiye ibaresini kullanıyor olmak ve bu bayrağı yurt dışında dalgalandırabiliyor olmak bize çok daha büyük huzur ve mutluluk veriyor.
0: Kütahya Porselen kaç yıllık şirket?
1: 50 yılı geride bırakmış bir şirket. Aslında tabii rakiplerimize baktığımız zaman Türkiye'de bir porselen firması 50 yaş. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınız zaman büyük bir rakam gibi ama dünya pazarındaki rakiplerimize baktığımız zaman çok genç bir firmayız. Çünkü bizim pazarımızda kendimize rakip olarak gördüğümüz ve bu pazar dinamiklerini belirleyen firmalar 200 yıllık, 250 yıllık, 300 yıllık firmalardan söz etmek mümkün. Dolayısıyla 50 yılı geride bırakan Türk sanayisi için kuvvetli bir yıl olmasına rağmen pazarında aslında iyi başarıya ulaşmış bir firma olması bizim için de yine gurur verici yönlerimizden bir tanesi.
0: Peki rakiplerimizle, hani Türk Porselen markası olarak dünyadaki rakiplerimizle aramızdaki durum ne? Türk porseleni artık kabul ediliyor değil mi dışarıda? Bir de herhalde tasarım çok önemli bu işte.
1: Elbette bizim Türk porseleni olarak bahsetmek lazım. Sadece bizim şirketimiz için değil. Üretim kapasitesi anlamında artık çok ciddi kendimizden söz ettirebiliyor durumdayız. Çünkü o bahsettiğim yaşı büyük pazardaki isim algısı, marka algısı oldukça büyük firmalar söz konusu. Ancak onların üretim kapasiteleri çok küçük. Çünkü birçoğu Avrupa'da ve Avrupa'daki iş gücünün ve sektördeki emek yoğun durumundan kaynaklanan bir sıkıntıları var. Üretim sıkıntıları var. Dolayısıyla biz bu anlamda pazarı daha iyi domine edebiliyoruz. Türk porseleninin artık gücünü, üretim kapasitesi anlamındaki gücünü, eskiden biliyorsunuz ki birçok programda hep uzak doğu porselenleri ve seramiklerinden bahsedilirdi. Ve onlarla olan rekabetimizden ve rekabet zorluğumuzdan, güçlüğümüzden bahsedilirdi. Ancak şu anda sevindirici yönlerden bir tanesi, Avrupalı firmalar artık Türk porselenlerini, Türk seramiklerini, yer ve duvar seramiğinden bahsediyorum. Ve tekstil ve mobilya, bunların hepsi artık ülkemizin güçlü yanları haline gelmeye başladı. Dolayısıyla marka algısını Türkiye olarak ne kadar yükseğe çıkartabilirsek, pazarda bizim ürünlerimize olan ilgi, itibar ve bununla beraber katma değeri yüksek, yani birim başına düşen maliyet olarak da daha iyi pazar bulabileceğimiz ürünler yapmamız ve dünya pazarında adımızdan söz ettirmemiz mümkün.
0: Peki kaç kişi çalışıyorsunuz?
1: Şu anda 1200 kişi civarında üretimde yer alıyor.
0: Kaçı kadın?
1: Bu çok bizim de hep irdelediğimiz bir şey. Porselen sektörü emek yoğun sektörlerden bir tanesi ve 3 vardiya çalışıyoruz. Gece vardiyalarında kadınların olmadığı bir üretim tesisimiz, sektörümüz var. Gündüz vardiyalarında kadınlarımız var. Totale baktığımız zaman %30 civarında kadın çalışanımız var. Ancak bu kadın çalışanlarımızın yönetici oranına baktığımız zaman artık son verilerimiz %51 civarında. Yönetim kurulumuzda %60 kadın oranımız. Yani bizim şirketlerimizde her iki yöneticiden bir tanesi kadın.

0: çok büyük bir mutlulukla söylüyoruz. Ama bize tabii elbette şunu da hep soruyorlar. Kadın yönetim kurulu başkanı olunca pozitif ayrımcılığın olmaması düşünülemezdi gibi bir şey söyleniyor. Ancak benim de buna ısrarla verdiğim bir cevabım var. Hiçbir şirket, ölçeği her ne olursa olsun, büyüklüğü hiç tartışılmaz elbette, bir yatırım maliyetine sahiptir ve bir büyüme hacmi vardır. Dolayısıyla sadece pozitif ayrımcılık gözetilerek bir kadın yöneticinin işin başına getirilmesi gibi bir şey düşünülemez. Haliyle bu şekilde düşündüğünüz zaman bu yönetici kadınların tamamı kendi hakkıyla hiçbir pozitif ayrımcılık yapılmadan bu görevlerde var olan kişiler. Bu anlamda ben daha kıymetli buluyorum bunu. Kadın oradaysa eğer bilgisi, tecrübesi, yeteneği, donanımı ona uygun olduğu için orada. Ve inanın son zamanlarda katıldığım bütün programlarda, etkinliklerle de üstüne basa basa bu vurguyu dile getiriyorlar. Erkek yöneticiler, hatta erkek bizleri temsil eden protokol yetkilileri, kadının olduğu yerde güzellik vardır, enerji vardır, zarafet vardır ve bütün bunların hepsinden biz erkekler de kıymetleniyoruz, nasipleniyoruz diye. Bu çok önemli bir şey. Kadınlar kendilerine değer buldukları oranda içlerinde var olan her neyse, bilgisi, tecrübesi, bunların hepsini dışarıya bonkör bir şekilde, cömert bir şekilde aktarabilme cesaretine sahipler. O nedenle ben de kendi adıma kadınlarla çalışmayı çok seviyorum. Ve onları her platformda, her ortamda desteklemeyi seviyorum. Ama hep de şunu söylüyorum Özlem Hanımcığım. Ben kadın, erkek, genç, yaşlı, işe yeni başlamış ya da sektörde çok tecrübesi var gibi bir ayrımı doğru bulmuyorum kendi adıma. Biz birlikte olabildiğimiz oranda güçlüyüz. Bir kelebek, bir kuş nasıl ki tek kanatla uçamazsa, hadi onları bırakın, bir insan icadı bir uçak nasıl tek kanadıyla uçamazsa, biz de kadın, erkek, aynen bu kuşlar gibi, kelebekler gibi, uçaklar gibi çift kanadımız olduğu zaman ve aynı oranda çırptığımız zaman düz gideriz. Bir taraf daha fazla eğer gücünü koyarsa ortaya, o hep bir tarafa doğru çeker götürür bizi. O nedenle ben belki de hep bunu söylüyorum. Ben çok güçlü bir babaannenin torunuyum. Babaannem evlatlarını, erkek evlatlarını elbette bununla beraber çok güçlü yetiştirmiş bir kadın. Ve babalarımız da kız evlatlarına çok değer vermiş kişiler. Ben de iki erkek evladının annesiyim. Ben de aynı şekilde çocuklarımı yetiştiriyorum. Dolayısıyla bunun annesi, babası, kadını, erkeği yok. Bizler evlatlarımıza güvendiğimiz sürece, onların önünü açabildiğimiz sürece, herhalde ki bir de böyle sizler gibi, çevremizdeki, toplumumuzdaki kişiler gibi değer veren ortamlarda bulunduğumuz sürece başaramamamız için hiçbir sebep yok sanıyorum.
1: Evet. Ne güzel anlattınız. Keşke gün gelse de biz böyle kadın programları yapmasak ya da işte iş kadını, kadın avukat, kadın yönetici diye ayrım yapmasak da gerçekten o söylediğiniz gibi çift kanatlı bir şekilde gidebilsek, ama maalesef dünyanın gerçeği bize kadınların o dezavantajlı yanlarını sürekli konuşup bunları gidermek üzerine bir süreç işletiyor
0: biraz
1: maalesef.
0: Daha zamana
1: Evet,
0: ihtiyacımız
1: biraz
0: var.
1: daha sanki.
0: İmkansız değil ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü o kadar alışmışız ki erkek egemen bir toplum yaratmışız ve bunun doğru olduğuna da çok inanmışız. Ben Anadolu'da yaşıyorum. Her ne kadar İstanbul benim çok sıklıkla bulunduğum bir yer olsa da, sonuçta Eskişehir'de yaşıyorum ama her gün Kütahya'dayım. Dolayısıyla sadece söylemle değil, gözlemle bunların farkındayım. Dolayısıyla hala daha ne yazık ki kadın iş gücünden bahsediyoruz, kadına pozitif ayrımcılıktan bahsediyoruz, kadınların değer görmesinden ve maalesef ki çok sıklıkla şiddet mağduru olmasından, hem fiziksel hem cinsel hem psikolojik şiddete maruz kalmasından bahsediyoruz. Bu şiddeti uygulayanlar çoğunlukla erkekler.

0: Ben şunu da gözlemliyorum ki ne yazık ki kadın kadın tarafından da şiddete maruz kalıyor. Bu illaki fiziksel ve cinsel bir taciz olmayabiliyor. Duygusal şiddetin çok sıklıkla yaşandığına da tanık oluyorum. Çünkü bizler değer vermeyi bilmeyen, değer görmeyi bilmeyen toplumlar olarak yetiştirilmişiz ve hep de ötekileştirilmişiz bir şekilde. Dolayısıyla o hissiyatı, o sevgiyi, o aferini, o alkışı kendisi yaşamayınca başkasına gösterme konusunda da maalesef ki çok tutumlu davranıyor. Bunu ifade etme konusunda sıkıntı yaşıyor insanlar. Ben bunu da biraz kırmaya çalışıyorum. Doğru bulduğum, inandığım her şeyi büyük bir yüreklilikle ortaya koymaya, o insanların başarısını alkışlamaya, bilmeyenlerin, görmeyenlerin de görmesini sağlamaya çalışıyorum. Ve böyle böyle de herhalde hepimiz buna inandığımız sürece, bir ucundan tuttuğumuz sürece de az önce bahsettiğimiz, henüz erken dediğimiz zamana kadın yönetici, kadın doktor demeyip doktor demeye başlayacağız. Evet. Ama işte sizler gibi bu işe inanan kişiler tarafından ne kadar çok dile getirilir, ne kadar çok gündemde olursa o kadar alışırız herhalde bu konuların konuşulmayacağı günleri yaşamaya.
1: Evet, herhalde. Ama şimdi Kütahya Anadolu'nun merkezi, bir de tabii hani hep ataerkil toplum deriz ama hep kadınlar yönetir aileyi aslında. Ve baktığınız zaman siz de kadınlar ne yapabilir denildiğinde kadınlarla, tamamen kadınlarla çalışan bir fabrika mesela hayalini gerçekleştirmiş oldunuz. Bu da önemli bir aşamaydı.
0: Çok önemliydi. Çok da güzel bir konuya değindiniz. Bizim hala birlikte çalıştığımız ve her konuda fikirlerimizin baş tacı olan babamızın bir hayaliydi. Ve babam hep şunu söyler Özlem Hanım. Anadolu toplumunun hep ataerkil olduğundan bahsedilir. Biz de kendimizi öyle zannederdik. Ta ki annem rahmetli oluncaya kadar diye kurar cümlesini. Ve babam öldüğünde çok üzülmüştük ama annem öldüğünde biz çok büyük bir duygusal çöküntüye uğradık diye annesinin ailesindeki gücü anlatır. Çünkü gerçekten öyleydi. Babaannem çok sakin ve sessiz yapılı bir kadındı ama oldukça otoriter, oldukça koruyucu, kollayıcı, her şeyi bir arada tutmayı başarabilen bir kadındı. Dolayısıyla biz o kültürle yetiştiğimiz için belki de babalarımız annelerindeki o gücü ve o kudreti gördükleri için kız evlatlarına çok bonkör bir şekilde yansıttılar. Ve hep babamın söylediği bir şey vardır. Kadınlara o kadar çok güvenir ki hem anneme hem üç kız kardeşi olarak bizlere sağladığı imkanlar. Elbette ki abimin de buna çok açık yapılı bir insan olması bizim bugünkü başarımızın temelindeki olgular. Değilse Anadolu'da gerçekten çok kolay değil bunlar. Bizim ailemizin özelindeki imkanlar diye düşünmeliyiz. Hep şunu söyler. Her konuda işi bilen birisiyle konuşurum. Hiç bunu bulamazsam eğer eşime sorarım. Çünkü kadınların ön sezileri, hissiyatları onları hiç yanıltmaz diye. Gerçekten anneme çok değer verir ve anneme hep danışır her konuda. Haliyle kafasında böyle bir olgu olduğu için de kadınlara olan güvenini göstermek ve biraz da bu kadınlara iş olanağı tanımak için bir hayaldi. Sadece kadınların çalıştığı bir fabrika kurabilmek. Gerçekten de bunu başardık. Tüm bantlarda, tüm hatlarda çalışan kadınlar vardı. Öyle ki forklift kullanan kadınlarımız bile vardı. Sadece bir cebimde bir tane daha bir becerim olsun diye alınmış ehliyetlerdi. Onlar işe yaradı. Ve şöyle bir şey söylemişlerdi. Beni çok etkilemişti. İş dünyasında çalışırken tehlikenin nereden geleceğini bilememek çok kötü bir şey. Burada biliyoruz ki sadece kadınlar var. Bize hiç kimse bir şey yapamaz demişlerdi. Ve bu beni gerçekten çok derinden etkiledi. Yani aslında kadınlar çalışmak istiyorlar. Evlerine ekmek götürmek istiyorlar. Ancak çalışma koşulları onların sadece bir porselen üretebilme, bir kıyafet üretebilme ya da bir konserve üretebilmekten öte bir de can güvenliğini ya da beden güvenliğini sağlayabilecekleri bir ortamın da olmasını istiyorlar. Çok haklılar da bu konuda.

0: İşte biz belki bunu kırmıştık. Ve iyi geldi insanlara, çok iyi geldi. Kendi ekmeklerini kazanabiliyor olmaları, çocuklarının eğitimine, evinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kazancının olması, o kadınlar arasında tabii ki bugüne kadar yok muydu çalışıp para kazanan, evine götüren? Pek çoktu. Sadece bu fabrikada çalışanlar bunlara ilave bireyler olarak hayata tutunmaya başladılar.
1: Peki sizin bir projeniz daha var aslında Kütahya'da hayata geçirdiğiniz, Sanayide Kadın Eli. Onunla amacınız ne? Ne yapıyorsunuz?
0: Sanayide Kadın Eli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir projesiydi. Ancak projeyi pilot il olarak Kütahya'da seçerek başlattık. Ben de Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanıyım Kütahya'da. Haliyle proje tam da pandeminin ortasında bize sunuldu. Dediler ki böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. İnanır mısınız? Projenin fikir anneleri ve yönetici olan kişilerle hiçbirimizi tanımadan aylarca, saatlerce süren toplantılar yaptık öncelikle. Amacımız şuydu. İstihdam yaratılan kadınlar vardı elbette, ancak biz onun bir tık ötesine giderek bir makineyi kullansın kadın, ama makinede arıza olursa bunu en azından çok büyük bir arıza değilse tekrar çalışabilir hale getirebilecek kadar teknik bilgisi olsun. CNC tezgahı kullanabilsin ya da işte diğer motorlu araçları kullanabilsin gibi bir projeydi. Tabi bu çok kolay değil. Yani bir hayaldi, belli bir yere kadar oturtabildik. Muhtarlarla işbirliği yaptık. İl yönetimi gerçekten çok büyük destek verdi. Pilot il olması dolayısıyla bütün TOB'un gözü bizdeydi. Haliyle dört bir koldan tutulduğumuz ve heyecanla sonuçlarını beklediğimiz projede 3700 civarında, 3695 civarında kadınımızı bu proje kapsamında, sadece buraya müracaat ederek işe başlayan kadın sayımıza ulaştık. Ama çok tabii proje büyüdü. Diğer illerde de uygulanmaya başladı. Ve il nüfusuna bakılırsa bazı illerde 20 bine varan rakamlara ulaştık. Dolayısıyla başlangıcın Kütahya'da olması çok kıymetliydi. Haliyle diğer illerimize de mihmandarlık yapmaya çalıştık projenin hayata geçmesiyle ilgili, ama görünen oydu ki kadınlar, onlara imkan sağlanırsa eğer, iş kolu çok fevkalade bir bedenen iş gücü gerektirmiyorsa eğer, hangi sektör olursa olsun başarı sağlayabiliyorlar. İşte onları evlerinden çıkartmak lazım. Ya da evindeyse de, buna da çok katılıyorum ben aslında Özlem Hanım. Çünkü maalesef ki bizim toplumumuzda kadın sadece para kazanan, evine ekmek götürmesi beklenen, ya da öğretmense öğretmenliğini yapan, doktorsa doktorluğunu yapan, ya da ev kadını ise evinde oturan kişi olarak beklenmiyor. Kadına birçok kimlik daha yüklüyoruz. Anne olmasını bekliyoruz, eşi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çalışıyorsa bir de çalışanın çalıştığı iş yeri gözünden bakmamız gerekiyor. Haliyle kadınlar bütün bu sorumluluklarının üstesinden gelmeye çalışırken kimi zaman uykusuz kalıyorlar, kimi zaman çok yoruluyorlar, kimi zaman kimlik kargaşasına düşüyorlar. Dolayısıyla onlara eğer konforlu, doğru alanlar sağlayabilirsek rahatlıkla bunların hepsini yapabiliyor. Yeter ki biz onlara erkek olarak eve geldiğimizde yemeği bekleyen kişiler olarak değil, kadına yardıma mutfağa girebilsek, veli toplantıları, ben kendim de çok sıklıkla bunu gözlemlemiştim, sadece annelerin katıldığı toplantılar değil, anneler, babalar birlikte gidebilsek, hafta sonu tatillerini birlikte yapabilsek, yani kadın çalışırken evini sadece kadının düşünmesini değil de eşlerinin birlikte bu sorumluluklarının yüklenmesini sağlayabilsek, inanın çok daha huzurlu, mutlu ve başarılı toplumlar olabileceğiz. Bu anlamda biraz herhalde çalışmamız gerekiyor. Çocuğun sorumluluğunun sadece anneye bırakılmadığı, evde bakıma ihtiyacı olan bir engelli birey varsa, ki maalesef bizim ülkemizde biliyorsunuz her 10 kişiden birisinin engelli olduğunu biliyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. Ama biz bunları

0: görmüyoruz. Çünkü onlar evlerinden çıkamayacak kadar konfor alanları onlara sunulmayan bireyler. Bunlara da anneler bakıyor. Çok nadiren baba ya da kardeş bakıyor. Genelde bu bireylerimizin öz bakımları anneler tarafından sağlanıyor. Haliyle kadınlara sağlayacağımız ve sağlamak zorunda olduğumuz daha çok şeyler var. Ve ben şunu düşünüyorum, geçenlerde de çok kıymetli bir hocamıza söylemiştim. Kadın ve aileden sorumlu bakanın bir erkek olmasını düşünüyorum diye. Bana dediler ki genelde kadınlar yapıyor bu bakanlığı. Ben aksini düşünüyorum, bir erkeğin olması gerektiğini düşünüyorum. Kadın duygusunu, kadın ruhunu, aile olgusunu çok iyi anlamış bir erkek yapmalı ki işte o yine kanatlar dengeli gitsin.
1: Vallahi sadece zaten son yıllarda diğer bakanlıkları kadınlar alabildi. O yüzden kadın bakanlığını da kaybedersek zor olacak işimiz gibi görünüyor.
0: Ama bir sanayi bakanımızın kadın olmasını düşünebiliriz. Bir sağlık bakanımızın kadın olmasını düşünebiliriz. Tabii. Bakanlıkların kimliğinin, cinsiyetinin olmaması gerekiyor bence. Aileyle ilgili şeylerin de erkekler tarafından pekala çok iyi bir şekilde yürütebilebileceğini düşünüyorum ben.
1: Peki aile demişken belki şunu sormak lazım. Şimdi izleyicilerimiz büyük ihtimalle şöyle diyebilirler. Eğer Sema Güral bu kadar başarılı ve güçlü bir babanın kızı olmasaydı yine de başarılı olabilir miydi? Ya da şöyle de bir soru olabilir tabii ki. Bu kadar başarılı bir babanın kızı olmak daha mı büyük bir sorumluluk yüklüyor size?
0: Zaman zaman ben de soruyorum bu soruyu kendime. Tabii ki ben çok şanslı ve bu şansını bence ailem nasıl düşünüyor bilmiyorum ama iyi değerlendirebilen kişilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle güçlü bir babanın kızı olabilmek ve o da her fırsatta söyler ben bu imkanları sizlere sundum, sizler de iyi kullandınız diye. Annem de çok güçlü karakterli bir kadındır. Dolayısıyla bizim için bir şanstı, evet, öyle bir annenin babanın kızı olmak ya da evladı olmak. Ama biraz da insanın kendi şu hani karakterinin içerisindeki farklı farklı kimlikler var ya, o kimlikler oturduğu zaman siz doğru şeyleri yapabiliyorsunuz. Ben böyle bir annenin babanın hani doğduğun ev kaderindir. Evet. Bu evde doğmasaydım yine bu karakterde mi doğardım bilmiyorum. Ama yine herhalde kendimi fark ettirebilecek bir şeyler yapardım diye düşünüyorum. Ve her fırsatta bir kere her şeyden önce benim çok şükür hep dua ettiğim, Allah'ın bana bahşettiği ve benim de bence iyi değerlendirdiğim bir sanat yönüm var. El becerilerim var. Ben çocukluğumdan beri ellerimi kullanarak yapamadığım hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla sanayici olmazdım belki ama işin biraz daha böyle sahne sanatları boyutunda el emeğimle o yeteneklerimin değerlendirileceği bir işimin olabileceğini düşünüyorum. Ha, bunu da bugünkü hayatımda şöyle değerlendiriyorum. Sanayici olabilirim ama sıkıcı ve böyle kalıplara sıkışmış birisi olmadığımı düşünüyorum. O kimliğimi de bu sanayiciliğin yanı sıra yaşatmaya, onu güçlendirmeye, onu beslemeye çalışıyorum. Çünkü yine bir şanstı. Üniversite eğitimi alacağım zaman babam bu yönümü önemseyip, keşfedip beni sadece bir sanayici olarak yetiştirmenin ötesinde üniversitedeki eğitimimin bu şekilde alabileceğim konusunda bana destekte bulundu. İyi ki öyle yapmış. Ben bugün bir başarıdan söz ediliyorsa eğer var olan işimin içerisinde okulda öğrendiklerimin üzerine iş dünyasında ilave ettiklerimle başarılıyım. Çünkü arkadaşlarımla birlikte bugün fabrikada bir üretimin içerisinde isteyerek değil bilerek yapıyorum. Çünkü bir hedef koyarsınız ama o hedefe gidilecek yolu bilmeyebilirsiniz. Ben hedefimi koyarken gideceğimiz yolları da, duracağımız yerleri de o sanat eğitimiyle, güzel sanatlar okumanın verdiği eğitimle kazandım. Haliyle yine hırslı olurdum herhalde. Ama bugünkü ben mi olurdum? Onu bilmiyorum.
1: Tabii şöyle bir durum da var. Hani pek çok aile ve pek çok büyük iş adamının çocukları aslında o yönetimleri iyi gerçekleştiremediği için pek çoğu maalesef ya kapandı ya da profesyonellere devredilmek zorunda kaldı. Bunu da biliyoruz. Sonuçta bir başarı var ki devam ediyor. Hatta üstüne ekleniyor. Markaların daha da büyümesine katkıda bulunuyorsunuz. Böyle de bir gerçek var. Peki Sema Güral nerede kendini çok başarısız buldu? Bir başarısızlık hikayeniz var mıdır?
0: Geriye dönüp baktığımda kendime öyle şunu şu şekilde yapabilirdim, niye yapmadım dediğim çok fazla pişmanlıklarım yok. Hep bir yerde kendimde bir eksiklik hissettiysem onu tamamlamakla ilgili hedeflerim oldu. Sadece tabii Kütahya'da olmak belki dönemin koşulları nedeniyle onu gerektiriyordu. Ben hep sadece çok daha iyi bir yabancı dil hakimiyetimin olmasını ve hala daha da o konuda kendimi beslemem gerektiğini ve bunun için geç kalmadığımı düşünüyorum. Ama çok da fazla böyle keşke yapmasaydım diyecek bir pişmanlığım olmadı. Çünkü belki yine bu biraz karakterle ilgili bir şey. Ben çok kontrolcü bir insanım. Bir şeyi yapıncaya kadar böyle müşkül pesant değilim, asla değilim. Kararlıyımdır. Bugüne kadar ne yaptıysam çok bilerek yapmışımdır. Hataysa da bilerek yapmışımdır onu. İyi şeylerse de hedefleyerek, isteyerek yapmışımdır. Dolayısıyla pişmanlıklarım yok. Ama yapmaya hedef olarak kendime koyduğum çok şey var. Adım adım yapacağım onları da.
1: Başaramadım deyip ağladığınız bir konu oldu mu?
0: Yok, hiç olmadı. Çok kolay ağlayan bir insanım aslında. Çok duygusal bir insanım. Neye ağlayacağım, nerede duygulanacağım hiç belli olmaz. Her şeye gözyaşı dökebilirim. Ama bu güçsüzlükten değil, duygusallıktan kaynaklanıyor. Bir o kadar da çok sert duruşum da vardır. Yani o duygusallığın arkasında çok sert bir kabuğum da var. Bunun da farkındayım. Ama ben mış gibi olmayı hiç sevmiyorum. Sinirlendiysem sinirlenebilmeyi, mutluysam mutluluğumu yaşamayı, seviyorsam sevdiğimi, heyecanlıysam heyecanımı gösterebilen bir insanım. Yani öyle maskelerim tabii ki var. Rol yapmak zorunda olduğum yerlerde tabii ki o rollerimi iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama ben olduğum gibi olmayı seviyorum ve bence etrafımdaki insanlar da buna alıştılar. Hatta şunu da söylüyorum, diyorum ki bazen iş dünyası benim kadar renkli kişileri pek kabul etmeyebiliyorlar. Ben kendimi renkli görüyorum çünkü bu anlamda. Öylesiniz. Çok coşkulu bir insanım. Diyorum ki eğlenceli ve keyifli insan olmak, sınırlarını eğer iyi koyabiliyorsanız eğer, karşınızdaki için de keyifli, güzel bir şey. Çünkü benim çok resmi ve çok ciddi durmamı gerektiren bir işim yok. Saygınlığı korumak başka bir şey. Eğlenceli, keyifli, birlikte sohbet edilen, bulunduğunuz ortama değer ve enerji katan birisi olabilmek ve tercih edilmek başka bir şey. Ben bu yönü kendime hedef olarak koydum. Umut ediyorum ki öyledir. Ne, o sınırı çok iyi koruduğumu düşünüyorum.
1: Sizi ne keyiflendiriyor? Ne dinlendiriyor sizi?
0: Beni her şey keyiflendirebilir. Ben o ortamdan mutluluk duyuyorsam eğer, bir kuşun sesi mutlu edebilir, bir yaprağın hışırtısı mutlu edebilir. Sizin başarınız beni mutlu eder. Ve ben bundan çok gerçekten kendi başarımmış gibi mutlu olurum. Yani böyle dilimin ucunda, ağzımın kenarında söylemem bunu. Doyasıya o başarıyı alkışlarım. Beni her şey mutlu eder. Doğru olan, iyi olan, iyilik adına yapılan, değerlerime uyabilecek her şeyden bana yapılmış gibi mutlu olabilecek kadar da bu konuda kendimi rahat ve özgüvenli hissediyorum. Bu da bence çok önemli. Çünkü az önce de bahsettik ya, başarıları takdir etmeyi bilmeyen bir toplumuz. Ben başarıları görmeye çalışan ve bunu da takdir etme yoluyla karşımdakine hissettirmeye çalışan birisiyim.
1: Rol modeliniz var mı?
0: Rol modelim aslında başarılı olan herkesi kendime rol model olarak seçiyorum. Son zamanlarda en çok ilgimi çeken

0: yani. Kendime seçtim ve onları da uygulamaya çalışıyorum. Özellikle topluma, bilime, kadınlara, kız çocuklarına her ne kadar biriz desek de hala bizim ayrımcılık yapmak durumunda olduğumuz bir dünyamızda var maalesef. Dolayısıyla bu anlamda topluma örnek olmuş ve herkes tarafından rol model olarak benimsenmiş kadınları da tabii ki büyük bir sevgiyle, özlemle, hayranlıkla takip ettim. Ve etmeye de devam edeceğim. Ve umut ediyorum ki ben de bu kendime çizdiğim yolla başkalarına umut olabileyim. Birileri de sonrasında desin ki ya böyle bir kadın vardı, biz de ondan feyiz alalım desinler. Bu benim için çok büyük bir mutluluk olur.
1: Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
0: Bu hiç belli olmaz. Ama aktif, yani gün içinde hep çalışıyorum. Çok erken gidiyorum işe ve mesai bitimine kadar fabrikadayım, arkadaşlarımla beraberim. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Bir fuar olduğu zaman, fuar kurulumu başladığı andan itibaren ben de eşofmanlarımla birlikte arkadaşlarımla çalışırım. Ta ki stand kurulup evet hazırız deyinceye kadar sonra giderim. Kıyafetimi giyerim. Yüksek topuklu pabuçlarımı giyerim. Standın kurulumundaki o İş arkadaşlarına yardımcı olan Sema'dan sahnenin öbür tarafına geçerim ve orada misafirlerimi ağırlarım. Fuar bitince de aynı serüvenimiz devam eder. Çünkü hep şuna inanıyorum. Arkadaşlarım beni ya da benim gibi kimse çalışma arkadaşı onları ne kadar yanında görürse o kadar o işe sahipleniyorlar. Ve ben bunu çok fazla deneyimledim. Dolayısıyla çalışma saati, günü hiç gözetmeksizin çalışıyoruz. Biz yurt dışından geldiğimiz zaman da uçaktan inip ardına toplantı koyabilen bir aile yapısına sahibiz. Çünkü her şeyden önce bir de Anadolu'da yaşıyor olduğumuz için zamanı daha efektif kullanmamız gerekiyor. Sosyal yaşantımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. Biz tabii ki çok çalıştığımızı ifade ediyoruz ama çok çalışırken de var olan sosyal yaşantıyı ötelemeden kendimizi, beni İstanbul'da yaşadığımı düşünen o kadar çok insan var ki inandırmakta da güçlük çekiyorum. Çünkü buradaki her aktivitede beni ilgilendiren ve bulunmam gereken her aktiviteye geliyorum. Ama gün içinde aslında ben hep Kütahya'dayım, fabrikadayım, üretimdeyim. Dolayısıyla bir de şunu çok uzun yıllar önce okumuştum Özlem Hanım. Diyor ki 24 saat bana yetmiyor diyorsa eğer bir kişi, bilin ki o çok çalışmıyordur. Zamanı doğru kullanamıyordur. Zamanını doğru programlayan kişi 24 saati çok verimli bir şekilde kullanabilir. Bu yazıyı okuduktan sonra çok daha kontrollü olmaya başladım. Zaman bana yetmiyor deme lüksümün olmadığını düşünüyorum. Etrafımda o kadar çok çalışan kişinin ve bilimle, ilimle, sağlıkla uğraşan kişinin olduğunu görünce ve diyorum ki ya benim bunu okuduğum gibi başkası da bunu okuduysa ve zaman yetmiyor diye şikayet edersem o zaman diyecek ki zamanı iyi kullanamıyor. Bu nedenle zaman inanın çalışmaya da yetiyor. Uyumaya, dinlenmeye, keyif yapmaya da yetiyor.
1: Peki aileye?
0: Büyüklerinize işte onu söyleyeceğim. Büyüklerinizi ziyaret etmeye, bunlara da çok önem veririm. Sosyalleşmeye, eşinizle, dostunuzla kahve içmeye, konsere gitmeye, ailenizle özel günlerinizi doya doya kutlamaya, her şeye yetiyor. Sadece çok fazla tembellik yapmaya yetmiyor. Onu da yapmayalım, zaten zaman o kadar kısa ki göz açıp kapayasıya bitebiliyor. Ve bugün varız, yarın yokuz. Bugün sağlıklıyız, yarın nasılız hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim Allah'ın bize bu bahşettiği aklın, bedenin, maddi manevi bütün varlıkların bir şekilde bir bedeli var. Ve bu bedeli bizim de en iyi şekilde, en doğru kimlikle, en güzel şekilde etrafımıza yaymamız gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir, ne çocuklarım, ne kocam, ne ailem, ne arkadaşlarım, ne

0: de iş arkadaşlarım. Tahmin etmiyorum, hani diyemezler ki Sema bizi ihmal etti. Daha da ne öğretmenler gününü unuturum, ne tıp bayramını, ne doğum gününü unuturum, ne evlilik yıl dönümlerini insanların. Böyle hafızada inanılmaz bir şekilde onları koordine ederim. Ve hiç ihmal etmem. Hiç kimseyi ihmal ettiğimi düşünmüyorum bugüne kadar. Ettiysem de sizin aracılığınızla onlardan özür diliyorum.
1: Peki, kimi zaman bu koşuşturmanın içinde Sema'yı ihmal ediyor musunuz?
0: Ha, o olabilir. Kendimden özür diliyorum. O olabilir. Onu bazen hissediyorum. Ama beni mutlu eden bu deminden beri bahsettiğim şeyleri yapabiliyor olmak. Çok şükür ki bu gücü Allah bana vermiş. İhmal ettiğimi değil de bazen önemsemediğimi düşünüyorum. Bazen birazcık daha bencil olabilmeyi, birazcık daha hani önce Sema, sonra diğerleri. Hani böyle uçaklarda vardır ya, önce maskeyi kendinize. Ben onu çok yapabilen bir insan değilim. Önce maskeyi herkese, 10 bin kişiye takayım, en son kalırsa bana takılsın dediğim çok fazla şey var.
1: Peki, 18 yaşındaki Sema'ya bugün ne dersiniz?
0: Ne derim? Yani bugünkü Sema'yı düşündüğüm zaman doğru yoldasın, kafana koyduklarını devam ettir derim herhalde. Çünkü hedeflerime ulaşmaya çalıştığımı, en azından bunun için beklemediğimi, ortaya bir gayret koyduğumu düşünüyorum. 18 yaşındaki Sema'ya öyle şeyler yap ki bir gün senden çok keyifle, çok stylishle bahsetsinler Sema'cığım derdim.
1: Peki, 10 yıl sonraki Sema'ya ne dersiniz?
0: Aferin Sema derim. İyi ki yaptın bunları. Yapamadıkların için biraz daha gayret etseydin keşke derim. Ama yapamadığım bir şeyin olduğunu dediğim gibi çok da düşünmüyorum. Belki çok daha büyük hırslarım olsaydı belki olabilirdi ama ben hırslı bir insan değilim. Ben hedefleri olan bir insanım. Hırslı insanlara saygı duyuyorum ama kendi adıma doğru bulmuyorum. O nedenle kendimden memnunum ya. Doğru yolda gittiğimi düşünüyorum. Bugün her şeyden önce sizin konuğunuzum. Umarım izleyen gençler için, girişimciler için. Çünkü bunu duyduğum zaman mutlu oluyorum kendi adıma. Sizi rol model alıyoruz diyen pek çok kişi oluyor elbette. Demek ki doğru yolda ilerliyorum ki insanlar böyle bir arayış içerisindeler ve o aradıkları kimliğe oturtabiliyorlar. Bu çok önemli. Örneğin şimdi tamamen aklıma gelmiş bir şey söylemek istiyorum. Benim paylaşımlarımla organlarını bağışlayan tanıdıklarım oldu. Ya da tanımadıklarım oldu. Hiçbir şekilde hala karşılaşmadık. Ne kadar kıymetli bir şey.
1: Çok.
0: Dolayısıyla böyle devam ederdim herhalde.
1: Peki, genç kadınlara, işe yeni başlayacaklara, genç nesle ne önerirsiniz? Bir kadın olarak elbette mutlaka çok zorluklarla da karşılaşmışsınızdır.
0: Ben zorluklarla karşılaştığımı söylersem doğru olmaz. Ben hakikaten şanslı bir kadındım. Şanslı bir gençlik dönemim, şanslı bir hayatım, şanslı bir eş, şanslı bir evlat, şanslı bir kardeş, şanslı bir anne çocuklarıma. Yani ben böyle bir şey söylersem çok realist olmaz ve olmayan bir şey söylemeyi de kendi adıma doğru bulmuyorum. Ama çevreme baktığım zaman bunun çok fazla sıklıkla yaşandığına da tanıklık etmiş bir kadınım. Dolayısıyla gençler bir kere her şeyden önce her anlamda hedeflerini çok doğru koymalılar. Önce kendilerini tanımalılar. Sonra o ellerindeki, hani bu tıpkı bir yemek yapmak gibi bir şey. Elimizde ne malzeme var? Biz bunu hangi öğün için hazırlıyoruz? Kahvaltıya mı uyar? Karın doyurmaya, akşam yemeğine mi uyar? Misafire mi çıkar? Neyiz yani, biz neyiz? Çünkü günümüzde başarısızlık hikayeleri maalesef ki doğru konulmamış hedeflerin hüsranı. kendisini sanatçı olarak mı görüyor, sporcu olarak mı görüyor, yoksa bir buluşu mu var, bir mucit mi? İnsanlar kendilerini tanımlamadan kafalarında bir rol model seçebiliyorlar ve yanlış yolda, yanlış hedeflere gittikleri için, eldeki malzemede buna uymadıkları için başarısız oluyorlar.
1: Evet. Hayal kırıklığı yaşıyorlar.
0: Bazen sermayelerini, kapitallerini kaybediyorlar. Bazen vicdanlarındaki o heyecanı, o içlerindeki heyecanı kaybediyorlar. Bazen gülen yüzünü kaybediyor. Yani bir şeyler illaki o başarısızlıkta bir kayıp var çünkü. Kaybettiği için başarısız. Bu nedenle de ilk önce bir kendilerini tanımaları. Bunun kadını erkeği yok. Bütün girişimciler ve bütün hayata atılan herkes için. İllaki bir iş dünyasına giriş olarak düşünmemeliyiz bunu. Doğru kimliklerle doğru hedefler belirlendiğinde niye başarısız olalım ki? Çünkü etrafımızda başarı hikayeleri yazmış binlerce, milyonlarca insan var. Kars'ta peynir üretip bugün dünyaya açılan, üstelik Fransızca öğrenen kadınlar var. Ya da Kütahya'da evinden başka hiçbir yere gitmemiş, evinde tarhanasını yapan, erişte makarnasını yapıp paketleyip bunu satmaya çalışan kadınlar var. Ya da Malatya'da bir kayısı hikayesi var, belki bilmiyoruz. Dolayısıyla biz yeter ki kendimize inanalım. Ama etrafımızdakiler de bizlere inansınlar. Çünkü bir kadın etrafındaki kişiler tarafından yüreklendirilmediği, desteklenmediği sürece başarılı olamıyor. Biz bunun örneklerini çok fazla yaşadık. Örneğin daha birkaç gün önce bir yurt dışı temsili için öğretmenlerin katılacağı bir programda hiç kadın öğretmenimizin gitmediğini üzülerek öğrendim. Gerekçesini sorduğumda da eşlerinden izin alamadılar gibi bir cümleyle karşı karşıya kaldım. Bu beni inanılmaz üzdü ve bir umutsuzluğa da kapıldım. Çünkü öğretmen bir kimliği var ve yurt dışına gittiğinde öğrencileriyle beraber hem okulunu, hem öğretmen kimliğini, hem de Türkiye'yi temsil edecek. Ama orada hani vize alamadığı için, pasaportu çıkmadığı için değil, eşi izin vermediği için gidemiyor. Biz hala böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz sürece biraz daha işte etrafımızın da bize saygı duyması ve güç vermesi gerektiği konusunda zannediyorum uğraşı vermemiz gerekiyor.
1: Evet, ve de o öğrencileri yetiştirmesi gereken bir öğretmene
0: yapılması. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü o okullarda geleceğin bilim insanları, geleceğin mühendisleri, geleceğin doktorları, avukatları, hangi branş olursa olsun onlar yetişiyor ki bu bahsettiğim de çok kendi branşında çok kuvvetli gençlerin yetiştiği bir okul. Dolayısıyla hocalarımızın da sadece hoca dememek lazım. İş dünyasının ve ülkemizin gelişebilmesi için sadece sektörün yeterlikleri bize yeterli doneler değil. Bir de vizyon işin içine giriyor. Yani malzeme her ne olursa olsun sizin bir vizyonunuz yoksa Türkiye bunu nasıl yapıyor? Yani Kütahya'dan çıktım, İstanbul'da, Kayseri'de, işte Elazığ'da nasıl yapılıyor? Bunu görmesi farklı bir bakış açısı kazandırır. Ya da bir Almanya'ya, bir işte Japonya'ya, bir Kanada'ya gidip aynı konuda bu sektörleri nasıl geliştiriyorlar, nasıl bir katma değer kazandırıyorlar, bunu görmesi o insanı besler, bilgi olarak besler. Dolayısıyla bütün bunlara açık olmamız lazım. Biraz daha böyle sektörlerin gelişebilmesi ve bizim de vizyonumuzun gelişebilmesi için birbirimize destek veriyor olmamız lazım.
1: Evet. Şimdi Sema Hanım, çok az bir süremiz kaldı. Ben bir size birkaç soruyla aslında o kelimelerin size ne ifade ettiğini sorarak biraz daha Sema Güral'ı tanıma fırsatı vermenizi rica ediyorum. Başarı desem?
0: Başarı babam. Babamın bize çizdiği vizyon ve onun açtığı yollar. ama bizim de arkasından azimle gidiyor olmamız sanıyorum. Güç

0: Güç doğru kullanabildiğimiz ve elimizde tuttuğumuz şey.
1: Çocukluk.
0: Çocukluk hayallerim.
1: Aşk.
0: Eşim. Ve benim kalbimde heyecan uyandıran her şey. Çocuklarım, ailem, işim. Her şeye büyük bir aşk duyabiliyorum ben.
1: Peki tutku?
0: Tutku işim. İşimi çok büyük tutkuyla yapıyorum.
1: Aile?
0: Her şeyim. Bir kere ben her şeyden önce bir yengeç burcuyum. Yengeç burcu insanının bu sorduğunuz her soruda bir diğerini söylemezsem eksik kalır duygusudur yengeç burcu. Dolayısıyla ailem her şeyim.
1: Evet. Ben de bir yengeç burcu olarak karşılıklı ağlayalım diyebilirim.
0: Evet. Bugün gülelim ama. Evet.
1: Huzur.
0: Huzur. Yaptığım işlere baktığım zaman içimde hissettiğim şey. Bu bir tablo da olabilir. Şiir mi besledemem de olabilir. İş dünyası da olabilir.
1: Şiir mi yazıyorsunuz? Her şey. Şiir mi yazıyorsunuz?
0: Ben duygu insanıyım.
1: Şarkı da söylüyorsunuzdur o zaman.
0: Yok, onu söylemiyorum. Ama şiirlerimi hem kendim besteliyorum, bestelemeye çalışıyorum. Hem de sanatçı dostlarım besteliyorlar. Benim kendimi en iyi ifade ettiğim, başkaları tarafından beni ifade eden şeyler aslında onlar.
1: Enstrüman çalıyor musunuz?
0: Piyano çocukluğumdan beri hep tutkum olan şey aslında piyano. Ve işte bundan sonrası için de yapmak istediğim, 40 yaşından sonra tekrar başladığım enstrüman piyano. Ama şuna da belki değinmek lazım. Hevesle yetenek aynı şeyler değil. Hevesimin çok fazla olduğu ama yeteneğimin onunla orantılı olmadığı bir konu piyano. Ama en azından çok kıymet veriyorum ve çalmaya çalışıyorum.
1: Bir gün belki bestelerinizi dinleme şansımız olur.
0: Bestelerimi dinleyebilirsiniz ama ben çalarak olmayacak o. Sanatçı dostlarımdan söyleyenler var. YouTube'dan izlenebilir onlar. Ben çok duygu insanıyım. Yani ben her şeye saatlerce konuşabilen, onları kağıda dökebilen bir insanım. Şimdi babamın kitabını yazıyorum. Yani çok zor oluyor tabii ki öyle bir profilin kitabını yazmak. Bunu onunla taçlandıracağım. Yani çocukluğumdan beri yazmayı çok seven birisi olarak bunu şiirlere çevirmiştim ama o şiirler artık daha büyük bir yerde kendisine ifade etmesi gerekiyor o duyguların diye Nafi Güral'ı anlatan bir kitap yazıyorum şimdi.
1: Ne güzel. Kadın desem?
0: Kadın... Benim ailemde çok değer gören bir varlık. Benim ailemde ama.
1: Peki. Teşekkür ederim o zaman.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur
1: evet,
0: sizin için.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu ve aslında hani Yüksek Topuklar ismine çok uygun bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de büyük bir mutluluktu.
1: Bugün Yüksek Topuklar'da Sema Güral Sürmeli'yi ağırladık. Görüşmek üzere efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün...

0: hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
1: Değeri 20 bin dolar.
2: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
0: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
3: Adam biraz sert ve sinirli.
2: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
0: Ailece izlenecek bir komedi.
3: Kimsin oğlum sen?
5: Roket dizisi Gürbüz.
0: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, yarın 20'de A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı.

0: Altan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray Dolmabahçe gibi tek parça değil bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Hazine iç borçlanması. Yurt içindeki kaynaklardan genellikle gönüllü yöntemlerle belirli bir vade ile ve belirli bir sabit ya da faiz karşılığında borçlanılması işlemi.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
2: What do you reckon?
3: Let's check it out.
1: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
2: The cave's filling up.
4: The river must have burst its banks.
1: Hayatta kalmak için dev timsahlara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: sensiz o.
1: Gidiyorsun yabancı gibi, gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi, gidene ağlamak benim kaderim.
0: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alpeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bıktım.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Diğerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

kaderim. Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

0: geçme.
1: Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir. Son

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse insan ölmesmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzikal kariyerini hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Ya.

dönemden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Lerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: Dağ şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordu.

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erdal Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver, dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sorma.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu. Tamam.

0: şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

Hedge Fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: Hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell, buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'inde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmuştu.

0: Yahudilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için

0: için buradayım Kubon. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
1: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
0: Sayılmaz.
2: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
3: Hikayeye iyi bir son getir.
1: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly up, and push forward to fly down.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izdence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gökyürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gökyürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
2: What do you reckon?
3: Let's check it out.
1: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
2: Okay, filling up.
4: The river must have burst its banks.
1: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Miniklerimle birlikte bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında gururumuz olan Anadolu Ateşi'nin sahnesine geldik. Yüzlerce dansçıyla muhteşem şovlar hazırlayan Anadolu Ateşi'nin bu sahneye nasıl hazırlandığını ben oldukça merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar?
1: Evet.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O yüzden merak ediyorum, bakalım nasıl hazırlanıyor Anadolu Ateşi bu harika sahneye. Hadi gelin hep birlikte.

0: Korucuoğlu, 11 yaşındayım. Büyüyünce ya dansçı ya da moda eser sanatçısı olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe, 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Serdar Kurlar. 8 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan var. Benim Mustafa Bey'e sorularım olacak. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve sahnenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. AKM'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi burada sahnede gördük, izledik. Çok keyif aldık provalarda. Tabii akşam için de çok heyecanlıyız. Evet. Ama benim merak ettiğim... Uzun yıllardır var Anadolu Ateşi. 15-20 sene oldu zannediyorum.
1: Evet, 20 yılı geçtik.
0: 20 yılı geçtiniz. Bu 20 yıl önce bu fikir nasıl oluştu? Siz buna nasıl karar verdiniz ve bunca yıl bu iş nasıl devam etti?
1: Bu bir gençlik hayaliydi. Üniversitedeyken tasarladığımız ama yapması 1999 yılına nasip olan bir eski hayal, lisedeyken hayal etmiştik. Dünya deneyimlerini izleyince aklımıza gelmişti. İşte Rusya'daki büyük dans toplulukları, İrlandalılar, Amerika'daki müzikaller. Bizim de çok zengin bir halk dansları dokumuz, kültürümüz var. Biz de bunları yapabiliriz diye bir iddiayla yola çıktık. Ve şimdi buradayız. Arada 117 ülke dolaşmışız.
0: 117 ülke. Evet. Peki burada hiç benim bildiğim kadarıyla çok değerli böyle bir ödülleriniz de var. Evet. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Üç oyunun seçildiği. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Vallahi her okulumuzda bir oda dolusu, 12 tane okul var. Hepsinde ödüllerimiz var. Bu ödülleri kendi topluluğumuz adına kabul etmedik biz. Anadolu kültürünün zenginliği ve halkımızın ürettiği muhteşem halk sanatlarının ödülü olarak kabul ediyoruz. Onun için her aldığımız ödülü halka ithaf ettik. Çünkü o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki yani sadece Karadeniz'de bir proje yapmak mümkün, Ege ile yapmak mümkün, Doğu ile yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ödüller onlarındır.
0: Anadolu kültürüyle böyle bir barış fikrini bir araya getirmişsiniz. Danslarda evet. Da bu anlatılıyor. Peki bu fikir nasıl oluştu? Başka bir şey de belirleyebilirdiniz. Çünkü 20 yıl anlatacağınız bir hikaye. Evet. Çok önemli değil mi?
1: Anadolu üzerinde yaşadığımız coğrafya Türkiye bir kültürel köprü zaten. Doğu ve Batı uygarlıklarının tam merkezinde, kavşağında ve taşıyıcı bir köprü. Dolayısıyla da bir barış coğrafyası. Burada birçok halklar gelip yerleştiler Anadolu'ya ama kimse Anadolu'yu işgal edemedi. Anadolulaştırdık biz onları. Her gelen uygarlık bu müthiş kültürün içinde eridi. Ve dolayısıyla genimizde hepsinden parçalar var. Ve dünyadaki ilk barış anıtı olarak nitelendirdiğimiz Nemrut Dağı'nda da böyle bir hikaye var. Çünkü oradaki her tanrının ismi biri doğulu, biri batılı mitolojiye mensup. Zeus Oramastes. Oramastes Pers, doğuya özgü bir isim. Zeus da zaten batı kodlu bir mitolojik tanrı ismi. O yüzden medeniyetler buluşması ve barışması dedik ki dünyada en çok işe yarayan ve en çok temenni edilen bir dilek olduğu için projemin ana fikrini böyle belirledik.
0: Yıllar önce belirlenmiş ve hala devam ediyor. Peki hiç buna ilk başta böyle bir endişeyle yaklaştınız mı? Acaba bu oyun ya da bu gösteri tutar mı ya da bu fikir tutar mı? Böyle bir endişeyle hiç girildi mi?
1: Yani dünyadakiler bizden çok çok daha ilerideydi. Daha önceki zamanlarda başlamışlardı. En yakın rakibimiz 30 yıldır sahnedeydi. Bir böyle bir rekabet durumu söz konusuydu. Bir de ben zaten yurt dışında çok başarılı olacağını biliyordum. Yani Anadolu Ateşi'nden önceki halk dansları faaliyetlerimizde de biz hep dünya birincisi olurduk. Olmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de bu kadar ilgi göreceğinden emin değildim. Yani biraz halk danslarının o zamanki pozisyonuyla ilgili bir durum vardı. Yeterince saygın bir etkinlik olarak görülmediği için. Yerli seyirciyle kaygım vardı ama yerli seyirci de daha ilk temsilden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bugün de bizimle beraberler ve onların bize bu alandaki milli takım muamelesi yapıyor olmaları çok

0: hoşuma gidiyor. Bizi milli takım gibi gururla izliyorlar.
1: Fikrimce zaten jenerasyon da değişiyor. Siz belki 20 yıl önce gençlere izlettiriyordunuz. Şimdi o gençlerin çocuklarını izlettiriyorsunuz.
0: Evet evet, yani işte o gün doğanlar bugün 24 yaşında. O yüzden birkaç kuşağı birden izlettik. Hem izletiyoruz hem bu kuşakları eğitiyoruz. Okullarımızda kıvılcım dans toplulukları ve gelip bizimle dans etmek isteyen 2000'e yakın öğrencimiz var. Artık dansçılar bu bünyenin içerisinden yetişiyorlar. Şu an izlediğiniz provanın yarısı kıvılcımdan gelmiş. Bıdık yaşlarda gelmişler ve sahnede şimdi dans ediyorlar. Dünyanın bütün güzel ve büyük sahnelerini dolaştılar.
1: Ben mesela buna çok şaşırıyorum. Bir oyun olarak siz bunu tasarlıyorsunuz 24 sene önce ve şu anda okulları var bu oyunun. Dünyada bir örneği var bunun. Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Çok şaşırtıcı.
0: Dünyada bildiğim kadarıyla yani hem şov topluluğu olarak sahnede gösteri yapıp hem aynı zamanda okullaşan bir dönem Cirque du Soleil'in öyle bir çalışması vardı ama yine tam bizimki gibi değildi. O daha çok akrobasi üzerine yapılan, farklı farklı ülkelerdeki okullardan toplanan çocuklar gibi bir şey vardı ama bunun gibi yok. Bu anlamda biz dünyada tek sayılabiliriz.

0: Belki vardır. Bir sırrı var mı bu işin?
1: Sırrı terlemek, inanmak, çalışmak, disiplinden asla taviz vermemek. Yani en ufak bir disiplin aksaması burada hemen hataya dönüşür. Ve bizim hata yapma şansımız yoktur. Seyirci acımasız bir şeydir. Bir gösterinin başarısı en kötü dansçısı kadardır. Seyirci de gider onu bulur. Şu arkada biri hata yaptı der yani bizlerle. Onun için buna izin vermememiz lazım. Bu da çok çalışma gerektiriyor.
0: Çocukların soruları var. Evet. Onlar da bekliyorlar.
1: Ben de sizi bekliyorum.
2: Sizin dansa ilginiz kaç yaşınızda başladı?
1: Çocuklukta net bir yaş söyleyemem ama hani biz geleneksel bir toplumuz. Türkiye halkı, bu ülkede yaşayan herkes mutlaka dans eder. Düğünlerde, şölenlerde, okulda, temsillerde olur. Ama büyüklerin yaptığı düğünlerin organizasyonlarında daha 3-4 yaşındayken onlarla birlikte dans etmeye başlayıp daha sonra okullarda profesyonel hale getirdik. Ama şey diyebilir mi, 4-5 yaşlar en çok ilgi duyduğum zamanlarda, daha sonra da ilkokulda zaten profesyonel dansçı olduk. Okulda folklor ekiplerine girerek, halk dansları ekiplerine girerek.
2: Anadolu Ateşi ismini kim ve nasıl koydu?
1: Anadolu Ateşi ismi benim koyduğum bir isim. O zaman bir üst başlığımız daha vardı. Topluluğun ismi Sultans of the Dance'di. Dansın sultanlarıydı. Ama oyunun ismi, yani sahnedeki koreografinin ismini de ben Anadolu Ateşi olarak koydum. Çünkü bir ateş hikayesiyle başlıyor. Çünkü Nemrut Dağı'nda başlıyor ve bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Dolayısıyla hem dansın karakterine özgü bir şey ateş kültü kavramı, hem bizim şaman kökenlerimizde, ezidi kökenlerimizde, Zerdüştlük'te, Anadolu'daki bir ritüel biçimi ateşin etrafında dans etmek. Hem o çağrışımı yapmak hem de sahneden ateş çıkmasını sağlamak. Çok hızlı olmak için bu isimleri koydum.
2: Dansçıları nasıl seçiyorsunuz?
1: İlk yıllarda gazeteye ilan verip bu işle ilgisi olan insanlardan bir topluluk oluşturduk. O zaman 90 kişi ile başladık. Daha sonra 140'a çıktık. Şimdi dansçılarımızı kendi okullarımızdan yetiştiriyoruz. Kıvılcım okullarında 3-4 yaşlarında başlayan arkadaşlar 15-16 yaşına geldikleri zaman A grupla birlikte, büyüklerle, büyük dansçılarla birlikte dans ediyorlar. Asıl şu anda en çok faydalandığımız kaynağımız kendi okullarımız.
2: Bir gösteriyi sahneye koymak, yani her şeyle beraber ne kadar süre alıyor?
1: Bu projenin içeriğine, karakterine bağlı. Anadolu Ateşi'ni biz 2 yıl gece gündüz çalışarak yaptık. Troya'yı 4 yılda yaptık. Ama şu anda bir proje çalışacak olursak çalışıyoruz ki bunların süresini 1-1,5 yıla kadar düşürdük artık. 1,5 yılda proje üretebiliyoruz. Ama bu sözünü ettiğim projeler işte böyle büyük, görkemli projeler. Zaten de küçük proje yapmıyoruz.
2: Peki sahnede kaç çeşit dans yapıyorsunuz?
1: Sahnede bale, modern dans, halk dansları, jazz dans, tap dans ve başka halkların dansları. Bunlar dans disiplinleri sahne üstünde olanlar. Ama yaklaşık olarak 1300

0: yapıyoruz sanırım. 1300 farklı dans figürü yapıyoruz.
1: Bugüne kadar kaç ülkeye gezdi Anadolu Ateşi?
0: Aklımda kalan en son 117 ülkede kalmıştık. Unuttuğumuz yerler olabilir çünkü sayısını dikkatli bir arşivliyoruz. Sonbaharda 150 ülkeyi bulacak. Sonbaharda çünkü büyük 3 tane turnemiz var. Avrupa ve Amerika ve Kanada'yı içeren. Bu sayı 150'ye çıkacak. Ülke ülke sayıyoruz ama bu ülkelerin içinde de 20 şehir, 28 şehir. Çin'de 58 şehir dolaştık. Şehirlerin ismini söylemiyoruz. Başka topluluklar şu kadar şehirde gösteri diye söylerler. Biz ülke ismi veriyoruz çünkü onun altından kalkamayız.
2: O oyun sayısını hatırlıyor musunuz toplam oyun?
0: 7500 temsile yaklaşmış olabiliriz. Biraz sonra 7502 olacak. Bir burada temsil olacak, bir de Antalya'da temsil var. Buradan, yani biz konuştukça sayılar artıyor. Bugün iki gösteri var. Bir burada var, bir de Antalya'da.
2: İki ayrı kast, ekip, tabii. İki ayrı kast. Sadece evet. Şu anda iki ayrı kastınız mı var?
0: Üç. Kast olabiliyoruz. Aynı anda üç gösteri yapabiliyoruz şu an.
2: Siz şimdi buradasınız. Ötekilerin başında kimler var?
0: Orada da kurucu arkadaşlar var. Onlar Antalya'da da okulumuz var. Antalya'da ofis var. Antalya'da Aspendos Arena isimli tiyatromuz var. Kendimize ait tiyatromuz var. Orada da bir gövde, asıl ana gövde orada.
2: Ben çok eskilerde kalmışım. Bu kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gerçekten bilmiyordum. Aynı anda gösterinin 3 ayrı şehirde oynaması da bu kadar büyük.
0: 4 kast da yaptık. Yani aynı anda 4 gösteri
2: çok
0: yaptık.
2: Çok büyük bir oyun bu. Hani küçük bir gösteri de değil.
0: Bir tanesi Martinique adasındaydı. Bir tanesi Filistin'deydi. Bir tanesi de Antalya'daydı. Aynı anda 4 gösteri.
2: Şehir de değil. Ülkede aynı anda 4 farklı ülkede de oynuyoruz diyorsunuz yani.
0: Evet. Böyle saat bir farklarını saymasak aynı anda.
2: Evet, bu arada bu bir rekor bence. Var mı dünyada bir örneği? Gerçekten
0: yok.
2: Çok merak ediyorum.
0: İki kastı olan toplulukları biliyorum ama dört kastı olan var mı bilmiyorum.
2: Aynı anda dört ayrı ülkede oynayan bir oyun yok.
0: Araştırmak lazım.
2: Bence de bunu araştıralım. Çok ilginç geldi. Evet, peki benim aklıma gelen bu okullar var. Çocukları yetiştiriyorsunuz. Sizin çocuklarınızla ilgili mi danslar?
0: Evet. Atlas okuldayken oynuyordu. Şimdi Troya'da oynayacak üçü. Troya'nın provaları başladığı zaman üçü de gelip Troya'da dans edecekler. Troya'yı daha çok seviyorlar.
2: Kaç yaşında oldular?
0: Zaten
2: büyüdüler değil mi? Küçük değiller artık.
0: 16 yaşında. 16-14.
2: Baş dansçı olarak mı girecekler?
0: Yok, öyle torpil mi? Sanatta torpil olmaz. Çalışacak. Hatta en zor işleri ona versin.

0: baş dansçı nasıl olunur?
1: Genel olarak dansçı nasıl olunur? Bizim kriterlerimize göre önce iyi insan olmak. Anadolu kültürünü, Anadolu'nun ahlakını, etiğini, değerlerini bilmek. Önce iyi insan olmak. Daha sonra yeteneği oranında her arkadaşımıza baş dansçı olma olanağı verilir. Herkes dener. Ama biz içinden seçeriz. Bunda birçok şey var. Fiziğin etkisi var. Yaptığı özel dansların etkisi var. Doğaçlama yaptığı zaman bir boşluğu doldurabiliyorsa o var. Böyle böyle şeyler var. Siz ne zaman dans etmeyi düşünüyorsunuz?
0: Ben 8 senedir dans ediyorum.
1: Nerede?
0: Dans Hatip'te.
1: Aa, süper, selam söyle. Hocanız bizim arkadaşımız.
0: Tamam.
1: Sen?
0: Ben işte bu sene okuldaki dansa gitmeye başladım. Ama normalde jimnastikte de ritmik dans diye bir şey var, onu yapıyoruz.
1: Öyle mi? Ritmik jimnastik?
0: Evet. Evet.
1: Bizim de dansçılarımızın bir kısmı, Pandora'dakilerin hemen hemen hepsi ritmik jimnastik.
0: Zaten benim
1: bizde buradan... jimnastik dersi de var, onu söylemeyi unuttum.
0: Benim zaten buradan iki tane arkadaşım var.
1: Süper. Gösteri sonunda topluluğa yazılıyorlar. Arkadaşlar isimlerini alın. Gösteri bitince zaten burada kalacaksınız.
2: Gösteri enfes. Evet. Ben izledim. Mustafa Bey, kaç tane dansçınız var toplam?
1: Şu anda 150 civarı dansçımız var. Yazın sayılar daha da artıyor. Çünkü okul okuyan arkadaşlar var. Onlarla birlikte istediğimiz zaman 200 kişi olabiliyoruz. Buradaki temsillerin dansçı sayısı kıvılcımlarla birlikte 300 kişiyi geçiyor. Yani burada gösteri yaptığımızda çocukların durumu, okul durumları müsait oldukça her temsile çıkarıyoruz. Bugün de bizimle dans ediyorlar ama bugünkü sayı 60 civarında çocuk sayısı. Ama normalde bu koridorlar doluyor ve gösteride bir sürprizle başlıyoruz zaten. 300 civarında

0: diyebiliriz.
1: Ben tahmin ediyorum 20 yıl önce izlediğim için ilk oyunlardan biriydi ama o zaman çocuk yoktu.
0: Yoktu.
1: Değil mi? Şimdi. O zaman bana da sürpriz olacak
0: son
1: bu akşamki.
0: Evet.
1: Peki bir sürpriz, yeni bir oyun var mı önümüzdeki zamanda?
0: Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklarımızı yaptık, provalar başlıyordu ama o depremden sonra bir dondurduk, onu çalışıyoruz. Bir de İpek Yolu projesini çalışıyoruz. Çin'den İstanbul'a kadar, İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan bir müzikal yolculuk. Onun provaları devam ediyor.
1: Çok teşekkür ederiz bunca provanın arasında, yorgunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Biz devam ediyoruz gezmeye.
0: Tamam, buyurun.

Anadolu Ateşi'nin İstanbul'da normalde 5 tane dans okulumuz var. Şu an Maltepe'deki okulumuzdayız. Kıvılcımlarımızla dans provalarımıza devam ediyoruz hafta sonları. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çıkmaya başladılar. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde biz gösteri yapıyoruz her pazartesi. Çocuklarımız da o gösteriye dahil oluyorlar. Ayrıca şu an hem yıl sonu gösterisini hazırlanıyoruz, hem de profesyonel kıvılcım grubumuzla bir proje hazırlıyoruz. Zaten Türkiye'de bunu ilk yapan biziz, çocuk grubu oluşturan. Ve yakın tarihte umarım hazırlıklarımız bittikten sonra sahne almaya başlayacağız kıvılcım çocukları.

0: Yani geldiğim ilk günden beri çok severek dans ediyorum. Hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyorum.
1: Yani disiplinli, evet, disiplin tabii ki var ama aynı zamanda çok eğlenceli. Yani teknik önemli olduğu için disiplin de var ama onun dışında çok eğlenceli bir yer bence. Ben 17 yaşındayım, 8 yaşında başladım.
0: Bayağı da dans ediyorum. Ben 13 yaşında başladım, şu an 15 yaşındayım.
2: Biz çocuklarla çok güzel şeyler yapıyoruz Anadolu Ateşi olarak. Bütün çocuklarımızı bu aileye katılmaya bekliyoruz. Gerçekten görüyorsunuz, keyif alarak geliyorlar. Hayatlarına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Danstan, dans etmekten vazgeçmesinler. Herkesi bekleriz. Teşekkürler.

0: yaşınızda başladın?
1: 9 yaşında çocuk grubuyla başladım.
2: Ben de 9 yaşında başladım ama şu an 30 yaşındayım. 16 yaşında Anadolu Ateşi'nde yetişkin bir dansçı olarak hayatımı devam ettirmekte.
0: Günde kaç saat yaşıyorsunuz?
1: Hafta içi 8 saat, hafta sonu akademilerimizde çocuklarımızla birlikte 8 saat çalışıyoruz.
2: Ama gösteri günleri bu saatler değişebiliyor. Çünkü biz Türkiye'yi temsil eden bir dans grubu olduğumuz için dünyanın birçok yerinde gösteri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sahnelerinde Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak gösteriler yapıyoruz. Tabii ilk gittiğimiz gösterilerin sahnelerinin ölçüleri, kulisler, işte dansçıların hazırlanabileceği alanların durumuna göre prova saatimiz uzalıp ya da kısalabiliyor.
0: Baş dansçı nasıl?

0: zor mu başta?
1: Anadolu Ateşi'nde normal bir dansçı olarak dans etmeye başladıktan sonra artık çok zor diye bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki baş dansçı olmak biraz daha diğer dansların korda dans etmek gibi olmuyor. Biraz daha zor oluyor ama bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bir rolü hayatına idol olarak aldıysan ve bu rolü ben yapmak istiyorum dediysen sana imkan veriyorlar ve sen provalarının 8 saat süresi varsa sadece 6 saati yapmak istediğin role hazırlanmaktan geçirmen gerekiyor. Biraz zor, uğraş gerektiren bir şey. Baştan şu.
0: Sahnede çok hareket ediyorsunuz. Kilo veriyor musunuz sahnede?
2: Yüksek tempodan dolayı tabii ki de kilo veriyoruz ama vücudumuzu da korumaya çalışıyoruz.
1: Bazen Antalya'da daha çok kilo verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Orada hava biraz sıcak olduğu için ekstra diğer şehirlere göre biraz daha efor sarf ediyoruz.
0: Çok kalabalık dans etmek zor mu?
1: Tabii topluluğa yeni girdiğin zaman çok kalabalık dans etmek biraz zor gelebiliyor. Ama bir dansçı tamamen 6-7 aylık eğitim sürecini tamamlamadan sahneye çıkamıyor. Sahneye çıktıktan sonra her yerde dans edemiyor. Önce bizlere alışması gerekiyor. Topluluğa alışması gerekiyor. Bir süre sonra bu zorluk yavaş yavaş normale indirgeleniyor. Biraz zor.
2: Hepimizin uyum içinde çalışması gerekiyor. O yüzden çok uzun saatler prova yapıyoruz.
0: Sahneye çıkınca heyecanlanıyor musunuz?
2: Seyirci ve salonun atmosferiyle birlikte tabii ki heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin en büyük dans gruplarında Anadolu Ateşi'nde dans etmek de bizi artı heyecanlandırıyor.
1: Benim 14 yıl olacak bu yılla beraber Anadolu Ateşi'nde bu grupta temsiller vermem. Ben 14 yıldır her seferinde yeniden heyecanlanıyorum. Çünkü bu heyecan asla bitmiyor. Aynı dansları yapsak ki bu zaten çok olmuyor. Biz de devamlı revize ede ede gösteriler yapıyoruz. Aynı dansları yapsak bile seyirci aynı değil. Hep seni başka bir seyirci izliyor. Durum böyle olunca kulise gösteri müziğin, tanıtım müziği girdikten sonra bütün dansçılarda yeniden dans ediyormuş gibi bir heyecan başlıyor.
0: Hiç sahnede hareketlerinizi unuttunuz mu? Başınıza kötü bir şey geldi mi?
1: Ben unuttum. Tabii çok sık Anadolu Ateşi'nde böyle bir şey rastlayamazsınız. Yeni dansçıyken çok heyecanlanmıştım. Seyircinin dikkat edemeyeceği, sadece hocaların ve arkadaşların anlayabileceği küçük hatalar oluyor. Tabii her şey disiplinle alakalı bir şey. Bu kadar uyum içerisinde dans etmek, bu kadar güzel bir toplulukta dans etmenin güzel yanları da var, kötü yanları da var. O kötü yanlardan bir tanesi şöyle olabiliyor. Bizde hatalar olamaz. Bu toplulukta hata çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Çok çalışıyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Hata bizim literatürümüzde yok. Ama bazen küçük arkadaşlarımızın ve hocalarımızın alacağı hatalar yapıyoruz. Bunun toplantısını, değerlendirmesini hocalarla beraber yapıyoruz. Hatanın büyüklüğüne göre bir ceza sistemimiz var. O sistem de şu mesela. Hata yaptıysan eğer haftaya burada dans etmemen gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha çalışman gerekiyor gibi şeyler.
0: Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Nasıl beslenmeniz?
1: Yemeğimize dikkat ediyoruz. Özellikle turne takvimimizde çok yoğun gösteriler olduğu zaman özel hayatımız, beslenme hayatımız, spor hayatımız bunların hepsine tabii ki dikkat ediyoruz. Bizim burada yaptığımız temsilde de, birçok yaptığımız temsilde de hocaların uygun gördüğü bir beslenme listesi var. Biz gösteriden önce asla bir şey yiyip içmeyiz. Kafe break dediğimiz açılmalık sistemlerimiz var. Onlar da hocaların hazırladığı, bizim Alper hocamız var, bizim koreograf hocamız. Kendisi doktordur. Onun denetimi altında prova sınavlarında elma, muz, kurabiye gibi atıştırmalarla gösteri atıştırmalarını bu şekilde hallediyoruz. Ama özel hayatımızda da kendi beslenmemize tabii ki dikkat ediyoruz. Çünkü kötü beslendiğimiz her şey bize sahnede kötü dönüş yapıyor. Bize zarar verebiliyor. Performansımıza zarar verebiliyor. Ben çok iyi dursam bile arkadaşımın beslenmesi bozuk, işte kilo problemi var. Böyle durumlarda bile onun başarısızlığı hepimiz kadardır. Onun başarısı hepimiz kadardır. O yüzden hepimiz her şeyimize çok dikkat ederiz.
2: Bizim grup bünyemizde belli bir dansçı formu var, dansçı vücudu var. Onu korumaya çalışıyoruz beslenmemizde, hareketlerimizde, aktivitelerimizde.
0: Ben dansçı olmak istesem ne yapmam gerekir?
2: Çok çalışman gerekir ilk öncelikle. Temel hareketler, temel bale eğitimi, temel ritim dersi, bunların hepsini yapmanız gerekir. Ve uzun provalara alışmanız gerekir.
1: Ve artık ülkede dans etmek çok daha kolaylaştı.

0: Üstelik Anadolu Ateşi'nin dansçısı olmak isteyen herkes yaşadığı her ilde, ilçede Anadolu Ateşi dans okullarına gidip kayıtlarda bulunabilirler. Biz yavaş yavaş Türkiye'nin neredeyse bütün illerine, ilçelerine Anadolu Ateşi dans okulu açıyoruz. Bu depremden sonra özellikle deprem bölgelerine de dans okulları açacağız. Herkes kendi evinden çıkıp bir alışveriş merkezine, bir yaşam kompleksine giderek Anadolu Ateşi'nin dansçısı olabilecek. Aylin Hoca'nın ya da benim öğrencim ya da Mustafa Hoca'nın öğrencisi olabilecek. Artık dans etmek Türkiye'de çok kolay.
1: Akademilerimize gelip kendi yaşıtlarınızdaki arkadaşlarla dansçı olabilirsiniz.
0: Ve en zevkli kısmı da bir süre yetişkin abilerimiz gibi, ablalarımız gibi eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra 6 aylık kursunuz bittikten sonra şu gördüğünüz sahnede sizler de dans edebiliyorsunuz. Peki ben size şu soruyu sormak istesem. Siz Anadolu Ateşi provasını izliyorsunuz ve hepimizle neredeyse tanıştınız. Sizce burada şu eksiktir ya da bu eksiktir dediğiniz, olmasını istediğiniz, görmek istediğiniz bir dans var mı?
2: Ben daha çok tarz hip hop müzik seviyorum. Ve Anadolu Ateşi'ne birkaç kez gittim. Çok beğendim. Her dansınız çok güzel oluyor.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin koreografı Alper Bey var. Alper Bey, çok büyük bir ekip, çok kalabalık dansçılar var. Siz kaç yıldır bu ekibin başındasınız ve bu iş sizin için nasıl başladı?
1: 1999'dan beri bu ekipteyim. 24 yıl oldu. Gelecek yıl çeyrek asırı kutlayacağız. Kalabalık bir ekibiz dediğiniz gibi. Koreograflarından biriyim grubun. Benim gibi başka koreograf arkadaşlarımız da var. Dansçılar tabii idari ekip, teknik ekip, kostümcüler, koreograflar hepsini düşünürseniz oldukça kalabalık. Çok iyi organize oluyoruz, olabiliyoruz. Bu sayede iletişim ve organizasyonla önemli işlerin üstesinden rahatça kalkabiliyoruz. Aynı anda mesela bir projeye yönelik koreografi çalışmasını hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem Antalya'da, İzmit'te tüm okullarımızda bir anda yapabiliyoruz. Ya da yapılabilecek yeni bir projenin çalışmalarını böyle 12 tane okulumuz var. Hem okullarımızda hem büyük profesyonel dansçılarımızla beraber dört koldan ilerletebiliyoruz. Bunu puzzle'ın parçaları gibi farklı yerlerde oluşturduktan sonra bir anda stadyum gösterisi ise stadyumda, sahnede bir gösterisi ise ya da amfiteyatroda bir gösterisi, antik tiyatroda orada birleştirip gösteriyi kısa sürede sunabiliyoruz. Bu tabii 24 yıllık tecrübenin sonucunda ortaya çıktı. Sahnelerin büyüklüğüne göre bütün grubu birleştirip yaptığımız projeler ve gösteriler de oluyor. Daha küçükse sahneler belki 2'ye 3'e 4'e bölündüğümüz de oluyor. Ama birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Çok iyi eğitim sürecinden geçiriyoruz dansçılarımızı. Bu şekilde kalabalık, çok kalabalık olsak da iyi organize olarak işin üstesinden gelebiliyoruz.

0: yani bir gösteriyi izleyen bir iki sene sonra yine aynı gösteriye gelip farklı bir şey izleyebilir gibi bir tabii, fikir oluştu bende. Doğru değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle ki Mustafa hocamız, sanat yönetmenimiz başta olmak üzere zaten her gösteri, her hafta, her ay koreografide değişiklikler yapılıyor. Bazen Anadolu Ateşi'nde, bazen Troya ya da İstanbul Dreams'te, Kıvılcımlarımız çocuk grubumuzun da bir repertuarı var. Bazen onda çıkarttığımız danslar, eklediğimiz danslar sürekli oluyor. Bundan dolayı da dediğiniz gibi bir süre sonra tekrar geldiğinizde sanki izlediğiniz koreografi değil de başka bir koreografi izliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca gittiğimiz ülkeye ya da şehre göre de yeni koreografiler yapıyoruz. Türkiye'nin dışında mesela Almanya'ya gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeye özel, onların hoşlanabileceği yeni koreografiler koyduğumuz gibi Karadeniz'e gittiğimizde ya da Akdeniz'e ya da Trakya'ya ya da Doğu Anadolu'ya bazı dansların koreografilerini oralarda da değiştirebiliyoruz. O dinamik her zaman var. Yani bu bitti, artık Anadolu Ateşi böyledir, Troya böyledir gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli o değişim, dinamik bizde var.
2: Bu kadar hareketi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
1: Yani çok kısa cevap vermek gerekirse çok çalışarak. Sahnede bu akşam izleyeceğiniz dansçılar en küçüğünden en büyüğüne yıllarca yaptıkları dansların klasik bale, modern dans, halk dansları, dünya dansları, stretch, ritim, her ne dans disiplini ise eğitiminden geçiyorlar küçük yaşlardan itibaren. Ve tüm bu eğitimlerin ardından repertuardaki tüm dansların ayrı ayrı temizlikleri yapılıyor. Birebir herkesin aynı dans etmesi sağlanıyor. Bu kadar çalışmanın ardından da unutmaları imkansız hale geliyor.
2: Sahnede hata yapan dansçı olursa ne oluyor?
1: Onları ödüllendiriyoruz. Gösteri esnasında tabii ki bir şey olmuyor. Çünkü o esna çok, o süreç çok hızlı ve gerek kostüm değişiklikleri, gerek sağ kulisten çıkmak, soldan girmek, önden çıkmak, arkadan girmek, acayip hızlı bir trafik var. Gösterinin sonuna kadar onunla çok ilgilenemiyoruz, hata yapma olayıyla, ama gösteri bittikten sonra aynı farklı kültürel alanlarda, sanatsal alanlarda, hatta sportif alanlarda olduğu gibi neden o hata yapıldı? Bunu irdeliyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Yapmamaları adına da elimizden gelen ekstra eğitim programlarını onlarla uyguluyoruz. Bu geçmişte daha fazlaydı oran, risk oranı. Her geçen gün biz de biraz daha tecrübeleniyoruz sanıyorum. Azalıyor. Ama tabii nihayetinde sahnede dans eden abiler, ablalar, kardeşlerimiz de, gençlerimiz de birer insan, mutlaka olduğu oluyor. Düzeltiyoruz. Sonrasında çok çalışarak yine düzeltiyoruz.
0: Alper Bey, az önce dediniz ki seneye çeyrek asır olacak. Ya 25 yılı tamamlayacak. 25 yılına özel Anadolu Ateşi'nin böyle bir ekstrası olur mu? Bir gösterisi olur mu?
1: Olacak. Onu tek bir gösteriyle değil de yıl boyunca, gelecek yıl sahnelerde kutlamayı planlıyoruz. Onunla ilgili Mustafa Hoca'nın başta olmak üzere fikirleri var. Tek bir gün, tek bir gösteri değil, bütün 2000 gelecek yıla yayılan gösterilerimizde, yurt içi, yurt dışı, bunu kutlamayı planlıyoruz. Ona yönelik seyircilere sürprizler yapmayı da planlıyoruz. Ben de bu 25. yıla yaklaşmamız vesilesiyle bu yıldan itibaren yapmakta olduğumuz bir iki şeyi söylemek isterim. AKM'de gördüğünüz gibi her pazartesi 31 Aralık'a kadar dans edeceğiz. Bugün izlediğiniz dansları, gerek Kıvılcımların danslarını, gerek büyüklerin, Anadolu Ateşi'nin danslarını beğenirseniz sizleri de okullarımıza davet ediyoruz. İstanbul'da 5 tane olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Kayseri, Antep okullarımız var. Eğer dansları beğenirseniz hepinizi okullarımıza bekliyoruz. Sizlerin de bizlerle dans etmesini çok istiyoruz. Birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarınız da çok bunu isterler.

0: Dilerim beğenirsiniz.
1: Alper Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. 2 hafta önce başladık. Her sezon olduğu gibi Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da salı günleri Kasım ayına kadar gösterilerimiz sürmekte. Yolu Antalya'ya düşenleri de gösterilerimize bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.

Sevgili izleyiciler, bizler bu hafta Anadolu Ateşi'nin kulisine konuk olduk. Dansçılarla sohbet ettik, kuliste onları ziyaret ettik. Hatta Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan'a sorular sorduk. Ve bu şov bunca yıldır nasıl böyle görkemli devam ediyor onları öğrendik. Siz de bizlerle birlikte kalan kısmını sahnede izlemek istiyorsanız hadi hep birlikte şimdi şovu izlemeye. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi bakalım.

0: Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da

yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır.

Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

Metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: yolsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen

0: Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit. X-Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Şu an böyle kendi ayakları üstünde.
1: Aynen, ne güzel bir programdı ama değil evet. mi?
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: İki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle beraber. Zaten burası böyle artık daha rahat hissettiğim çok tatlı bir alan
0: çok
2: oldu.
0: Harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii ki,
1: olsun
2: tabii
1: buradan.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim.

0: İnşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
1: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, iyi yapmasın?
0: Hayır, yani hiç hayır kimse... aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
1: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
0: Valla yazdıklarımı okuturdum.
1: Evet.
0: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkiyaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şeyle müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle. Aa, bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim, o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
1: şarkıları yayınlayacağım. Peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
0: Bir hafta olmamıştı. Ha. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta sonuç? Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar, hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler ve yolun açık olsun bunları. Sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
1: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şuna eklesen çıkarsa.
0: Hiç demedi. Vay. Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Böyle baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
1: Çok güzel.
0: Vallahi diyorum ya, yıllardır galiba hani şey, bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır, o işte bir saniye değil aslında, işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet,
2: peki,
1: yüzünden belli.
2: Beğenmediklerini de acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey, yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Ya, harika. Tekrar oraya geleceğiz. Evet.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet, müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Valla biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk 5'te bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye

0: başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk, ben izledim, biraz sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üste yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söylüyorum, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok, çok keyifli bir müzik.
0: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz. Ama hani teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz, yani bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
0: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
0: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve şey, çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden, evet, bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana, yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şeyinde bir yerini beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şey bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bitirmiş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
0: Evet, öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Dokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle işi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
0: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize. Yani,
1: yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
0: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
0: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, evet, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikalleri öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle, yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının

0: Çok sık konuşuldu, işte savaşlar oluyor, olmadık şey, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu. Bugünü.
1: Evet.
0: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
1: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
0: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
2: Evet Funda, sen de hoş geldin.
1: Merhabalar.
2: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
1: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Gülerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
2: İddialıyım diyorsun.
1: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
2: Ne güzel.
1: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
2: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
1: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki de defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Doğru. Çok heyecanlı.
2: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
1: Evet.
3: Hadi dinleyelim.

0: inşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim ben de.
3: Bir sonraki yani... programa ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: Varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimden, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim şimdi Sinan Özedincik, şimdi Sinan Özedincik'in üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin mi? Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten

0: bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: halen oyunculuk mu ilk sırada?
0: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum, böyle ilk yaz ya bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Aslında sen yarattın bunu.
1: Daha başka bir haz oldu.
0: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
0: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
0: Evet.
2: Neden iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
0: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun. Aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere
2: buralarda
1: bağlanıyoruz. Çok tatlı.
3: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
0: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: yer. Bunu yerde normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
0: Valla aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
2: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
3: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey.

0: Yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur asmalı konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülke dedi büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylığı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz. Ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
1: Evet.
0: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet, popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
1: ve sinema biletlerinden daha fazla.
0: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi bilmiyoruz, onu zaman gösterecek. Ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
1: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu izliyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
0: Yani seyircide seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanışça konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuzu aslında, net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya, aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
1: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
0: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak, oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum, o gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktör müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
1: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yazda da onu söylüyorduk. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe, 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyoruz. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
0: Öyleydi tabii.

0: benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsine, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen. Ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım.
1: Adaydım.
0: Ama hocanın yanında hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani? Bırak oğlum dedi bu sesi dedi, böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kentör olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür, ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu, çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur. Çünkü ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam, ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler Allah razı olsun. Kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecek de. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
1: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, elinizden yani geldiğince. Onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
1: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, hani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
1: Çok kısa. Aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi? Yani bir lütuf hayatta, evet, verilmiş.
2: Çok keyifli.
1: Ben hep şey söylüyorum.

0: Ben hep şey diyorum yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden demek ki bir önemi var yani illa bir numara değil iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolde gibi.
1: Oradaki olay şey sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız değil mi? 2016 yılında.
0: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia dinliyordum. Evet. Insomnia da mı
1: 2017'de
0: oynadım?
1: Yayınlandı. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
3: Çok güzel. Harika.
0: Kimler var orada ya da nasıl bir...
1: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten bayağı ünlü çok bir güzel. Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın 8 bölüm. Amerikan tarihinde de Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca. Belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
0: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
1: Evet. Çok ana iyi. Kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
0: Harikasınız.
1: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar çünkü hiç aceleleri yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta, Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
0: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: casa, na sala.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şeye. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarım ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte, bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Tabii ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş. Yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Gün değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Misafir
3: ettiniz.
2: Çok keyifliydi sohbet ama size çok güzel hediyeler.
0: İnşallah kahve seviyorsunuz.
2: Sırayla.
0: Kahvenizi içerken.
2: Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
3: Efendim, çok zarifsiniz. Teşekkürler.
1: Bence en sevdiğim hediye olmuş oldu. Kahve çok sevdiğim için.
0: Evet.
2: Biz de çok mutlu olduk.
0: Bizi hatırlayın diyoruz. Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.
0: Evet, tamam. Tekrar.

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Yanında şemsiyelerle yürüyesim geldi. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
1: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif hanımcılık yapalım. Hanımefendiden başlıyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet.
1: Ya, teşekkür ederim. O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir arası.
0: Evet.
3: Evet vallahi oldu uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara ne oldu?
3: Hayır şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan.

0: Akkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım, ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşkan Sabıkalı değil mi?
0: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben dedim. Ben niye bu kadar beklemişim dedim yani.
0: Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet, biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta diye
1: düşünüyorum. O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
0: Değişik bir karın ağrısıymış, onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler, tabii ki herkesin memnun edemeyiz, herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
3: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
3: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir şey katayım üstüne.
0: Evet değil. Evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak, şu enstrümanla mı solo çalsak, hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
0: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
3: Niye?
0: Duygulandı, bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet, o
3: çok
0: yüzden.
3: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok yani. Vallahi hassas mı?
1: Bir babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
2: Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
3: Çok iyi.
2: Ondan. Evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: O şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
3: evet
0: acaba?
3: Ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
3: Evet Serp Agis, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
2: Evet.
3: Diye
2: ne güzel.
3: Değil mi? Çünkü oyun var.
2: Evet, oyun
3: harika
2: var.
3: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'la tiyatro.
2: Evet.
3: Değil mi? Süper.
2: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık.

0: ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Jab'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Jab olarak, The Jab da değil, Jab olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve ondan onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel konuklar aynı yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi bir duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifle oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona uzun süre devam etmesini istediğimiz bir oyun.
1: Çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbetle biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropol oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor. Bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmak.

0: dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum. Çok
2: ters. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzel bir şey.
0: Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at tabii konusunda.
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerletti işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi. Tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim. Bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama at, o da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
2: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. İnem hocam, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söylemek. En azından belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
0: Ya daha ayrılma yapmıştım. Sebebimiz olabilir.
3: Yo, daha önceden yapmışlığımız var kısa. Bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında,
0: evet,
3: yapmıştık.
0: Evet, doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman.
0: Oğlumuza hatıra, evet, bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
2: Senem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet, ben o sesi beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var, evet, ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor ya, geliyor bana.
3: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
0: bir konuşma yapmış olmayayım.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar, bir şarkıda tabii kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Ya, önce de gençsin ki bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii.
1: Yani.
3: Hani hobi olacak sonuçta bu.
1: Gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
3: Doğru.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, ya belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikte çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok yakın oradan hisseder, yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabun üstünde oturayım. Konser evet, ben de bunu konuşup hani evet. Çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu da güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence tabii de çok önemli.
3: Bahsettiğin harika. İsimler tabii çok küçüklükten itibaren evet. Hani bu yola çıkmışlar. Ama bence
0: hani, bizim de vücudumuz hobi, enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
3: şarkı
0: şeklimiz.
3: Ses tonu çok güzel
2: evet,
3: bu arada.
2: Çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim. Çok ses tonu bu kadar güzel olup nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
3: İşte ikisinin yani
0: söyle ve beyin ikisini bir
3: hayır, öyle değil tabii ki ama
0: toparlayamıyorum.
3: Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Olur. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine evet. göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet. var kulağında falan. Öyle yapıyor ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Hı. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
1: öteki. Benim zamanda o yoktu da yani.
0: Ha, yani biz de çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. Şarkı zamanı.
3: Öyle mi?
1: Evet.
3: Hadi oh, yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aşktan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
3: Tamam. Okey. Peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben İnşallah. Duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
3: Oluyor mu öyle evde?
2: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
3: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
3: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
0: Evet.
2: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
3: Nasıl tanıştınız diyecektim.
2: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim, çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
3: Yol Project'in ekibinde misin?
0: Evet.
2: Öyleydi.
0: O zaman öyleydi. Biz ekibi Orçun'la beraber çalışıyordum.
2: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
0: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
2: Biz 9 adam mangal yakıp sohbet ettik sabaha kadar. Saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
2: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
0: Evet,
2: müzisyeni oldu.
0: Beraber.
2: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
3: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
0: İşim
3: mi?
0: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
2: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
0: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
2: Evet, evet.
0: Tatmış oldu.
2: Tabii tabii.
1: Zaman yollar nasıl kesişti?
0: Yine bir konser sahne
2: ben
0: sonrasında.
2: Her hafta, git
3: tebrik ediyordu.
0: Yani dördüncü, beşinci konserimizi sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
2: Evet.
0: Bir ay, bir buçuk ay sonra falan. Hani.
1: Bayağı yani, koşturmuş peşinden.
2: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
2: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
0: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
2: Evet evet.
0: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
2: Evet ama. Yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
3: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
2: Ben Fenerbahçeliyim.
3: Evet.
2: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli. O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta, şimdi Kaan, o zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
3: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
0: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet. arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum.

0: düşünüyordum ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
1: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
0: Evet.
1: Ülker arada değil mi?
2: O ondan evet. Haberi yoktu. Evet.
0: Evet. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii. Evet. Tebriklerle. Evet. Beklemiyordum hiç ve şu, önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. Evet. Hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratımdaki o ifade şok olmuşu görüyorum yani.
2: Sakatlandım evet. Falan sanmış.
0: Bakın yani.
2: Şunu falan yapsa oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
2: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
3: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. Birbirinize?
0: Evet, işte zor soru.
2: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cem Ayşan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özen doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
0: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
2: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
0: ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
2: Kendi uykusu geliyor.
0: Evet, aynen. Benim uykum benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan böyle bir çocuk yani.
1: Ne güzel.
0: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et o gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
0: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
0: Evet, her
2: ama
0: şey yolunda
2: özen,
0: gidiyor.
2: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir iPad'siz neyse işte o tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
0: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
2: Evet.
0: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi hiç rahatsız etmiyor.
1: Çocuk da buna alıştı.
0: Evet.
2: Evet, tabii. Evet.
1: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için o öyle de alışıyor.
0: Evet.
1: Sonunda.
0: Çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum. Ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları. Hani çabuk gel.
3: Çok güzel.
0: Gibilerinden. Ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin. Uyku saatimde eve gel. Gibi düşünceleri ve yorumları var.
3: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
0: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı böyle durumlarımız var.
4: Ya, ne güzel, harika.
3: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
2: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
0: Evet.
2: Daha da var görmesine bence.
1: Ya, özellikle açmıyorsunuz.
2: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam. Burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
1: Zaten daha şu anki oyunda zaten. Bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
2: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyunu?
2: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
1: O da kesin. 5
2: oyundan.
1: Çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar. Tiyatrodan korkuyorlar, ediyorlar.
2: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
4: Yani. Güzel.
0: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
2: Tabii tabii. Bizim için evet, de evet. Çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında evet. Kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite evet. Tiyatro yani.
0: Hele ki çocukla.
2: Evet.
0: Evden çıktın, girdin 5 saat.
2: Evet.
3: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kaan'ın tepkisi ne oluyor o zaman?
2: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü.
1: Yani. Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
2: Evet devam ediyorum.
1: Bu özel bir nedenin var mı?
2: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de

0: Bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de, işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey Suriçi, yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum, saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul gördün.
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
1: Zaten ama her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Ha, fark ettim. O yüzden evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Aa, çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı da alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim
2: değil,
1: yok.
2: Şarkı
1: evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söylemeye anlamında değil, sevdiğini sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
1: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı evet. dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki yani.
0: Tam denk geldi.
3: Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çiftmişsiniz.
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mumuşunda yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim an. Ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını evet. çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim evet. için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında evet. çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Evet. Romantik bu, güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum. Olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür dilerim. Yok,
1: aa, bakar mısın? Nereye varmış olaydı?
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde yani en ünlü okulları falan yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servise hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi. Yani,
2: evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan Çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
3: Bir de öyle, bir de.
1: Öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönlü rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de sinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani
1: küçükler.
3: Üniversite
1: ya.
3: İçin başka bir ülkeye de gidebilir evet. Benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi onu karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor, anne okul ne kadar yakın. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel. Kaan hangi takımlı oldu? Fenerbahçeli yaptık mı Kaan'ı?
3: Ben bir şey yap, ben bunun için ekstra bir gayret göstermedim. Çünkü ben acısını çok çektim.
1: Hepimize babadan geldi ya bu olay. Evet.
3: Keyfini sürdüğüm kadar acısını da çok çektim yani. O yüzden Kaan'a bu konuda bir baskı yapmadım ama o benden ötürü. Ben evde maç dinlerim, eski maçları izlerim, haber mutlaka anlık takip ederim. O yüzden benden dolayı bir sempatisi var ama şu an daha 5 yaşında ne yapacağı belli olmaz. Şu an evet Fenerbahçeliyim.
2: Evet.
4: O zaman size çok güzel hediyelerimiz var bunları.
1: Evet.
4: Gidince Kaan'a da verebilirsiniz.
2: Kaan'a evet lütfen çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Sizi anarsınız evde diye düşünüyoruz. Bunu da baş köşede koyacaksınız. İki tane başarı var.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
2: Ayağınıza sağlık. Şarkılarınızın yolu açık olsun. Çok güzel. İyi ki de söylemişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
4: Daha çok dinleyelim lütfen. Daha çok şarkı.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
2: İşiniz bol olsun.
3: Çok teşekkürler. Eksik olmayın.
2: Tekrar teşekkür ederim.
4: Salonlar dolup taşsın lütfen.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor.

En büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde ekibi olarak bugün 200. bölümle karşınızdayız. Dilek Olay tam 199 bölüm karşınıza, huzurunuza geldik. Bugünse 200. bölümü sizlerle buluşturuyoruz. Bu yolculuğa başlarken tabii buraya kadar gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz, bunun hesabını yapmadık ama çok güzel bölümleri sizlerle buluşturduk. Çok değerli konukları ağırladık. En büyük teşekkür de siz değerli izleyenlere. Bu 200 bölüm boyunca bizlere eşlik ettiniz, bizlere teveccüh gösterdiniz. Ben de bu programa başlamadan önce, bu bölüme başlamadan önce biraz önce 200. bölüme geldiğimizin haberini ekip arkadaşlarımdan aldım. Sağ olsunlar. Başta yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner olmak üzere değerli editörümüz Aynur Coşan güzel bir kutlama, güzel bir karşılama yaptılar. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetmenlerimiz Alican Bey sağ olsunlar bizlerle birlikte oldu. Yine İrem Hanım bizlerle birlikte oldu. Naime Hanım değerli yönetmenimiz. Birçok ekibimizde kişi var. Kurgu uzmanımız Hakan Bey. Bu proje başlarken malum ilk etapta belgesel şeklinde başlamıştı. Değerli emekleri Hakan Bey'in de var. Ekibimiz çok geniş. Yapımcımız Meltem Hanım çok değerli. Yani ifade ettiğim gibi bu bölüme başlamadan önce benim de haberim oldu. O yüzden çok duygulandım ve bugün 200. bölüme başlarken de bunu belirterek başlamak istedim. Bu 200 bölümde defalarca değerli isim Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamızı ağırladık. Bugün kendisi bizlerle olacak. Değerli hocamın da katkıları büyük ve kendisi bizler için çok değerli. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. 200. bölümün program konuğu olmak beni de çok mutlu etti tabii ki. Şimdi bahsettiğin gibi evet daha önce de bir şekilde bu programın parçası olarak burada konuk olmuştum. Fakat 200. programa böyle benim de konuk olarak denk gelmek gerçekten beni de duygulandırdı. Mutlu oldum. Ve dediğin gibi yani dile kolay 200 program yapabiliyor olmak ve inşallah tabii ki daha 200'ler, 300'ler, 500'ler olarak da devam edecektir. Bunu temenni ediyorum İnşallah. Ve inanıyorum da yani. Ve tabii yine bahsettiğin gibi program öncesinde ekip arkadaşların çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Evet pasta kesildi, program kutlanmış oldu. Bu vesileyle şunu da gözlemlemiş oldum. Ekip arkadaşların seni çok seviyorlar.
0: Sağ olsunuz.
1: Yani güzel sen bunu hak ediyorsun da tabii ki.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: İnşallah nice 200. programlara diyelim tabii ki. Ve şunu da tekrar söyleyeyim. Ben de zaman zaman burada

0: Konuk oldum ve bir programın parçası olarak kendimi kabul ediyorum. Ve bundan da hem gurur duyuyorum hem mutluluk duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Eksik olmayın. Bizler için çok değerlisiniz.
0: Sağ olasın.
1: Tekrar ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel anı bizlere hatırlattıkları ve program öncesinde güzel bir kutlamayı yaptıkları için hepsi çok değerli. Çok büyük bir ekibimiz var. Tek tek hepsini, bütün isimleri saymaya çalıştım ama elbette unuttuğum olacaktır diye de sonra saymaktan vazgeçtim. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Peki biz bugün 200. bölümde ne konuşacağız? Osmanlı döneminde ulaşım ağı nasıldı? Bugün rahatlıkla bir yerden bir yere gidiyoruz. Evet, zaman zaman metrobüs kullanıyoruz. Zaman zaman metro kullanıyoruz. Taksiler var, özel araçlar var. Çok uzak bir yere gittiğimizde de uçak kullanıyoruz. Ama eskiden 19. yüzyılda, 18. yüzyılda klasik dönemde seyahatler nasıl edilirdi? Vatandaşın buna tepkisi nasıldı? İlişkileri nasıl etkiliyordu? Birçok hususa temas edeceğiz. Değerli hocamızın bu konuyla alakalı da çalışmaları var. Hocamızın o çalışmalarına da atıf atacağız ve o çalışmalardan da önemli noktalara temas edeceğiz. Aslında çok spesifik bir konu, evet, ama eğlenceli bir konu da. Çünkü biz bugünü yaşıyoruz. Rahatlıkla bir noktadan diğer noktaya ulaşıyoruz ama onlarca sene öncesinden bu seyahatler nasıl yapılıyordu dediğimizde şaşırtıcı bilgilerin de ön plana çıkacağına inanıyorum.
0: Tabii aslında yani ulaşım bir yönüyle baktığınızda teknik bir konu. İşte trenin bir lokomotifin bir tren vagonlarını çekmesi veya metroda işte trenlerin seyahat etmesi veya bir vapurun bir iskeleden diğer iskeleye gitmesi. Bunlar teknik konular gibi görünebilir ve aslında sıkıcı gibi de görünebilir. Fakat işin içinde insan unsuru da girince ki netice itibariyle şimdi bunlar birer ulaşım aracı, teknik yönleri var ama buralarda insanlar seyahat ediyor. İnsanlar yararlanıyor bu ulaşım araçlarından. Şimdi öyle olunca da işin içine insan girince de tabii ki hayatın içinden birçok konu da bizim ulaşım tarihimizde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu yönüne baktığımızda aslında çok eğlenceli yönleri de var tabii ki. Yani şu yüzyıllar boyunca insanlar muhakkak bir yerden bir yere gitme ihtiyacı hissediyorlar. Ve dolayısıyla bu ihtiyaçlarını karşılamak için de onlara ulaşım araçlarına ihtiyaçları var. Tabii dönem olarak da bu ulaşım araçlarının özellikleri söz konusu. Yani mesela bahsettiğin gibi mesela klasik dönem dedin. Klasik dönemdeki ulaşım araçları ve insanların davranış biçimleriyle sonraki dönemlerde özellikle modern ulaşım araçlarının ortaya çıktığı dönemlerdeki bir kere hız, sürat, şeylerden yararlanma, ulaşım araçlarından yararlanma, buna yönelik olarak insanların davranış biçimleri, gündelik hayatlarında yaşadıkları, bütün bunlar da farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla öncelikle mesela o ayrımı yaparak başlamak gerekiyor. Şimdi bir kere modern ulaşım araçlarının öncesi bir dönem var. Hı hı. Şimdi o dönemde ve yüzyıllar boyunca benzer bir şekilde bu süreç devam etmiştir. Çünkü belirli şeyler var. Kullanılabileceğiniz belirli ulaşım araçları var. Ki bunu bir yönüyle de şehir içi ulaşımı olarak bir de şehir dışı ulaşımı olarak ayırabiliriz. Ve dolayısıyla işte henüz buharın keşfedilmediği, araçların buhar gücüyle işlemediği, işte trenin olmadığı, buharlı gemilerin olmadığı, metroların, tramvayların olmadığı bir dönemlerde gene insanlar bir yerden bir yere gidecek. Fakat nasıl gidecekler? Mesela İstanbul özelinde baktığımız zaman, ki İstanbul deyince de klasik dönem için aslında aklımıza Suruç İstanbul'u geliyor. Onun dışında tabii ki çevre olarak işte Üsküdar, Galata, Beyoğlu tarafları, Eyüp tarafları hepsi beraber ders adeti oluşturuyorlar. Mesela klasik dönem itibariyle kara ulaşımına baktığımızda insanlar genellikle yürüyorlar. Yaya olarak. Çünkü mesela o dönemin ulaşım araçlarından biri at. Ata binerek bir yerden bir yere gitmek. Fakat devletin bu konuda kendine göre kuralları var.
1: Normal at bu, at arabası mı?
0: Hem at, şimdi hem at arabası hem at. İkisinden de söz edeceğiz. İstanbul tabii aynı zamanda Suriçi İstanbul'u yokuşların bol olduğu bir yer aynı zamanda. Çoğu zaman da bazı yerler arabaların işlemesine de müsait olmayabiliyor. Bir de devletin şöyle bir yasağı var.

0: her isteyen ata binemiyor. Hmm. Yani ata kim binebilir? Padişah biner, sadrazam biner.
1: Lüks bir şey o zaman. Lüks yani, bir hizmet.
0: Evet, öyle, sadece bir ayrıcalıklı kişiler. İşte üst düzey bazı bürokratlar atla seyahat edebilir. Dolayısıyla sıradan insanlar için sıradan insanlar yürüyecekler yani. O yüzden kara ulaşımı dediğimiz zaman klasik dönemde insanlar bir yerden bir yere gitmek için yürüyorlar, yaya olarak
1: maddi
0: gidiyorlar.
1: Maddi imkanı yeterli, o ata ulaşabiliyor, o ata alabiliyor, o at arabasına ulaşabiliyor. Yine de binemiyor mu?
0: Evet, olsa da atı olsa da binemiyor. Çünkü o devletin koyduğu bir yasak var yani. Evet, herkes binemez. Biraz da şundan kaynaklanıyor tabii. Şimdi sokaklarda çok yoğun bir şekilde atların gidip gelmesi insanların zaman zaman şey yani yaya yürüyen insanları rahatsız edebilir de düşüncesiyle de oluyor. Şimdi diğer bir alternatif de arabalar tabii ki. İşte çok değişik araba türleri var aslında. Landon, işte Phaeton, bunun gibi Koço, böyle bu tarz arabalar var. Şimdi fakat erkekler için bir arabaya binip seyahat etmek, gene klasik dönem için söz ediyorum, bir rehavet unsuru sayıldığı için erkekler arabaya binmeyi tercih etmiyorlar. O zaman ne oluyor? Arabalar kadınların seyahat ettiği bir ulaşım aracı oluyor.
1: Hocam klasik dönem 1300-1453, 1300-1500 yıllar arası kabaca.
0: Evet, hatta şeye kadar 19. yüzyılın şeyine kadar saymak lazım.
1: Getirebiliriz yani, o zaman.
0: 1780'lere kadar bunu saymak lazım. Çünkü mesela arabanın erkekler tarafından da İstanbullular için kullanılacağı süreç 2. Mahmut ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Hatta şimdi o kadar ki mesela bir erkeğin arabaya binmesi hoş karşılanmıyor. Mesela Sultan Abdülmecit ki genç yaşta aslında hastalık dolayısıyla, o verem dolayısıyla vücudu bir aile zayıflamıştır. Ve padişahın her cuma günü cuma selamlığına gitmesi gerekir. Orada resmi bir ritüel de oluyor mesela. Padişah arabayla, hasta da olsa arabayla cuma selamlığına gidemez. Ata binip gidecek yani. Şimdi öyle olunca adam o son hayatının son günlerinde hep çok da zorlanarak, çünkü halk padişahı görmek ister tabii. Cuma selamlığında muhakkak padişah olmalı. O çok hasta olduğu dönemlerde bile o eziyeti çeke çeke ata binerek cuma selamlıklarına gitmiştir. Çünkü alışkanlık öyle. Erkekler için arabaya binmek öyle makbul bir şey değil.
1: Niye?
0: Yani öyle şey yapılmış.
1: Çok narin mesela, olarak mı adlandırılıyor?
0: Evet. Yani mesela erkekliğe sığmaz diye mi düşündüler artık? Neyse, o bir rehavet unsuru.
1: Erkek arabası yani. O araba dediğimizde günümüz koşullarındaki bir araba değil, at arabası.
0: Evet.
1: Yani başkasının kullandığı bir araba ama at arabası.
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: Yakışık almıyor erkekler adına.
0: Evet. Öyle görünüyor. Çünkü ata biner. Ata binmek de tabii herkese mahsus değil işte. O
1: padişah. Onun da kıstası var. Padişah, yani sadrazam.
0: Evet. Yani işte bu şeye kadar en azından işte 3. Selim dönemi, 2. Mahmut dönemine kadar süreç böyle gelişiyor. Ama zaten İstanbul'u bir de denizle çevrilmiş bir şehir olduğu için ulaşımın esas unsurlarından biri deniz ulaşımı aslında. Deniz ulaşımında tabii herkes şey yapabiliyor.
1: Kullanabiliyor.
0: Evet. Tabii henüz baharlı gemiler yok. Baharlı gemiler olmadığına göre İstanbul'da nereden nereye gider? Mesela Haliç'ten bir taraftan, Haliç'in bir tarafından diğer tarafına. İşte
1: belki Eyüp Sultan'a.
0: Evet, Eyüp Sultan'a. Ondan sonra Boğaziçi'ne tabii ki olabildiği kadar. İşte Kadıköy, Üsküdar tarafına. Bunlar için de kayıkçılar var. Kayıkçı esnafı var ve ciddi bir
1: kol gücüyle şey çevrilen kayıklar değil mi?
0: Evet. Kürek çekerek şey yapan kayıklar. Ve insanlar bunları kullanıyor tabii ki. Hatta o dönemden gelen bir alışkanlıkla daha büyükçe olan kayıklarda dolmuş usulü yapılıyor.
1: Denizde dolmuş usulü.
0: Denizde dolmuş usulü tabii ki. İnsanlar işte en azından maliyetin biraz daha düşmesi için dolmuş usulüyle kayıklara biniyorlar.
1: Bireysel binen için peki deniz yolculuğu lüks bir yolculuk mu? Pahalı bir yolculuk mu?
0: Biraz daha taksi tutmak gibi oluyor o zaman. Yani dolmuşa, dolmuş kayığına binmek yerine, ki onun da mesela pereme adı verilen böyle suratli dar şeyler var, deniz araçları var. Tabii bunların hepsi profesyonel kayıkçılar. Bu hizmeti verirken tabii belirli bir para karşılığında bu hizmeti veriyorlar. Ve ulaşımın ana unsurlarından biri aslında bu deniz araçları. Ve tabii ki özellikle Boğaz içinde tabii o dönem itibariyle, sözünü ettiğimiz yıllar itibariyle daha çok köyler ve bir takım tarımsal ürünlerin üretildiği yerler, onlar işte merkeze getirilirken işte büyük çaplı pazarcı kayıkları vardır. O pazarcı kayıklarına şeyler, hem ürünler yüklenir hem de gene yolculuk yapma ihtiyacı hissedenler gene bu pazarcı kayıklarıyla Boğaziçi ulaşımını sağlamış olurlar. Bir de tabii saltanat kayıkları var. Şimdi deniz ulaşımı deyince muhakkak zikredilmesi gereken saltanat kayıkları ve tabii ki üst düzey bürokratların kullandığı kayıklar. Onlar sadece kişilere mahsus. Ve mesela kayıkların kürek sayısı aslında bir statü belirlemiş oluyor. Yani Sadrazam kayığının işte diyelim 7 çifte küreği oluyor. Şeyhülislam kayığı ona göre 6 çifte kürek.
1: O zaman gibi. Kullananların sayısı da mı artıyor?
0: Tabii. Kürekçilerin sayısı artıyor. Ve kürekçiler de aslında gayet güzel giyimli insanlar oluyorlar. Yani tek tip elbise giyiyorlar. Güçlü kuvvetli insanlar.
1: Nasıl seçiliyordu peki onlar?
0: Yani onlar zaten özel olarak yetişiyorlar. Kürekçi esnafı olarak özel yetiştiriyorlar. Çünkü özellikle de saltanat kayığını sürmek kolay bir şey değil tabii ki. Çünkü saltanat kayıkları çok daha devasa.
1: Sadrazam'la Şeyhülislam'la bir de yakın temastasın.
0: Tabii onlarla
1: normal bir kişiden şey seçmiyorlardır yani. Herhalde. Yine bir eğitimi, bir muhakkak geçtiği nokta vardır. Güvenilirlik hususu, netice itibariyle normal kişileri taşımıyorlar.
0: Tabii kesinlikle. Zaten kayıkçılar ketüdası var. Şimdi kayıkçılar ketüdası işte bütün bu işlere organize eden, nerede kim nerede şey yapacak, kayıkçılık yapacak, onların yetişmesini sağlayacak. Dolayısıyla ciddi bir organizasyon bu aslında. Tabii ki
1: günümüzde ticaret odaları var ya hocam, onun gibi oda gibi düşünebiliriz.
0: Şoförler Derneği var mesela. Şoförler Derneği gibi işte kayıkçıların o şey yaptığı,
1: bağlı oldukları
0: birlik, bir nevi birlik yani. Çünkü bu bir hayat kazanma meselesi aynı zamanda. Çünkü oradan gelir temin ediliyor tabii ki. Mesela saltanat kayıklarının bir de padişaha ait olanlar tabii ki hem çok görkemli hem de kürek sayısı, mesela 10 çifte kürek veya 12 çifte kürek, yani kıyıdan baktığınız zaman 12 çifte kürekli bir kayık geçiyorsa, ha diyorsanız ki bu padişah gidiyor oradan yani. Böyle bir şey var tabii. O hatta bugün Deniz Müzesi'nde onun örnekleri var aslında.
1: Beşiktaş'ta.
0: Evet. Merak edenler olursa o saltanat kayıkları çok estetik olarak da çok güzeldir. Onları görebilirler yani. Hı hı. Yani demek ki denizde ki ulaşım bu şekilde cereyan ediyor.
1: Risk olayı nasıl hocam? Yani günümüzde devlet erkanı korunuyor. İşte yabancı devletlerin başkanları, yine ülkemizde Cumhurbaşkanı'nın aracı ya da gittiği yerler daha günler öncesinden koruma altına alınıyor. Bu tarz kayıklara netice itibariyle o döneminde en önemli isimleri biniyor.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: tabii
1: o güvenlik nasıl sağlanıyor? Onunla alakalı kaynaklarda bir şey var mı?
0: Yani güvenlik endişesi o anlamda çok fazla yok. Çünkü şimdi diğer deniz ulaşım araçları henüz ortada yok. Yani mesela büyük buharlı gemiler falan ortada yok. Yelkenli gemiler var. O da donanmaya ait gemiler. Dolayısıyla o tarz bir güvenlik endişesi tabii ki çok olmuyor. En azından denizde bir kazaya uğrama ihtimali çok şey değil, çok yüksek değil. Bir de tabii kürekçiler çok mahir bu konuda. Çok mahir.
1: Başarılı.
0: Ve özellikle de mesela o pereme adı verilen dar ama çok süratli giden şeyleri, sandalları çok büyük ustalıkla şey yapabiliyorlar. Kullanabiliyorlar yani. Ve aşağı yukarı onun getirdiği hızla şu anda mesela bir işte geminin diyelim şeyden köprüden, Galata Köprüsü'nden Kadıköy'e gitme şey 20 dakikaysa, bir pereme de o şeyde gider. O süre içinde rahatlıkla oradan oraya gidebilir. Çünkü

0: Bir aile süratli araçlar bunlar. Ve böyle yüzyıllarca böyle devam etti. Yani ulaşım klasik itibarıyla mevcut olan neyse ondan yararlanıyorsunuz tabii ki. Ve onları kullanıyorsun.
1: Günümüzdekine de benziyor hocam. Çok da farklı değil aslında.
0: Benziyor.
1: Bazı
0: tabii
1: yönleriyle.
0: Ki. Şu olacak tabii ileride teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni ulaşım araçları ortaya çıkacak. Şimdi öyle olunca da o zaman mesela toplu taşımacılık diye bir kavram ortaya çıkacak. Daha ucuzlayacak, fiyatlar ucuzlayacak.
1: O mesela ilk başta bahsettiğiniz kara taşımacılığında atlı araçlarda padişah ve sadrazamın dışında yasaktan bahsettiniz. Denizde bu yok dediniz. Deniz dolmuşlarına yok. Atıfta bulundunuz. Orada mesela bilet usulü mü ya da işte normal vatandaş gidip nereden ben buna bineceğim diyor. Her noktadan kalkan deniz dolmuşları var mıydı? Nasıl ilerliyordu?
0: Aslında bir nevi iskeleleri var. Yani o kayıkların kalktığı iskeleler var. Tabii önceden bilet alarak değil, seyahat sırasında paranızı ödüyorsunuz. Hatta zaman zaman da pazarlık imkanı da var. Yani işte şuraya gideceğim, ne kadara götürürsünüz şeklinde o da yapılıyor. Bilet de gene modern ulaşım araçlarıyla beraber hayatımıza girecek yani. Öncesinde nereye gidecekseniz gideceğiniz yere göre kayıkçı size bir fiyat söylüyor. O fiyatı seyahat bitince kayıkçıya ödemiş oluyorsunuz. O dönemin işte mecidiyeleri, mecidiye o dönemin şeylerindendir. Para bir şey birimidir, işte bir miktar birimidir. Ondan sonra bakır para mesela daha çok kullanılır. Mecidiye, bir mecidiye dediğimiz zaman işte 20 kuruştur mesela. Hatırı sayılır bir paradır. Mesela onların bozulması bile şey olur zaman zaman. Yani bir mecidiye verdiğiniz zaman kayıkçı üstünü vermek durumunda falan, yani bozuk para sıkıntıları falan, bunlar zaman zaman yaşanan şeylerdir aslında.
1: Çok fazla o dönemde seyahat kavramını görüyor muyuz peki? Yani sadece işi olanlar mı bir yerden bir yere gidiyor, yoksa günlük hayatta gezme, tozma, işte günümüzde ifade ettiğimiz sosyalleşme ibaresi de var mı? Yani bu bahsettiğim noktalarda da bu işte denizde bu ulaşım kullanılıyor muydu ya da işte yürüme dedik bu noktada, yani o dönemin vatandaşı bir yerden bir yere, Haliç'ten Eyüp'e sosyalleşmek adına da bunları kullanıyor muydu?
0: Evet, bu çokça oluyor aynı zamanda, çünkü insanlar bir şekilde gezmek, eğlenme ihtiyacı da mevcut olduğu için, özellikle de mesire yerlerine gitmek. Mesela burada mesire yerlerinde işte İstanbul'un belli başlı mesire yerleri var. Kağıthane, işte Göksu, ondan sonra şeyde Haydarpaşa, Fenerbahçe, Kuşdeli Çayırı. Yani bu çayırları, onların hepsinin belirli şey günleri vardır, mesire günleri vardır. Bazıları cuma günüdür, bazıları pazar günüdür. Ve o günlere göre oraya akın akın insanlar gelir. Şimdi burada tabii ki giderken nereye, eğer karşı tarafta bir yerse bir kere deniz ulaşımından yararlanacaksınız. Veya sözüne ettiğim arabalar, at arabaları tabii ki. İşte ve ailece gidiliyor tabii ki buralara daha çok. O anlamda kadınlar da bu şekilde bu arabaları, zaten kadınların binmesinde bir sakınca da görülmediği için seyahatler bu şekilde yapılabiliyor. Bir de şey vardır, yani eski İstanbulluların yaz ve kış olarak biraz da imkanları olan insanlar için yazın sur içinde otururlar genellikle. Daha doğrusu kışın sur içinde oturulur. Yaz gelince de daha havadar yerlere gitmek üzere bir taşınma telaşı başlar. İşte Boğaziçi kenarlarına veya Kadıköy tarafına, Moda taraflarına. Şimdi öyle olunca da bütün bu yer değiştirmeler, çünkü eşyalarla beraber gidiliyor haliyle. Bayağı bir göç gibi bir kavram karşımıza çıkıyor. Şimdi öyle olunca da tabii ki gene bu ulaşım araçlarıyla gidiliyor. Yani arabalarla, sandallarla şey yapılıyor.
1: Evet.
0: Mavna adı verilen tabii ki daha büyük çaplı sandallar var. Mesela onlar daha çok yük taşımacılığı yapıyor.
1: Mavna.
0: Mavnalar, evet. Onlar ya kürekle çalışır, veya yelkeni vardır. Yelkenle ulaşım sağlanır. Ve daha çok şeyler işte yük taşımacılığının bunlarla yapılır. Dolayısıyla yani sosyal hayatın çok önemli bir unsuru. Unsuru ve özellikle de şeyde zamanları bu mesire yerlerine gidiş zamanlarında çok sayıda onlarca arabanın o mesirede toplandığını, insanların evet sabahtan gelip orada işte piknik yapıp eğlenip.
1: O zaman bu ulaşım araçları, o dönemki ulaşım sosyo-kültürel anlamda da bize bir perspektif çizmemizde etkili oluyor.
0: Tabii kesinlikle. Yani sosyal hayatın ne şekilde yaşandığını ulaşım araçlarına bakarak da görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda bir statü de belirliyor. Yani araban ne kadar lüksse o kadar halin vaktin yerindedir. Yani o da bir gösterge olabiliyor tabii ki. Ve mesire yerlerinde işte bu arabalarla gezmek biraz hava atma anlamını da taşıyor yani. Bütün hatta kadın erkek ilişkilerinin bile buralarda daha yoğunlaştığını yapabiliyoruz. İşte,
1: belki bu mesire alanlarında yeni tanışmalar vesaire
0: oluyor. Tabii tanışmalar, mektup alma vermeler, mendil düşürüp ondan sonra bir şekilde tanışmaya vesile olması gibi birçok şeyde
1: türlü oyunlar varmış yani. Hocam o dönemde de.
0: Yani işte ulaşım dediğimiz şey aslında bir taraftan da hayatın son derece içinde. Çünkü ulaşım araçları olmasa bunların hiçbiri yapılamaz tabii ki. O açıdan çok ilginç yönleri de var tabii ki.
1: Peki bu modern ulaşım araçlarıyla birlikte neleri görmeye başlayacağız? Modern süreçte hangi ulaşım araçları hayata girecek ve alışkanlıklarda da değişiklikler olacak mı?
0: Olacak, evet. Şimdi modern ulaşım araçları aslında tabii ki buhar gücünün tabii makineye tatbiki ve bilhassa de bunun ulaşım araçlarında kullanılmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu aşama aşama. Mesela önce vapurlarda, sonra tren demiryolunun icat edilmesi, sonra şehir içinde bunun tramvay şeklinde karşımıza çıkması, bilahare yer altına girerek bir de metro şeklinde karşımıza çıkması, bunlar aşama aşama ve tabii ki sosyal hayatta da farklılıklar meydana getiriyor. Mesela şeyden başlayacak olursak, deniz ulaşımı anlamında başlayacak olursak, şimdi evet İstanbul'dan ihtiyacı karşılanıyordu. Ama bir anda böyle daha kayıklara göre çok daha büyük yolcu gemileri gelmeye başladı. Şimdi bu anlamda ilk gelene de bir değinmekte yarar var. İlk 1827 yılında bir İngiliz buharlı gemisi İstanbul'a ziyaret ediyor.
1: İngiltere'den geliyor.
0: İngiltere'den geliyor. Aslında yolcu gemisi değil. Bir donanmaya ait bir gemi, İngiliz donanmasına ait bir gemi. Buharlı gemi tabii ki. Ama gövdeler ahşap oluyor. Daha ilk gemilerin gövdeleri ahşap ama buhar makinesiyle çalışıyor. Şimdi 2. Mahmut bu gemiyi çok beğeniyor. Çok hoşuna gidiyor. Ve satın alıyor gemiyi. 1827. Ve tabi bacasından dumanlar tüten bir gemi. İnsanlar daha önceden çok da görmemişler. Adına buğu gemisi demişler. O şekilde bilinir. Buğu gemisi. Duman çıkıyor ya bacasından. Dolayısıyla bu şekilde demek ki artık buharlı gemiler hayatımıza girmeye başlayacak. Önce donanma için alınırken giderek yolcu taşımacılığına yönelik olarak da gemiler satın alınmaya başlanıyor ve bir şirket kuruluyor. Şirketi Hayriye. 1851 yılında mesela şirketi Hayriye ne yapacak? Boğaziçi'nde yolcu taşımacılığı imtiyazını alacak bir yerli şirkettir. Ve dolayısıyla şimdi bu defa artık yani yüzlerce insanın aynı anda bir gemiye binerek seyahat etmesi mümkün olacak. Daha önce işte pazarcı kayıklarıyla çok daha yavaş gidilirken şimdi şirketi Hayriye vapurları şeyden başlayarak Galata Köprüsü genellikle ilk durak orasıdır. Galata Köprüsü'nden başlıyor. Rumeli Kavağı'na kadar gidiyor yani. Süratli gidiyor. Çok sayıda inen bir insan binebildiği için
1: mesafe de biraz büyümüş gibi, artmış gibi.
0: Tabii zaten şimdi şirket Hayriye vapurları işlemeye başladıktan sonra Boğaziçi bir anda değer kazanıyor. Yani eskiden insanlar çok zor ulaşıyordu. Çünkü kara ulaşımı da yok aslında Boğaziçi'nin
1: belki
0: kara
1: de
0: tarafında.
1: Yerleşim anlamında da belli noktalarda eskiden kümelenmişlerdi.
0: Tabii.
1: Şimdi bu araçlarla birlikte uzak yerler yakınlaşıyor.
0: Kesinlikle öyle oluyor. Tam da isabetli olarak buna şey yaptın, değindin. Evet, şeyler, mesafeler yakınlaşıyor artık. Yerleşim artıyor tabii ki. Yani o Boğaziçi köyleri dediğimiz yerlerde giderek artık insanlar daha fazla yerleşmeye başlıyor. Sonrasında tabii ki daha ucuz seyahat, bu anlamda daha ucuz oluyor. Toplu taşıma olduğu için tabii ki. Ve de kayıkçılar bakıyorlar ki o ekmekleri elden gidecek. Yani şimdi şirket Aile Vapurları çalışmaya başladı. Kayıkçıların işi azaldı bu sefer. Ne yapıyorlar? Onu engelleyebilmek için şirket Aile Vapurları'nın önüne geçip çalışmalarını şey yapmaya çalışıyorlar.
1: Boykot mu ediyorlar? Ne yapıyorlar?
0: İşte bir şekilde vapurun ilerlemesini şey yapacak, yani önüne geçip, yani bir nevi toplu protesto gösterileri falan oluyor yani. Çünkü neticede o da ekmek parası yani.
1: Başka şekilde de önüne geçemedikleri için protesto ediyorlar.
0: Evet. Hatta o gemiler ilk çalışırken, şimdi bir taraftan da tabii kayıklar bir yerden bir yere gidiyorlar. Şeyi de geminin ön tarafında böyle elinde boru olan bir görevli oluyor. O boruyu öttürerek işte şey yapanları ikaz ediyor. Yani kayıkçıları ikaz edip gemi geliyor, yol verin şeklinde. Böyle bir şey tabii ki. Burada Haliç vapurları şöyle bir şöhreti var onların da. Çok yavaş giden vapurlar. Haliç sadece şeyden, köprünün iç tarafından.
1: Neden yavaş gidiyor? Niye bu konuda şöhretlenmiş?
0: Onların şeyi, kapasitesi öyle yani. Yavaş gittiği için. Onunla ilgili de böyle şeyler, karikatürler falan çiziliyor.
1: Ne ağır kadar, gittikleri için.
0: Ağır gittikleri için. Evet. Mesela şöyle bir karikatür karşımıza çıkabiliyor. İşte Haliç vapurunun giderken böyle yaşlı bir kürekçi de kendi şeyiyle, sandalıyla gidiyor. Vapurun kaptanı şey yapıyor. Baba diyor, ben seni çekeyim istersen diyor. Zorlanıyorsun kürek çekmekte diyor. Hayır olmaz diyor. Benim acele işim var diyor. Sizin arkanıza takılırsam geç kalırım diyor. O bir şey tabii ki kinayeten şeye eleştirmiş oluyor. O karikatürle ne kadar yavaş olduğunu. Tabii bir de şey var. Şimdi köprüden kalktı şirket Aile Vapuru. Şimdi hem Anadolu yakası hem Rumeli yakasına uğraya iskelelere uğraması halinde bu şey oluyor tabii ki. Yolculuğun çok uzun sürmesine yol açıyor. Onun üzerine tek taraflı, mesela bir vapur sadece Anadolu sahillerinden devam ediyor. Oradaki iskelelere uğruyor. Bir tanesi de diğer vapur da Rumeli tarafındaki iskelelere uğruyor. Hatta başlangıçta şey de yok. Bazı iskeleler yanaşmaya müsait değil. O zaman ne yapıyorlar? Diyelim Bebek'te bir grup insan şeye binecek, vapura binecek, fakat şey yanaşamıyor. İskele olmadığı için yanaşamıyor. Kayıklarla vapura gelip o şekilde vapura binip gidiyorlar. Bir de tabii dedin ya, yani şimdi bu hayatın içinden konular, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi. Evet, yaşam biçimi şöyle değişiyor artık. Tabii merkez gene Suriçi. Babali orada, hükümet binaları orada, bürokratlar orada. Ve bunlar şimdi Boğaziçi'nde artık yalı satın alıp, ev satın alıp orada yaşamaya başlayınca böyle bir ulaşım ağı da meydana geliyor. Yani sabah evinden vapurla işe gitmek ve akşam da vapurla gene şey evine dönmek. Bu bir şey ortaya çıkıyor artık. Yani yeni bir yaşam biçimidir vapuru kullanarak.
1: Bir de bence bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Yani tek başına bir kişinin yürüyerek bir yere gitmesi mutlaka vardır önemi, ama burada onlarca kişi aynı araçla seyahat ediyor ve belki o günün koşullarını beraber dertleşip eleştirebiliyorlar. Bu da bir kitleyi ortaya çıkarıyor.
0: Tabii işte sosyalleşme de aslında bu anlamda önem kazanıyor. Yani çünkü belirli saatte hep aynı insanlar biniyorlar. Hatta aynı yere oturuyorlar belki de yani. Oturduğu koltuk aynı oluyor. Ve bir sohbet aslında o seyahat boyunca işte yarım saat 45 dakika ne kadar sürecekse seyahat sırasında aynı zamanda o sohbet yapma imkanı da olabiliyor. Ve burada vükala vapuru diye bir şey karşımıza çıkıyor. Özellikle yani bağlı halde çalışan üst düzey bürokratlara mahsus bir vapur tahsis ediliyor.
1: Vükala.
0: Vükala vapuru, evet. Onlar işte o üst düzey bürokratlar özel olarak o vapurda yani çalışma saatlerine uygun bir şekilde.
1: Hocam şirketi hayriye peki özel bir kurum muydu?
0: Özel bir şirket.
1: O zaman evet. Özelleşme de yavaş yavaş o dönemde başlıyor.
0: Tabii ki özel bir şirkettir. Mesela sonrasında kurulacak olan tramvay şirketi, tünel şirketi, bunlar hep özel şirket olarak, özel teşebbüsü olarak kurulacaklardır.
1: Eskiden evet. Mesela o ekonomi hep sarayda toplanırdı. Şimdi özelleşmenin başlaması da herhalde bir etki oluşturacaktır.
0: Tabii muhakkak. Çünkü bu şirket kendi lehine bir çalışma yapıyor ama devlete vergi veriyor. Hı. Yani öyle bir süreç şey yapacak ve bu imtiyazı almak için de tabii ki devletin izni almak gerekiyor. Yani imtiyazı durup dururken verilmiyor da evet yani bu bir takım izinler şeyiyle izin almak suretiyle ki şirket ayrılığının nizamnamesinde o çok Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa, Keçezade Fuat Paşa onlar hazırlamışlardır. Dolayısıyla işte bu şekilde baharlı gemilerin hayatına girmesi aslında insanların hayatını da kolaylaştırıyor tabii ki bir taraftan. Tabii fırtına havalarda ise biraz da yani gidebildiği gibi kadarıyla gidiyor.
1: Günümüzdeki
0: tabii
1: vapurlar gibi miydi hocam? Kapalı mıydı yoksa açık mıydı o buharlı?
0: Yani kapalı gemiler. Kısmı da var. Yandan çarklı dediğimiz ilk vapurlar o şekilde. Yandan bir çarkı var. O dönerek vapurun hareketini sağlıyor. Kapalı salonları da var. Hatta şeyler elektriklendiriliyor. Elektrikle ışıklandırılıyor vapurlar yani. Ve belirli bir şey var. Tabii o dönemin şeyi geri gene birinci mevki, ikinci mevki. Kadınlara mahsus yerler, erkeklere mahsus yerler.
1: Beraber seyahat edebiliyorlar mıydı? Yoksa ayrı mı?
0: Şeyde ulaşım araçlarında ayrı seyahat ediliyor.
1: Yani ayrı yani, bölümlerde mi yoksa ayrı araçlarda mı?
0: Ayrı bölümlerde seyahat ediliyor. Yani şimdi o mesela vapurda da ayrı bölümler var. İşte tramvayda da kadınlarla erkeklerin oturduğu yerler bir perdeyle ayrılıyor. Ve o şekilde seyahat ediliyor. O dönem şeyler. Hatta mesela vapurda gazete satılma diye bir şey var. Hatta şöyle bir şikayet ben birkaç yerde gördüm. Gazetede bir dönem gazetenin satılması aksamış. Vapurda gazete satılması. Şikayet ediyorlar. Diyorlar ki şimdi biz vapura yetişmek için aceleyle gelirken bayiden gazete satın alma imkanımız olmuyor. Dolayısıyla vapurda da bulamayınca seyahat boyunca gazete okuyamıyoruz. Niye vapurda gazete satılmıyor diye. Yani her yönüyle aslında çok hayatın içinden bir şeydir. Tabii
1: bir de her yönüyle ekonomi oluşturuyor.
0: Tabii ekonomi de tabii.
1: Orada bir gazete alışveriş durumu da meydana geliyor. Belki tabii. İlerleyen safhalarda bu şu anki vapurlardaki simit kültürü belki o dönemden
0: tabii,
1: geliyordur.
0: Tabii o dönemlerden helva başlayan kültürü. Bir süreç tabii ki. Yani satıcılar da.
1: İşportacılar.
0: Kesinlikle. Hatta vapura binip inmeler yani. Yani şimdi insanların işte bugün de devam eden bir alışkanlıkla daha iskele verilmeden hemen inme çabaları o yıllarda da var ve şikayet konusu da oluyor aslında. Yani hani gemi bir yanarsın da ondan sonra in acele ne şeklinde ve bir anda herkesin inmeye çalışması o kalabalığın böyle itiş kakışları ta o yıllardan itibaren yaşanan bir takım şeylerdir. Yani şirkete hayriye tam bir efsanedir. Onların kaptanlarının tabii ki birçok hikayeleri oluyor. Mesela şöyle de bir uygulama yapılıyor. Şimdi şeyde tabii gemide nereye gideceği işte Rumeli kavağı veya Anadolu kavağı şeklinde yazıyor. Ama herkesin okuma yazması olmadığı için mesela yanlışlıkla binebiliyor şey. O yüzden şöyle bir sistem geliştirmişler. Eğer gemide yeşil renk varsa Anadolu yakasından gidecek demektir. kırmızı bir renk oraya konulmuşsa Rumeli yakısından devam edecektir. İnsanları öyle bir kolaylıkla şey yapmışlar, getirmişler. Tabii şirket Ayrı'ya bir de Fevaid-i Osmaniye adıyla adalara ve Kadıköy'e yolcu taşıyan ayrıca başka bir şirket daha var.
1: Adalara yolcu taşıyan vapur, o zaman mesafe epey bir uzuyor.
0: Tabi uzuyor. Ona göre de mesela...
1: O dönem adalarda yerleşim var mıydı?
0: Var tabii ki. Var. Bu sözünü ettim. Tabii 19. yüzyıl olarak. Olsun yani hocam, gerçi 19. yüzyıldan önce de yerleşim vardı da. Şimdi buharlı gemiler gelince tabii ki adalara gidiş geliş de kolaylaşmış oluyor. Hatta şeye doğru, yani gene köprüden Bakırköy'e doğru da o tarafa da böyle kıyıya paralel olarak şey yapan, yani yolcu gemileri, çalışan yolcu gemileri mevcut ve insanlar çok tercih ediyorlar.
1: Hocam ama ya, günümüzdeki gibi gemileri düşünmemek gerek. Dolayısıyla bahsettiğimiz buharlı gemiler o dönem için ilk gemiler. Evet, tam teşekküllü olmayabilir. Yani açıktan bir seyahat mi, yoksa kenardan gidilecek yere doğru bir seyahat mi anlamamız gerekir bu buharlı gemilerle yapılan seyahatten.
0: Şimdi mesela diyelim şeye gidecek, yani köprüden kalktı İzmit'e gidecek mesela. Genellikle kıyıya takip ederek gidiyor tabii ki. Aynı şekilde Yeşilköy'e, Bakırköy'e giderken de ama tabii ki kıyının çok da yanında değil. Bir de bu iskeleler zamanla yapılıyor tabii ki. Yani hemen şirkete faire faaliyete geçtikten sonra iskelesizlikten dolayı uzun bir süreç de hep biraz önce sözünü ettiğim gibi sandallarla gemiye gelebiliyor ancak. Gemi biraz açıkta bekliyor yani. Çünkü o işte denizin şeyini de çok iyi bilmek lazım. Yani kaptanların bir özelliği de o. Yani bir kaya olabilir, çok kenardan geldiği zaman kayaya çarpabilir. Nitekim onun bir o tarz bir kaza örneklerine de zaman zaman rastlanıyor. Hı hı. Şimdi öyle olunca burada kaptanlığın becerisi de çok önemli hale geliyor.
1: Güzel bir nokta hocam burası. Çok güzel bir nokta.
0: Tabii ve fırtınalı havalarda tabii ki o gemiyi sağ salip kaya şey yapmak, yanaştırmak da gene bir kaptanlık becerisidir. Yani.
1: Hazır bu kaptanlık becerisinden ve kaptanlara temas etmişken bununla alakalı özel bir eğitim var mıydı? Ya da o ketüda dediniz mesela ilk başta bunun da öyle bir alanı, bir okulu var mıydı?
0: Şimdi Bahriye Mektebi var tabii ki.
1: Bahriye o dönemde
0: Mektebi,
1: var.
0: Tabii ki. Bahriye Mektebi'nde bu tarz kaptanlar hem deniz subayı yetişiyor hem de bu tarz kaptanlar yetişiyor. Doğal olarak bunun eğitimini almış oluyorlar. Şimdi öyle şeyler anlatılır ki tabii hani gerçeğe tam tam gerçekçi sayılmasa da en azından kaptanların maharetini şey yapacak, gösterecek şekilde. Mesela kaptan gemiyi böyle bir yalıya o kadar çok yaklaştırabiliyor ki yalıdan ikram edilen bir kahve fincanını alıp kahveyi içiyor. Hani bu yaşanmış mıdır? Muhtemelen yaşanmamıştır ama böyle işte kaptanların maharetini şey yapabilmek için bu tarz anlatılar da oluyor zaman zaman. Evet. Dolayısıyla bu gerçekten işte ulaşım dediğimiz şey aslında doğrudan hayatın içinden konular yani.
1: Hocam hep deniz yolundan, gemilerden, buharlı gemilerden bahsettik. Biraz diğer araçlardan da bahsedelim mi? Omnibus ne zaman göreceğiz? Metroyu, tramvayı. Mesela Marmaray yapıldığında Sultan Abdülhamit'in bir Marmaray projesi olduğundan bahsedilmişti. Siz de Abdülhamit konuşurken de buna değinmiştik. Diğer ulaşım araçlarını da konuşmakta fayda var.
0: Tabii şimdi kara ulaşım araçlarına gelince tabii öncelikle demiryolu yani onun gündeme geldiğini görüyoruz. Tabii demiryolu mevzusu son derece böyle teferruatlı olan bir mevzudur. Ve işin enteresan tarafı da bizim insanımız bu tarz teknolojik gelişmelere çabucak benimseyebiliyor yani. Dolayısıyla yani şimdi bir taraftan şirket Ayrıya vapurları işte deniz ulaşımı sağlanırken bunun bir de tabii şehirler arası yolculuğu var. Ona zamanımız kalırsa ayrıca değiniriz. Fakat şimdi bir taraftan da demiryolu. Mesela 1830'lu yıllar İngiltere başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinin şeylerinde, kendi ülkelerinde demiryolu yapmaya başladığı dönemlerdir bu dönemler. Ve benzer şekilde Osmanlı hükümetinin de gündemine geliyor. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz ülkede demiryolu yapılmaya başlanmış. Bu bir kere önemli bir, yani teknoloji merakı ve bunun getirdiği avantajların farkında olma açısından Osmanlı devlet adamları bunu önemsemiştir. Yani demir yoluna şöyle bakıyor. Hem şey olarak bir kere ulaşımı kolaylaştıracak,

0: aslında demir yolu anlamında ilk yapılan hat İskenderiye Kahire hattıdır. Mısır tabi o dönemde Osmanlı Devleti'ne ait bir toprak ve dolayısıyla ama Mısır'da bir hıdivlik oluşmuş. Yani vali hani bağımsız ayrı bir devlet değil ama kısmen özerk bir şeyi var, yapısı var. Dolayısıyla mesela Hıdiv Abbas Paşa İngiltere ile bir şey yapıyor, imtiyaz anlaşması yapıyor. İskenderiye Kahire arasında bir demir yolu ve aşağı yukarı aslında Süveyş kanalının tam yapacağı işi yapacak. Yani İskenderiye'den Kahire'ye, oradan da Kızıldeniz aracılığıyla o Ümit Burunlu ulaşma şeyi kalmayacak. Dolayısıyla çok önemsenen bir demir yolu. Fakat Osmanlı Devleti Hıdiv Abbas Paşa'nın İngilizlerle anlaşma yapmasına karşı çıkıyor. Şey de şu, sen bir valisin diyor. Yani sen bir valisin ve vali olarak gidip de başka bir ülkeyle şey yapamazsın. Bir mukavele imzalayamazsın. Nedir yolu bunun? İstanbul'a başvuracak İngiltere veya yapacak şirket İstanbul'a başvuracak. İstanbul izin verirse ancak o zaman demir yolu yapılabilir. Nitekim süreç öyle işledi. Hı hı. Yani dolayısıyla bir şekilde artık o 1851 ve sonrasında demir yolları yapılmaya başladı. İşte İskenderiye, Kahire, sonra Rumeli'deki demir yolları, işte Köstence, Çernova'da
1: İstanbul'da ne zaman başladı hocam?
0: İstanbul'da da aynı dönemlerde aşağı yukarı, yani İzmir Aydın yapılırken, Köstence, Çernova'da yapılırken
1: eş zamanlı.
0: İstanbul'da da eş zamanlı olarak işte İstanbul'dan başlayıp böyle Edirne'ye giden, oradan Balkanların birçok şehirlerine ulaşan ve Avrupa hatlarıyla bağlantı yapacak bir demir yolu projesi önce düşünülüyor, bilhassa da hayata geçiriliyor. Yani bu 1869 yılında imtiyaz verildi. Sonra inşaata geçildikten sonra da aşağı yukarı 1874-75'te de o hatlar yapılmış oldu. Burada şöyle enteresan bir şey var tabii, ona değinmek isterim. Şimdi tabii başlangıç şeyi bir nevi banliyö treni. Yani şimdi ilk istasyon Yedikule'de başlıyor. 7 kilo Küçükçekmece arasında bir banliyö treni gidip gelmeye başladı. Ondan sonra tabii hat uzadıkça Edirne'ye kadar ve Avrupa'ya kadar gidecek. Şimdi tren çalışırken, banliyö treni çalışırken yolculardan bir takım şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Şirket de bu şikayetlere katılıyor. O da şu, Yedikule şehrin merkezine çok uzak bir yer. Dolayısıyla insanlar yüklerini taşımakta zorlanıyorlar veya son durak olarak Yedikule'de indikten sonra şehrin merkezine gelmekte zorlanıyorlar. Bu hat Sirkeci'ye niye gelmiyor diye bir şey var, talep var yani.
1: İstek var.
0: Evet, yani bu Sirkeci'ye kadar gelsin, tam şehrin limanı orada, merkez orada diye. Ve o zaman enteresan bir tartışma çıkıyor Osmanlı kamuoyunda. Yani şimdi hat Sirkeci'ye gelir mi, gelmez mi? Bir de orada bırakma sebebi tabii niye Yedikule'de kalmıştı? Yedikule'den itibaren aslında İstanbul'un surları başlıyor. Eğer içeri girmeniz halinde suru yıkmanız lazım. En azından trenin geçeceği yerde suru yıkmanız lazım. Dolayısıyla bu tartışma bayağı bir alevleniyor. Hatta basına da yansıyor. Yani şimdi sadece surla yıkmakla kalmayacak. Sirkeci'ye yaklaştıkça Topkapı Sarayı'nın bahçesinden geçecek. Yani demir yolu oradan geçecek. Ve orada da bazı istimlaklar olması lazım. Bazı binaların yıkılması lazım. Dolayısıyla tartışma mevzusu şu. Saray bahçesinden tren geçer mi, geçmez mi? öyle bir, bu 1870 yılının İstanbul'un gündeminde bu var. Saray bahçesinden tren geçer mi, geçmez mi? Bunun taraftarı olanlar var. Mesela işte Ali Paşa, o dönemin sadrazamı, yani teknoloji diyor, bunu yapacağız, yani yapmamız lazım. Fakat böyle daha muhafazakar olarak bakan bazı devlet adamları diyor, ya olur mu yani, saray bahçesinden tren geçilir mi, yani bu yakışık almaz böyle bir şey şeklinde. Bir çevreci grup var, o dönemin çevreci grubu. Diyorlar ki Sarayburnu, yani dünyanın en havadar, en güzel yer.

0: lerinden biridir. Şimdi burayı işte tabii ki lokomotifler buharlı lokomotifler. Buraları dumana mı boğacağız yani? Bu kesinlikle Sirkeci'ye gelemez diye. Ve başka bir itiraz şeyi de şuradan kaynaklanıyor. Şimdi aynı dönemde tramvay şirketi de kuruldu. Tramvay şirketi de bir şey faaliyeti içinde. Yedikule'den Aksaray'a ve Sirkeci'ye kadar bir şey yapacak. Tramvay hattı yapacak. İmtiyazını almış. Fakat henüz bitmemiş. Şimdi onlar da şunu düşünüyorlar. Eğer burası olursa bizim müşterimiz azalır. Dolayısıyla Sirkeci'ye gelmemesi lazım tren hattının. İşte böyle bir hem muhaliflerin hem de taraftarların oluşturduğu bir kamuoyunda bir tartışma ortamı. Buna en sonunda işte Sadrazam Ali Paşa diyor ki arkadaşlar anlaşamayacağız demek ki, yani hem taraftar olan var, karşı olanlar var. O zaman mal sahibine soralım diyor. Yani mal sahibi dediği de Padişah Sultan Abdülaziz o dönemde. Çünkü temel mesele şu, saray bahçesinden geçsin mi geçmesin mi? İşte o tarihe geçen meşhur bir sözdür aslında. Sultan Abdülaziz'in sözü. Ya ülkemde demir yolu yapılsın da diyor, isterse sırtımdan geçsin diyor.
1: O yani sözü burada söylemiş.
0: Evet, bu vesileyle söylüyor. Ve son derece değerlidir. Osmanlı Devleti'nin aslında böyle teknolojik gelişmelere ne derece müsbet yaklaştığının bir göstergesidir. Yani netice itibariyle oradan hat geçerken bir sürü de tahribat oldu. Bazı tarihi eserler yok oldu. Hı hı. Ama şey önemseniyor. Yani demir yolu yapılması önemseniyor. Ve dolayısıyla tabii yapıldı. Yapılınca da tabii şehrin merkezine kadar gelmiş oldu. Ve öyle olunca da işte Sirkeci'den Küçükçekmece'ye kadar, daha sonra Edirne'ye kadar o bu defa da mesela nasıl Boğaziçi yerleşimi giderek artmıştı şeyde vapurlar vesilesiyle. Evet. Bu defa da şimdi İstanbul'un o tarafında yerleşimler artmaya başlıyor. Tren geçiyor çünkü oradan. Hı hı. Ha, oradan tren geçiyorsa demek ki orada bir hareket var demektir. Ona göre evlerin kiralanması, oradan ev almak, gene trenle gidip gelme gibi alışkanlıklar böylece ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Tabii bu alışkanlıklar neleri beraberinde getirdi ve Osmanlı Devleti ulaşım kanadında yaptığı atılımlarda geç mi kaldı, erken mi fark etti? Birçok aklımda ve merak ettiğim husus var ama hocam o kadar güzel anlattınız ki süremizin sonuna geldik.
0: Evet, bir aylık zaman ilerlemiş, çok da farkına varmadık yani.
1: İnşallah devamını yapalım ama.
0: İnşallah. Şimdi ulaşım deyince de tabii ki aslında
1: geniş bir konu.
0: Çok kapsamlı. İşte metroları var bunun, şehir içi tramvayları var. Bir de şehirler arası işte bir Hicaz demiryolu var ki, yani işte bir Bağdat demiryolu. Bunlar devasa projeler aslında. İşte Sultan Abdülhamid'in projeleri var.
1: Onlara evet, yani bir sonraki bölümümüzde o zaman
0: inşallah
1: değinelim. Sizin uygun tabii olduğunuz bir dönemde. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Efendim bu hafta Osmanlı'da ulaşımı, modern ulaşım araçları öncesinde neleri kullanıyormuş halk, nasıl seyahat ediyormuş dedik evvel zaman içinde de. Önümüzdeki bölümlerde yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Senin koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.

0: Hasan Hanım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Lord, hang on, baby, get it out.
5: I'm Rally. Remember?
6: Yeah.
5: Rally Boudaoud, Interpol Office.
2: Gösterime giren Yedi Köpek, dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, Yedi Köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktrist Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
5: نحن نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
7: You know what he does? He documents his own life.
5: احنا كده هنقدر نجمع حل واحد.
7: Why do you look like a criminal to me?
5: Let's dance.
8: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: How do you prefer to die?
1: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
2: Sit with me. I'm keen to know more about you.
0: Perfetto.
3: Uçuşumuz için son çağrı.
4: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
5: Uzun zaman olmuştu.
6: Hoş geldiniz.
5: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
6: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
7: Ne yapacağız?
4: Diğerlerini arayacağız.
8: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
5: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
9: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
7: Eureka! Gloria, Alleluia! Not a movie! Un movie de minions, con monstras! Yaki, unigiri! Dai, futu!
10: Bandar barılda soğata!
11: Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gövider. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
7: Ne bu da bu buyum? Kare. Tüh ya. İşte. Süper güçlü.
11: O gezegendeki her şeyi yok edecek.
9: James, sen harika şeyler başaracaksın.
12: This place was military storage back in the day.
13: You wanna go down and see it?
5: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
14: That is a nuke. What are you, nuts?
15: No, I'm ambitious.
16: My cousin and I.
5: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
17: Party.
0: Oh, that might be a problem.
16: But that's just so everyone knows we're good.
17: I'm going to tell you something. Only one of you is going to make it out alive.

0: Maybe I've been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'nin başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: Mike, is there something you'd like to express?
5: Baş ne diyeyim, kim zehirledi?
0: Bonnie.
3: Vizyona giren oyuncak hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı.

0: yerine oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
1: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
2: Evet.
1: Ama sonra sen gelip berbat ettin. Ama dinlemiyorsun ki.
2: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
3: iyi dinle. Ben de oyuncaklar tüm ya.
2: Şimdi de İspanyolca.
3: Bono sermes no sordon. Al otro
4: lado. Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
5: Rudy.
6: Sesi. Merhaba.
5: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
7: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
8: Lanetlendi.
1: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
7: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
6: her şey yapılabilir.
5: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
9: Bonnie!
7: Elimden geldiğince çabuk geldim.
10: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
7: Buna panço deniyor Forky.
1: Aa, birine kahverengi kalem lazım.
11: Dur! Kim var orada?
7: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
11: Uzun zaman oldu kovboy.
1: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
7: Ne?
10: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
1: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
11: Destek lazım olacak.
7: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
11: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
12: Unutma.
1: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
7: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
11: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
12: Hayır.
11: Güzel Pancho.
13: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
7: Kesinlikle.
14: Why are you here?
15: I used to be a regular sheriff.
0: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevine devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
15: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
14: Yes, sir.
15: This is a hell of an armory.
14: Did you catch that?
15: Yeah, it's my one trick.
16: What do you think of our little town?
15: It's, charming. Oh, sh**.
11: Keep your hands where I can see them!
15: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
16: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
15: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all that will give in return. I am the outlaw.

yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi. Denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu. Geleceği miras vizyonuyla hayata geçirilen uygulamalarla tarihi doku korunurken alanın sürdürülebilir kullanımı güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık açıklamasını yaptı.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Funda Arar, sözleri Levent Gürsel, müziği Yusuf Gürsel imzalı Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Antalya'nın Kaş ile Kalkan ilçeleri arasında sarp kayalıkların ve dar bir kanyonun ağzına gizlenmiş doğa harikası bir plaj var, Kaputaş. Doğal güzelliği, altın rengi kumsalı ve de turkuaz rengi suyuyla ünlü Kaputaş plajı bu yıl Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesinde ilk 10'a adını yazdırdı. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede yer alan Kaputaş böylece Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Doğası, kanyonu ve deniziyle özel konuma sahip olan plajda denizi turkuaz mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarıyla görmek mümkün. Kaputaş'ı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de çok sayıda merdivene sahip olması ve kayaların arasında yer alması. Kaputaş daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yerini ayırmıştı.

Usta dans sanatçısı Michael Flatley'nin koreografisini üstlendiği Lord of the Dance, İrlanda step dansını yüksek enerjili müzikler, mitolojik hikaye ve etkileyici sahne efektleriyle birleştiren dünyaca ünlü bir dans gösterisi. Lord of the Dance 1996 yılında kuruldu. Yani tam 30 yıllık bir maziye sahip. Bugüne dek 67'den fazla ülkede 100 milyondan fazla seyirciye ulaşan dünyanın en yüksek hasılatlı dans gösterilerinden biri.

kurucusu Flaherty'nin de yeteneğini sergilediği gösterinin en ikonik açılış solo performansı Strings of Fire. Gösteride canlı keman performansları ve nefes kesen step koreografilerinin birleştiği sahneler izleyicilerden bol bol alkış alıyor.

sound'unu yeniden tanımlayan The Black Keys, Peaches and Cream turnesi kapsamında Epiphone ve Uru ortak organizasyonuyla Küçük Çiftlik Park'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. The Black Keys öncesi ise günümüzün önde gelen blues sözcülerinden biri olarak kendini kanıtlayan Robert Finley sahnede olacak.

rock tarihinin en özgün gruplarından yarım asırlık kariyerlerini geride bırakan Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. Tull, dünya turu kapsamında 14 Kasım akşamı Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Grubun müziği folk'tan blues'a, klasik müzikten progresif rock'a uzanan geniş bir yelpazede şiirsel sözleri ve tiyatral sahne performansları ile birleşiyor.

Brit ve Grammy ödüllü İngiliz kökenli efsanevi grup Gorillaz 14 ve 16 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Bonus Park Ormanı'nda sahne alacak. Gorillaz konserlerinde Feel Good Inc., Clint Eastwood, On Melancholy Hill gibi unutulmaz parçalarının yanı sıra 2026'da yayınlanacak ve Idol

Grammy ödüllü caz vokali Gregory Porter pozitif müzik organizasyonuyla 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'na geliyor. Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini unutulmaz bir deneyime dönüştüren sanatçı bu kez İstanbullulara müzik dolu, keyifli bir akşam yaşatacak. Porter, zamansız parçalar ve sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuarla sahnede olacak.

0: Lütfen Rocco, ben almam.
1: Boş yapma, söyle.
2: Seslendirme kadrosunda Mark Ruffalo ve Lawrence Fishburne'ün yer aldığı merakla beklenen animasyon filmi Gatto 5 Mart 2027'de gösterime girecek. İzleyicileri kedilerin hüküm sürdüğü Venedik'in yeraltı dünyasına götüren filmin ilk fragmanı sinema severlerle buluştu. Filmin konusuna gelince, İtalya'nın kanallarla çevrili şehri Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Kurtulabilmek için beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir.
1: Nero, odaklan.
3: Affedersin.
1: Oo, benim olsun.
3: Ben de yapmak istiyorum.
4: Hayır,
3: affedersin.
1: Oo, nefret ettim.
3: Dur şunu. Benim, o benim.
2: Ridley Scott'ın 2005 yapımı kült filmi Cennetin Krallığı'nda yüzü tamamen gümüş bir maskeyle kaplı olan ve ismi filmin jeneriğinde dahi geçmeyen Gizemli Kral'ın arkasından 4 kez Oscar aday gösterilmiş bir aktör çıktı. Filmin jeneriğinde adı yer almayan ve de yüzü bir kez görünmeyen o aktör Edward Norton. Kudüs'ün Cüzzamlı Kralı 4. Baldwin karakterine hayat vererek filmin en bilge ve kilit figürünü canlandıran Norton, başta yoğun çekim takvimi nedeniyle rolü reddetti. Ancak Ridley Scott'ın tüm sahnelerini 2 hafta içine sıkıştırma sözü vermesiyle kabul etmişti. Kendisini hiçbir zaman ana oyuncu kadrosunun bir parçası olarak görmediğini söyleyen aktörün kendi isteğiyle adının jenerikten çıkarılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

0: Vizyoner yönetmen Ridley Scott'ın 28 Ağustos'ta gösterimde olacak Köpek ve Yıldızlar filminden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce gibi oyuncuların paylaştığı film, hayatta kalmanın bir içgüdü, insanlığın ise bir seçim olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya izleyicileri davet ediyor. Film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada verimli ama izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesine odaklanıyor.
1: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. The world it was doesn't exist. It's just us trying to hold on to what was. But out there, kill or be killed.

0: Marvel sinematik evreninin tarihindeki en büyük kalabalık kadrolardan birini bir araya getirecek olan Avengers Doomsday, şimdiden 32 oyuncunun katılımıyla hayranların dikkatini çekti. Kadrodaki karakter çokluğu sinema severlerde heyecan oluştursa da bazı kahramanların hikayedeki ağırlığının diğerlerinden farklı olacağı düşünülüyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'in son açıklamaları, evrenin en küçük kahramanı Ant-Man'in yeni Avengers filminde oldukça kritik ama bir o kadar da hüzünlü bir dönüşüm geçireceğini gösteriyor. Smart choice. He actually listened for once. Under the door.
1: Okay, where to now?
2: Hang tight.
1: Oh, God.

Aydın Söke'de popülerlikten uzakta kalmış, İtalya köylerini anımsatan tarihi bir köy var. Eski Doğan Bey Köyü. Didim ve Söke arasında yer alan köy, tarihi ambiyansıyla, aslına uygun restore edilmiş evleriyle, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kısa zamanda etkisi altına alıyor. Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan eski Doğan Bey Köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy aslında. Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar, geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıtıyor. Taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer bir açık hava müzesi gibi. Rengarenk çiçekleri ve yemyeşil ağaçların doğal dekorasyonuyla sokaklarında yürürken adeta eski zamanların nostaljisini yapıyorsunuz. Köy, yürüyüş parkurları, trekking alanları, kuş çeşitliliği, gelişmiş florası ve endemik bitki türleriyle de ekoturizmin geliştiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyorum.

0: Demişke fırsatını kaçırmayın.
1: ...4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar "Ver elini İstanbul" der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Elinor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etmesen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: sesle rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Ben

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elinde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

0: thing. I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation.
1: Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, pek çok kitaba imzasını attı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri, sinema veya televizyonda kendine yer buldu. Bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri. Cinnet sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Yazar Jack Torrance'ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

0: Esaretin Bedeli. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Esaretin Bedeli, Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
1: Yürüyün!
2: Bir şey soracağım. Onu yiyecek misin?
3: Yok, hayır, yemeyeceğim.
2: Alabilir miyim?
4: Evet.
5: Hadi biraz güzel ha?
2: Evet. Bu güzel ve oldu.
5: Bayan mısın?
6: Tamam.
5: Hey, bu kadar çıkma.
6: Hey, çok acıktı.
5: Hey, bana bir baksana ha. Bence bunlarla doyabilecek gibi görünüyorum.
2: Cenk, teşekkür ediyorum.
5: Bana iki kere fazla vermen lazım.
2: Kaporta dükkanındaki yuvasında yere düşmüştü.
5: Hey, Fred!
2: Uçabileceği zamana kadar ona ben bakacağım.
7: John Coffey, eyalet yasaları uyarınca ölene dek vücudundan elektrik geçirilecek. Tanrı ruhuna merhamet etsin.
0: Yeşil Yol, Tom Hanks, Michael Clark Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper ve David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, İdam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekte görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
2: Paul. Söylemelisin. Vermelisin.

0: 18 küçük adım.
1: Aa.
0: Dört. Aşağı bakma. Beş.
2: 1408 adlı filmde metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Ensland, Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini birebir olarak tecrübe eder.
0: Tamam, 9 adım. 8. 6. 6. Evet. Nerede?

öldürensiz. David Drayton oğluyla birlikte alışveriş yapmaya kasaba merkezindeki süpermarkete gider. Tam da bu sırada kasabayı içerisinde onlarca farklı türde yaratığın yer aldığı esrarengiz bir sis ele geçirir. Yaratıklardan korunmaya çalışan insanları bölense inançları olur.

Benimle Kal. Film, kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri arayışlarını anlatıyor.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karski'ye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Léger droite. Allez, on glide.

İnce Minare Müzesi Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1264 yılında inşa ettirildi. Aslında kapalı avlulu, tek eyvanlı ve tek katlı bir medrese. Konya'daki İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi günümüzde kente gelenlerin uğramadan geçmediği bir müze.

medresenin hat sanatının değerli örnekleri olarak kabul edilen yazıları büyük önem taşıyor. Özellikle taç kapısı, yazının yoğun kullanıldığı ender tasarımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Yapının iç mekanında kullanılan tuğlalar hem dekoratif görüntü sağlıyor hem de statik açıdan fayda sağlıyor. Medreseye adını veren minare bitişiğindeki mescide ait. Bu bölümde hadis sohbetleri gerçekleştiriliyor.

Günümüzde ise medresenin kuzey tarafında bulunan mescitten geriye sadece tuğla örgülü mihrap kalmış. Medreseye ismini veren minarenin kaide kısmı muntazam kesilmiş taşlarla çevrili. Medresenin gövdesi ise tamamen tuğlalarla örülmüş.

müzede Selçuklu ve Karamanoğlu devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniğiyle yapılmış, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Ladies and gentlemen,

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

Serisinin her filmi heyecanla beklenen Görevimiz Tehlike, özellikle filmle özdeşleşen başrol oyuncusu Tom Cruise'un aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekmesiyle hafızalarda yer edindi.

0: Tehlikeli sahnelerde boy göstermeyi seven oyuncu helikopter kullanmak için özellikle ehliyet aldı. Rol yaparken helikopteri kullanan ve yerleştirilen kameraları da kontrol eden Cruise, sonuç olarak soluksuz izleyeceğimiz sahneleri ortaya çıkardı. Şimdi minyatürlerle aksiyon filmi seti nasıl yapılıyor, o soluksuz izlenen demiryolu köprüsünden kaynaklanan tren kazası nasıl oldu, efektlerle izleyelim.
1: Et 30.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz kitaptan raflardaki yerini alan bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesi'nde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayın Evi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnızlıkla başlar, yalnızlıkla biter. Önemli olan ikisinin arasını doldurabilmektir. TK Yayınları'ndan raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, dijital çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Cemal Levander'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, kronik kitaptan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne, bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
7: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi?
8: Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hayır.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31.
2: Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Müzik 20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zincir adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı.

Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımı

da kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.

0: I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
1: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlar ise bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı

görünen birçok hologram performansı minyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen

tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyüzü örtülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
7: So this cave.
8: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
9: What do you reckon?
10: Let's check it out.
8: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
11: The cave's filling up.
12: The river must have burst its banks.
8: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de Apara'da.
13: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Evet. Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben

0: Hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu. İlk ön sözüne başlıyorsunuz. İkinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
1: Şiirler var değil mi?
0: Yok, şiir yok. Dualar var.
1: Dualar mı var?
0: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyorum, ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
1: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
0: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şeyde konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz da tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak abi. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'liyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
1: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut.
0: Tam olarak
1: yoksa
0: böyle.
1: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya hastalıkların şeysi hep stresten.
0: Elbette stresten.
1: Yani. Hep de, tek kaynak değil ama.
0: Ya burada önemli olan şu. Nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığın. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
1: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
0: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Whipple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum bu soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
1: O kamera. Ha.
0: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres değil mi?
0: Elbette. Hele benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonlar artık zaten onları
0: aynen
1: direkt
0: öyle
1: yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde, kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi, ben müdahale ettim, sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin, o da duymuş, o da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi getirdi, benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri...
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet, her şeyi biliyor ve istediğin şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bize kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda, hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken, işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
1: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey müthiş, yani ne istiyorsan.
0: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyor.
1: Evet, evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler, geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
1: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
0: Mesela 3 saniye.
2: Evet.
0: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
1: Mesela, evet.
2: Bir hatırlayın.
1: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
0: intro. Çok güzel örnek.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte tüm 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var.
2: Evet.
1: Ses, görüntü, harf, müzik, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
0: Buna yani, da kanca diyorlar.
1: Ha?
0: Buna da kanca diyorlar.
1: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
1: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
0: Veya part 2 yapıyor. Evet. Anlatsın, part 2 yapıyor. Ya,
2: dinliyorsun.
0: Şurada anlatsana. Adamın sayfasına git. Onu bul.
1: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
2: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
1: Ben çok seviyordum onu.
2: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
1: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
2: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
1: Yani buradaki şey çok iyi bir şey yaşıyoruz ama

0: sosyal hayattan da kopmamamız lazım değil mi?
1: Ama Cemil abi bak şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevdin, sevmedin
0: karar birazsın. Veriyorsun.
1: Evet. Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeyi tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
0: Ya anlıyorsun zaten.
1: Anlıyorsun. O. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
0: Türkçe'de sonda.
1: Türkçe'de sonda. Sonra. Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
0: Anlayamazsın aynen. Yani,
2: ama İngilizce'de sonunu da kıvırabilirsen
1: başından anlıyorsun.
2: Sonunu değiştirebilirsin.
1: Ve bunları onlar icat ettiği için bak çok evet. iyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
2: Evet.
1: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak
1: değişti.
0: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
1: Daha zor.
2: Tabii.
0: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
1: Ama
0: geri
1: peki,
0: başla birleştireceksin.
1: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
2: Tamam.
1: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
0: yani zenginlik
1: kazanıyor.
0: Mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
1: daha
0: oluyor.
1: Hızlı.
0: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de. Evet. Yani evet, bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
1: maalesef.
0: Var yani.
2: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
0: başını
2: şeyi
0: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
2: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya biz de hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplıyorlar.
1: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
2: Yani.
1: O bundan
0: geliyor. Ben onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
1: bize tam tersi. Şey camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
0: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
1: Valla
0: daha doğrusu fotoğraf resim.
1: Fotoğraf eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
0: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
1: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey
0: duralım
1: anlatmam lazım.
0: Evet.
1: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
0: Evet.
1: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
0: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
1: Ha, evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
0: Devam edelim bakalım.
1: Ha bu da mesela.
0: Bu mesela kaç xx bir zoom'la çekilmiş bu? Bu ya, bayağı bir
1: Cemil
0: zoom
1: abi,
0: var orada.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Yunan Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
0: Tabii.
1: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
0: Bu geniş açı işi. Değil ama bu da.
1: Bu zoom. Orada zoom. İşte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
1: Değil değil.
0: Yok yok. Bu makine bayağı var zoom elimde. Var orada. Yani. Çekemezsin bunu.
1: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens. Yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada Ya bu gece lambası mı? Bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
0: Onu abi, hissettin yani.
1: Vallahi billahi. Gittim oraya. Önümde bir sürü polis var. Ben çıkarsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta
0: bu işi yakalamaya
1: mı? O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ayı fotoğrafı var bende.
0: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
1: var abi. Var? Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
0: Galata
1: çünkü,
0: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan, Mayasofya'dan.
1: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
0: Ne canı istiyor abi, ya
1: adam. Kimse sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki. Sadece burada biraz havanın nemsiz,
0: evet,
1: tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor ki şeyi çekebilelim.
0: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
1: Yok.
0: Bunlar dijital.
1: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
0: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii, değil mi?
1: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya gördün. 1 santim sapma elinin sapması
0: tabii.
1: 100 bin kilometre yapıyor.
0: Tabii, tabii, aynen.
1: O kadar mesafede.
0: Şimdi,
1: çok zor.
0: Şimdi şey yeni
1: zor
0: teleskoplar bu. Var.
1: Gördün mü?
0: Bir takip tane, ediyor onları hiç.
1: Şey şu yani. Kadar bir alet
0: evet,
1: yapmışlar.
0: O kadar bir alet
1: alacağım
0: yapmış.
1: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
0: O şey yap. Ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
1: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
0: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak süper. Kendin çekip ne bak, yapacaksın? Tamam. Orada bir. perspektif yok
1: bak,
0: yani.
1: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğraftan. Aynısında. Öyle değil mi? Evet. Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
0: Oo, hepsi aynı.
1: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim? Bak abi. Şimdi tamam, şu bilmiyorum. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
0: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
1: Yok yani teleskop çünkü, zor ama o alet efsane.
0: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var yani oturup bilmiyorum ben.
1: Bozma
0: yani,
1: şimdi beni ben alacaktım onu
0: bu,
1: haklısın.
0: Değil mi? Ya, bu.
1: Ha bu.
0: Evet bu aynen. Tabii ya.
1: O anda oradaydım abi. Tabii. Çok acayip bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mersi'de yanımdaydı.
0: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
0: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
0: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
0: değil.
2: Noktalarda problem açabilir
0: onu
2: başımıza.
0: Meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün. Biz
2: evet.
0: İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar, işte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle, Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan
0: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet, yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin için 7 gün.
0: Zaten başladılar ya, materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
2: Ya aslında şöyle,
0: tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
2: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
0: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir.
2: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi uçuk kaçık
3: benim
2: söylemler.
3: Benim hastalığı abi.
2: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
3: gibi değil öyle de abi.
2: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
0: Üçkağıtçı değil, iyi fütürist, geleceği bilen adam yani.
2: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıklar için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
3: Başlamış olmamız lazım.
2: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020'den aynen sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim, genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
3: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
0: Niye açsın?
3: Hayır, kafası attı.
0: Niye atsın kafası?
3: Hayır ama şöyle fitristik düşünüyorum.
0: Ya insan değil o. Ya insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
3: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
2: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam geliştiriyorlar.
3: Evet, geliştiriyor.
0: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
3: Uç level ama.
0: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... çok büyük bir güç. Evet. Yani gene evet. kötülüğü yapacak olan insan. Başka bir insan.
1: Başka bir insan, doğru söylüyorsun.
0: Başka bir insan.
2: Yani, onu da zaten yapıyorlar ki, işte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan yapay da zeka yapıyorlar. Olmadı.
1: Aynen öyle.
2: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya, biliyorsunuz, onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
0: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
2: Evet. Mesela diyelim ki tam siz olarak öyle. Topkapı Sarayı'nın, bakın yoğunluk haritasına, İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum, İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
0: zaten
2: çok bomba atıldı. Zaten
0: o yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Orijinalini
1: görüyor.
0: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten. Yani
2: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde.
0: Evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
2: 3 boyutlu
0: duvarın
2: hale getiriyorsun.
0: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu
0: çok acayip bir şey.
2: Ve açık kaynak kod olarak.
0: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
2: Yani,
0: istersen... evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
2: Kaç kişi oluyor?
0: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
0: Ha?
1: Bunu görüntüye
0: çeviriyor zaten.
2: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
0: ya,
2: zaman bambaşka
0: zaten,
2: bir şey dönüştürebilir yani.
0: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
0: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
0: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
2: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece işte
1: vardı.
2: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
2: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyanı, ateisti, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
0: ama
2: kadar çok güçlü bir ses oldu.
0: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var. Evet. Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
2: Sadece
0: yani
2: bilgi
0: ne
2: değil.
0: Yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde değil zaten.
2: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o önemli. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
2: bakmak
0: o zaten
2: lazım.
0: Duygu yani bilgi derken ben orada o şeylerle sıfırlarla birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sonra nefret de veriyor, içinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde yani nefret veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde, seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
2: Ama iyi şeylerinde oluyor mu derseniz kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet, mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da, videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar, bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
1: Şimdi anladım. Yoksa
2: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bakın, Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın, İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz, Türkiye'yi tanıtamıyor.

0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
1: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin. Drone burada çekme.
2: Çekme.
0: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
2: Şu cadde var ya ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak bu dünya cümle bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler evet. Kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
1: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın ya Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
1: yeter
0: yok.
1: Yani.
0: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
1: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
1: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedileri tek, mi toplasak, abi, mamaları mı vermesek.
2: Tek sevmediğim nokta mesleki olarak söylüyorum. Kedi martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
0: Yeter artık değil mi?
2: Daha burama geldi yani. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var.
0: Ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
0: Yani o yüzden hakikaten yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
2: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
2: evet,
0: vardı.
2: Evet, evet.
0: Siyah beyazları şeyler.
2: Agrandizör.
0: Kağıdıttak. Yani renkliler giderdi. Gene giderdi makinede basılırdı galiba
2: tabii, tabii.
0: Değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok bu ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
2: sana bir şey anlatayım mı Cemil
0: abi? Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var
2: dolabın mi? İçinde orada burada. Hatırla abi kaçlık film takıyorduk 36'lık.
0: Ona? 36.
2: 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek, 10
0: tane,
2: tane
0: maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak onu çekeceğiz.
1: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin ya. Diyor.
0: Tamam.
2: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
0: Ya, ona bakacak olursan bir şey araştırmak için otobüse binip
2: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi
0: şimdi billahi. İnternete yazıyorsun geliyor şimdi yani
2: abi bak burada önemli olan şu
0: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya gelsin güzel
2: bak çok güzel bakış açısı çok önemli burada şimdi diyor ki ama kalite arttı tamam sürat kazandık ama kalite arttı abi öyle değil yani eski fotoğraflar bak benim sergide Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
0: ama
2: ki.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde
2: evet.
0: vardı. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
2: Hepimiz, evet.
0: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
2: tamam, ne oldu?
0: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir
2: tamam,
0: değil mi?
2: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
0: Tamam yani çok
2: kalite arttı abi.
0: Artıyor işte
2: çok,
0: yani.
2: Ben bence çok sağlıklı bir şey. Yani.
1: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha. Eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların hikayeleri.
2: Süper yere geldin.

0: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
1: Anlatmam lazım bunu. Var mı müsaade?
2: Tabii ki.
1: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Yok. Şeye geldik abi. Ascon Gazze yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1.750.000 liraya satıldı maşallah fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani ağaç çıkarttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı geçecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750'de Ascon başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
2: makine geldi öyle.
1: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
2: Daha iyisi geldi.
1: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şeyi tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
2: Fotoğrafların yanına koyuyorsun makine, bununla çekildi.
1: Bununla çekildi diye.
2: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok böyle bir imkan yok.
1: Var. Ha? Hala yıkamacılar var.
2: Var mı hala?
1: Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmiyorum. Maskeyle çalışman lazım.
2: Banyo değil
1: lazım
2: de ne bileyim ben normal bir tane.
1: Sirkeci de var hala.
2: 100 asa, 400 asa filan alıp.
1: Pozitifte basan var, diye de basan var.
2: Var mı?
1: Var, var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
2: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Negatifleri basan.
1: Civar Sirkeci'de çok az yerde var ama var hala.
2: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
1: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
2: peki
1: değil.
2: Peki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
1: Evet.
2: O resmi böyle canlandırıyor.
1: Ben çok yapıyorum onu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
2: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor değil
1: 15.
2: mi? 15. 15'e çıkıyor. 15, evet. Para çok para verirsen.
1: Evet. Güzel söyledin. Evet.
2: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
1: birleştiriyorsun.
2: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
1: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
2: Anladı mı orada?
1: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
2: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
1: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
2: yani
1: lazım.
2: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
1: işi biliyor olman lazım abi.
2: Ya burada lensin kameraman arkadaşın şey işi.
1: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
2: Seçiyorsun.
1: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
2: Yani. 30 krediye değil mi? Bir de dronlar giriyor işin içine.
1: Onu gördün mü?
2: Yok görmedim.
1: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone'u şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
2: Evet, evet.
1: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bu işin.
2: Ne?
1: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinal. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
2: gidecek. Ben onu biraz daha fütürist şey yapayım.
1: Dinleyelim.
2: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
1: Evet.
2: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
1: Tamam.
2: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
1: Abi biz
2: ya
1: başka...
2: Daha iyi yapacak yani mesela.
1: Yapacak ama ruhu olmayacak.
2: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
1: Pazarda zaman organik harcayacak. Yumurta gibi doğru evet. Söylüyorsun aslında.
2: Ama o işini görmek için evet. Ve iyi görmek için doğru. Gidip yani bir bilgi al şeyse...
1: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani
2: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlı.
1: Aynı, inanamazsın devamlı. Önceden tanıtıyorsun kendini, sağından solundan fotoğrafını veriyorsun, bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan, yani fikrin varsa, yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları, abi
2: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
1: Hem
2: yani,
1: de ne film yaparsın.
0: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
2: Oo, haberleri.
0: O değişmeyecek.
2: Yok.
0: O insan olacak.
2: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
0: hayır,
2: kolay
0: şu
2: yapacağı
0: anda
2: şey
0: da,
2: yok.
0: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
1: Tuttu da.
0: Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet ortada bir tane fenomen
2: ya,
0: var.
2: Değil,
0: gerçek
2: şimdi,
0: insan gibi ama insana dair insan ya, iletişimini
2: kesinlikle... Siri'ye aşık olan tipler var.
0: Buradaki, ya, çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falandır yani.
2: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
1: Tabii.
2: Aşık da olur. Kumar da düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu. Çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay, gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
0: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
2: Ya o hata şimdi...
0: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
2: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
0: Yok bilerek yapıyor.
2: İş algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
1: Şimdi, yok o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
2: Ama söylemezsen yağ çeker.
1: Evet, hep yağ çekiyor. Haklısın.
2: Yağ çekiyor.
1: Ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya saçma.
0: Çünkü her hata veya her gerilim yani her hata her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor ya yazı karakterini bozuyor ya başka bir şey.
1: Deniz abi benim
0: ve
1: kızımın...
0: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
1: Deniz abi benim kızım
0: işte yapıyorlar.
1: Nasıl davrandığını görsen kızım sen psikopat mısın ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
2: Hayır bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
1: Ha bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi ben teşekkür ediyorum.
2: Gerek yok çünkü yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
1: O devam edecek.
2: Bir şey değil de derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santraller kuruluyor.
1: Evet.
2: Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. direkt
1: emredeceksin.
2: Direkt söyleyecek evet. Yani.
0: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlara herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu yapıyor.
0: De
1: Ayna mı abi? Ayna.
0: Onu veriyor
2: baktığı. Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
0: Yok.
2: Yani neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
1: nasıl soracağın da önemli elbette.

0: onlardan sonra daha da
1: şu anda
0: şimdi iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
2: Hakikaten çok hızlı geçti.
1: Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm

ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: X Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş. What do you reckon?
2: Let's check it out.
1: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
2: The cave's filling up.
3: The river must have burst its banks.
1: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de APR'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek Topuklar'da bir başka konuğumuzla birlikteyiz. Nasıl bir konuk derseniz, hemen hemen her alanda rol model bir kadından bahsediyoruz. Şimdi anlatınca çok daha iyi anlayacaksınız ve tanıyacaksınız kendisini. Hoş geldiniz Nurten Öztürk.
1: Hoş bulduk.
0: Nurten Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı. Aynı zamanda OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi. Pek çok konuda hangi adımları attı, hangi noktalara dokundu, nasıl bir rol model, çok daha iyi anlayacağız şimdi konuşurken. Nurten Hanım, sizi ağırlamaktan çok mutluyum doğrusu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Defalarca program yaptık belki ama sizi tanımak, sizi tanıdıkça her gün yeni yeni aslında adımlar atıyorsunuz, yeni yeni projelere imza atıyorsunuz. Bunlar da aslında hem kadınlar açısından hem de ülke açısından oldukça mutluluk verici. Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle oradan başlayalım. Nurten Öztürk kimdir? Nasıl bir eğitim aldı? Bu noktaya nasıl geldi? Biraz hayatınızdan başlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında hayatımla ilgili geriye dönüşler beni her zaman duygulandırır. Çünkü çok renkli ve çok farklı kademelerde yaşadığım, doya doya yaşadığım koskoca bir yaşam var. Benim çocukluğum

0: köylerde geçti. Babam bir köy öğretmeni, köy enstitüsü mezunu bir köy öğretmeni ve kendi okulunu yaparak köyde eğitilmemiş kim varsa, kadın erkek demeksizin eğiten ve ciddi bir fark yaratan öğretmendi. Ben ilk doğduğumdan 5-6 yaşına kadarki yıllarımı 5 sınıfın bir arada okuduğu okullarda çocukların arasında geçirdim. Gece köy kadınlarını okuttuğu, derslerine girdiğimde gördüğüm ortamları hiçbir zaman unutamam. Ve hep eğitim aşkı, birilerine uzanabilme, birilerini aydınlatabilme aşkıyla büyüdüm ve öğretmen olacağım dedim. Babam gibi öğretmen olacağım. Böylece İlkokulu bitirdikten sonra yatılı Sinop Kız Öğretmen Okulu'na gönderildim. Oradan da okulun en iyi öğrencilerinden biri olarak Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na seçildim. Ve böylece yolumu en güzel şekilde çizmiş olduğumu düşünüyorum. İlk atandığım yer Akşehir Öğretmen Okulu'ydu. Sonra Eğitim Enstitüleri, Gaziantep Eğitim Enstitüsü, Mersin Eğitim Enstitüsü derken ticari yaşama bulaştık ve eğitimden ticarete geçtim. Ama hayatımın her anı benim eğitimle doludur ve öğretmenliği hiç bırakmadım. Fiziki olarak bıraksam da hep öğretmen olarak yaşamımı sürdürüyorum diyebilirim.
1: Peki ne zaman OPET kuruldu? Nasıl geçtiniz ticari hayatı? Yani öğretmenlikten sonra o biraz cesaret verici bir karar değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Tabii farklı yerlere atamaları olunca eşimle beni farklı yerlere atadılar. Eşim görevi bırakarak benim yanıma geldi ve senin maaşına güvenerek ticarete başlamak istiyorum dedi. Bu son derece önemli. Eşlerin çalışması açısından da önemli. Çünkü kadının çalışması aileye bir güvencedir. Aynı zamanda tabii ki erkeğin kadına güveni de son derece önemli. Ben de memnuniyetle dedim. Böylece biz Mersin'de ilk madeni yağ dükkanını açtık. Küçücük bir madeni yağ dükkanıydı. Bir süre sonra bana destek ol, desteğine ihtiyacım var dedi. Peki ne iş yapacağım dedim. Kasanın başına otur yeter dedi. Ama ben kasanın başına oturmakla kalmadım. Kasayla beraber uzanabildiğim her yere uzanmaya ve eşim dış işleri hallederken ben de şirket içerisinde hem kadroları oluşturmaya hem müşterilerimizi iyi ağırlayıp satış miktarını artırmaya çalıştım. Böylece Mersin'de biz Türkiye'nin en büyük madeni yağ ve akaryakıt distribütörü olduk 10 yıl içerisinde. Dolayısıyla sınırları zorladık. Gerçekten tabii ki çevrenin sizi görmesi, takdir etmesi, tercih etmesi son derece önemli. Ama biz büyük yere gidip ticareti daha büyük ölçekte yapalım diye 1992 yılında İstanbul'a taşındık ve taşındığımız yılda OPET'i kurduk eşimle beraber.
1: Evet, sonra nasıl büyüdü OPET?
0: Sonra nasıl büyüdü? Bizim aslında çok mükemmeliyetçi bir aileyiz diyebilirim. Eşimde de bu var. Elimize aldığımız her iş büyür avuçlarımızda. Büyütürüz. Nasıl büyütürüz? Biliyorsunuz işi büyüten işi sahiplenendir ama kimin sayesinde? Çevresindeki insanlar sayesinde. Onun için o ilişkiyi kurmak çok önemli ve attığımız her adımda da insan odaklı çalışmalarımızı sürdürdük. İnsana değer verdik. Değer verilen bize değer verdi. Böylece işlerimizde tercih sebebi olarak büyümeye, işlerimizi de büyütmeye başladık. 92 yılında OPET'i kurduğumuzda madeni yağ ve akaryakıt sektöründeyken bizden alışveriş yapan bayilerimiz genellikle akaryakıt istasyonu sahipleriydi. Biz dediler bu yeni kurulmuş şirketin bayisi olmak istiyoruz. Böylece ilk yılda 100 akaryakıt istasyonu olması gerekirken bizim ilk yıl 136 akaryakıt istasyonumuz olmuştu. Ve dolum tesisi yapılması gerekiyordu 30 bin metrekarelik. Biz dolum tesislerinin sayısını sürekli artırarak bunu şu an Türkiye'nin en büyük depolama kapasitesi aynı zamanda da Avrupa'nın en büyük kapasitesi olan dolum tesislerini yaparak yani çok alanlarında

0: anda şirketi büyütmeye çalıştık ve ben 2000 yılında dedim ki fark yaratmak lazım. Farklı bir şeyler de yapmak lazım. Çünkü hepimiz aynı şeyleri satıyoruz. Baktığınız zaman dağıtım şirketlerine o zaman sayıları çok azdı. 1992 yılında 6-7 şirket vardı sektörde. Tamamı yabancıydı. Bir Türk şirketi olarak %100 yerli sermayeli kurulmuş bir şirket olarak öyle hizmet verelim ki bu ülkeye hizmetin nasıl yapılabileceğini, yabancı şirketlerden çok daha iyi hizmet verebileceğimizi de gösterelim. Ve hırsla yola koyulduk. Sosyal sorumluluk projelerine başladık. 2000 yılında başlattığımız temiz tuvalet kampanyası zaten ülke açısından da çok anlamlı ve ilk büyük sosyal sorumluluk projesiydi. Biliyorsunuz kampanyalar kısa sürelidir. Biz temiz tuvalet kampanyasını 24 yıldır sürdürüyoruz. Evet. Ve ülkemizde ciddi bir fark yarattık. Çünkü biz yalnız projeleri bulunduğu yerde kısa dönemli yapmıyoruz. Tüm yurdumuza yaygınlaştıracak şekilde, bütün insanlarımıza değecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve herhangi bir problem, bir sorun var ise ülkede, o sorunu, problemi çözmeye yönelik projeler üretiyoruz. Böylece o projeleri yaparken kalbimiz büyüyor, bizi seven insan sayısı büyüyor ve bu koca kalple, koca yürekle insanlarımıza hizmet ederek büyüyoruz diyelim.
1: Evet, şimdi tabii sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız ama öncelikle biraz akaryakıt dağıtım sistemin sektöründen konuşalım. Çünkü orada kadın olmak da zor.
0: Kesinlikle.
1: Şu andaki tabloya baktığınız zaman o noktada kadın istihdamına da önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Nasıl bir tablo var? Oradan biraz da rakamsal olarak da bahsedebilir miyiz?
0: Ben akaryakıt sektörüne yönetici ve şirket ortağı olarak giren ilk kadınım. 1986 yılında Öztürkler Limited şirketini kurduk ve daha sonrasında ben şirkete gidip gelmeye başladım. Çok yadırgandım. Yani bir kadın madeniyat sektöründe, madeniyat tenekeleri arasında ne arıyor? Fakat öyle bir zaman geldi ki tabii şirkette kadın detaycılığıyla daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Cari hesapların içine daha iyi girebiliyorsunuz. Müşteri ilişkileriniz daha iyi oluyor. Dolayısıyla müşteri sayımız arttı, satış tonajlarımız arttı ve gelenler beni aramaya başladılar. Nurten Hanım şirkette mi diye, gerek ödeme yapacaklarında, gerek bir mal alacaklarında. Böylece kadını bulunduğum yerde kabul ettirmiş oldum. Daha sonrasında Opet'i kurduğumuzda da sürekli şirketin içerisinde olduğumuz için her aşamada, her kadroya kadın da olabilir mi gözüyle baktığımız için kadın çalışanlarımızın sayısını şirket içerisinde sürekli artırmaya çalışıyoruz. Yani genetiğinde, yönetiminde kadın olan bir şirket Opet. Dolayısıyla bu bakış açımızla bayilerimize değdiğimiz her yere daha çok kadın dedik. Ve projelerimizden biri de kadın gücü projesi oldu. Kızımın şirkette, çocuklarım aynı zamanda şirkette de çalışıyorlar. Kızımın liderliğini yaptığı kadın gücü projemizde şu an pompa başında kadın sayımız son derece arttı ve 81 ilimizde istasyonlarda pompa başında kadınlarımız var. Bu Opet için çok büyük aşama.
1: Tabii kaç istasyona ulaştı?
0: Şu an 1600 küsur istasyonumuz var. Bu istasyonlarda da başlangıçta kadın sayısı 15-20 iken şu an 4000 civarında kadın pompacı çalışanımız var. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve sürekli tabii ki gerek çalışanlarımız arasında, gerek bayilerimiz ve çevremize de bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Kadın değerlidir, önemlidir, mesleğin cinsiyeti yoktur, kadın her işi yapabilir. Haydi kadın sayımızı daha çok artıralım diyoruz Opet'te. Ama Türkiye Kadın Girişimciler Kurulu tabii. Başkanlığını üstlendikten sonra tabii iş çok çok daha büyük ölçeklere geldi. Ve hem cinsiyet eşitliği daha çok gündeme gelmiş oldu, getirdik. Hem istihdam konusunu hem de girişimciliğin nitelik ve

0: göreceliğini artırma anlamında kadınlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz ve büyük bir değişim olduğunu da söyleyebilirim. Bundan gurur duyuyorum.
1: Peki neler yapıyorsunuz diye sorayım. Biraz daha tabii detaylandıralım.
0: Ki. Tabii ki.
1: Çünkü bir de tabii ne kadar kadına dokunuyorsunuz. Bu da önemli. Gerçekten ciddi bir kadın nüfusu var Türkiye'de
0: tabii.
1: Ama bunların dokunmak, anlatmak çok değerli. Ne kadarına dokunabiliyorsunuz? Ne kadar üzerinde etkisi var Kadın Girişimciler Kurulu'nun? Biraz onu da konuşalım.
0: Şöyle söyleyeyim. Kadın Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu 2007 yılında Rıfat Sarcıklıoğlu Bey tarafından kurulmuş. Başlangıçta 81 ilde örgütlenmek istemişler ve 81 ile bir başkan, kadın başkan aradıklarında ancak bir ilde kadın bulunabilmiş. 80 ilde oraya başkanlık yapacak kadın bulunamamış. Ama son seçimlerimizde bundan 2 ay önce oldu. Yani 81 ilimizde başkan olmak için kadınlar yarıştılar.
1: Ne güzel.
0: İcra kurullarında kadınlar gerçekten büyük bir yarışma içerisine girdiler ama son derece aydın, nitelikli, becerikli ve iş sahibi kadınlar bunlar. Dolayısıyla ulaştığımız kadın sayısı hem tabandan baktığımızda eğitim görmemiş, herhangi bir iş fırsatı yakalayamamış, küçük ölçekte iş yapan kadınlarımızı geliştirmeye çalışırken gerek kooperatifler kurma şeklinde veyahut da onları destekleme şeklinde giderken sonrasında okumuş ama iş bulamamış kadınlara iş edindirmek veya hayatının bir döneminde iş yapmış sonrasında bırakmış kadınlarımızı yeniden iş yaşamına döndürmek, mezun olmuş iş bulamamış kızlarımızı iş yaşamına kazandırmak ve okullardan itibaren girişimciliği teşvik edecek çalışmaları yapmak şeklinde ciddi faaliyetlerde bulunduk. Böylece her alandayız aslında şu an. Ya üniversitelerde, meslek okullarında, liselere kadar inen organizasyonlarımız var. Aynı zamanda ara eleman değil, aranılan eleman haline getirmek için kadınlarımızı garantili iş eğitimleriyle
1: bugünlerde en kritik konu.
0: Evet, garantili iş eğitimleriyle işlere sokmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir yankı uyandırdı. Muhtarlar, belediyeler vasıtasıyla, İşkur ve diğer iş bulma kurumlarından gelen kadınlarımızı eğiterek işlere sokmaya çalışıyoruz. Kadın Girişimciler Kurulu olarak 2 sene önce başlattığımız Sanayide Kadın Eli projemizde şu ana kadar 18 bin kadını aştık, istihdam ettirdiğimiz kadın sayısı. İşte her meslek grubunda ve her kategoride bu. Dedik çok başarılı gidiyor kadın gücü projemiz. Turizmde kadın elin projesini başlattık. Burada otellere üst düzey kadın çalışan yönetici sokabilmek anlamında teknolojide kadın eli projesini başlattık. Tarımda kadın eli projesini başlatıyoruz. Yani kadın eli şemsiyesini de sürekli büyüterek daha çok kadın, daha çok kadın ve Türkiye'nin kadın gücü anlamında bakıldığında güçlendirecek her çalışmayı yapıyoruz. Çünkü biz kadın varsa yarın var diyoruz.
1: Peki kaç kadın üyeniz var şu anda girişimciler kurulunda?
0: 7000'i aşkın. 7000. Türkiye genelinde 7000'i aşkın üyemiz var. Aynı zamanda bu 7000 kadın bulundukları yerlerin başkan ve üst kurullarına bağlı olarak çalışıyorlar. Onlar da tabii ki top kanalıyla bize yukarıya doğru bizim üst kurulumuz ve benim başkanlığımda başkan yardımcılarım var. Böylece topa bağlı olarak Avrupa'nın şu an en büyük kadın kuruluşuyuz. Yalnız Türkiye'nin değil, en büyük kadın kuruluşuyuz.
1: Yani sadece sanayide bile 18 bin evet. kadın istihdamı sağlanmışsa herhalde evet. diğer alanlarda çok daha geniş olacak.
0: Kesinlikle bunu biz 20 ilimizde bu rakama ulaştık. Bu sene 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz. O anlamda tabii ki bunun yanında yaptığımız diğer İşimiz Temiz projesi var. Mikro işletmelerin hizmet hijyen standartlarını yükseltmek ve o küçük işletmelerde çalışan

0: kadınlarımıza, eğitimsiz bireylerimize de ulaşıp onları bilinçli hale getirip daha iyi hizmet verebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz. Bu da çok sevdiğimiz ve bir ay önce 81 ile yaygınlaştırdığımız bir proje. 16 yaş grubunu Tertemiz Yarınlar Okullardan başlar projemizde. Öğretmen eğitim kanalları üzerinden 77 bin okulda başladık. Eğitiyoruz 16 yaş üzerine. İşimiz Temiz projesiyle mikro işletmeler ve arzu eden her birey de katılabilecek bu kurslara. Böylece bakıldığında tüm yaş gruplarını bilinçlendirmeye çalışan projelerimiz var.
1: Evet, şimdi bir yandan aslında kadın girişimcilerin sayısının arttığını görüyoruz. Evet. Ama genel tabloya baktığımız zaman bir değerlendirme rica ederim. Çünkü pandemi sonrası aslında esnek çalışma şartlarıyla belki kadının çalışma hayatında bulunması daha çok gündeme geldi.
0: Evet.
1: Kimi kesimler kadın daha eve çekildi dedi. Kimileri de bir fırsat oldu ve kadınlar daha çok iş hayatında dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Şöyle, pandeminin ilk dönemlerinde gerçekten kadınlar biraz evlerine kapandılar. Çünkü ev yükü de bindi. Çocuk yükü de kendilerine bindi evde. Herkes aynı evin içinde. Ve yani ücretsiz çalıştıkları saat sayısı çok arttı kadınların. Bir kan kaybı oldu pandeminin ilk dönemlerinde. Fakat sonrasında yine vermiş olduğumuz e-ticaret eğitimleri, teknoloji eğitimleriyle ürünlerini, ürettiklerini online ortamlarda pazarlama fırsatı buldular. Bu teknoloji anlamında kadının kendi kendini geliştirmesine de yol açtı. Biz de sürekli destekliyoruz kurslarımızla, çeşitli kurumlarda destekliyor. O anlamda e-ticaret çok işine yaradı kadının. Onun dışında tabii ki rol modellerin artmış olması, bütün yaptığımız faaliyetlerde girişimciliğin niteliğini artıracak sürekli eğitimler veriliyor. Buralarda kendine güvenen ve benim diyen kadın sayısı da arttı. Kendine güvenip eğer finansal kaynaklara rahat ulaşabilmişlerse kendi işini kurabilen sayısı da arttı. Ve bence kadınlar çok hızlı geliyor. Yani kendi işini kuran kendi işini kuran kadınlarımız da genellikle kadınları destekliyor. Daha çok kadın çalıştırıyor. Böylece hem girişimci kadın sayımızda hem çalışan kadın sayımızda çok artış oldu. Örneğin OECD ülkelerinde bundan 4 sene önce istihdam açısından en son sıradaydık. Şu an burada 3-4 sıra yukarıya çıktık. Böylece biz zorlayarak daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum.
1: Evet, şimdi tabii az önce kısmen bahsettiniz ama bu temizlik işini bir konuşalım. Tabii. Çünkü aslında artık bakıyoruz akaryakıt istasyonları sadece hani akaryakıt alıp gittiğimiz yerler değil, mola yerleri haline dönüşmeye başladı. Bunda büyük bir öncülüğünüz var çünkü hani belki de pek çok kimsenin çok dokunmadığı bir alana dokundunuz ve bir temiz tuvalet kampanyası başlattınız. Ve bununla birlikte kaç yıl oldu dediniz?
0: 24. yıl.
1: Evet. Ve bununla birlikte aslında önce oldunuz. Artık her yer temiz diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Biraz bize anlatır mısınız?
0: Tabii ki. Şöyle, aslında her birimiz, dinimizde de temizlik imandan gelir denir. Temiz olduğumuza inanırız. Temiz yerleri tercih ederiz. Temiz bulmak isteriz ama temiz bırakmayız.
1: Maalesef.
0: Temizliğin de ne olduğunu tam anlamda bilmeyiz. Onun için temizlediğimizi sanırız. Ben 2000 yılında temiz tuvalet kampanyasına başladığımda yollarda girilecek bir tek tuvalet bulamazdınız. Çocuklarımı seyahat sırasında sokabileceğim tuvalet yoktu. İnsanlar zaten arabalar, otobüsler yol kenarlarında durur. Tarlalarda ihtiyaç giderirdi. O kadar kötüydü. Fakat bunu her zaman anlatıyorum. Ülke bu sorundan kurtulmalı düşüncesiyle öğretmen olduğum yıllarda da sürekli çaba harcadım. Nasıl olabilir, ne yapabiliriz? Kendi akaryakıt istasyonlarımızı kurduğumuz zaman da orada da bu konuda iyi hizmet vermek istedik. Hatta ilk dönemlerde akaryakıt dağıtım şirketini kurmadan bayiliğini yaptığımız bazı şirketler vardı. Bazı şirketlerin bayisiydik. Bu istasyonlarda tuvaletlere inanılmayacak şekilde işte büyük dev fotoğraflarla, bol bol çiçeklerle temizleyip hijyen getirmeye çalıştım. Ama kendi dağıtım şirketimizi kurunca çok yakın bir tarihte bir yurt dışı seyahatine gitmem gerekti. O zaman Atatürk Havalimanı'nın tuvaletine girdiğimde burada yabancı kabin içindeki iki yabancının konuşması ve disgusting Türkler vesaire de deyince bunlar neden konuşuyor diye bekledim. Çıktıkları zaman tuvaletin kapılarını açtıklarında hiçbir şey söyleyemedim. Alaturka tuvalet, bir taz böyle arkada dolmuş çöp kutusu ve çok kötüydü. Hiçbir şey söylemeden ayrıldım ama artık yeter. Bu ülke bu sorundan kurtulmalı. Ne yapacaksan yap. Nurten Öztürk dedim kendi kendime. Seyahatte tüm Türkiye'yi kapsayan bir temiz tuvalet kampanyası yapabiliriz diye düşündüm. Dönüşte bir bayram arifesi ve istasyonlarda sorun ne oldu? Bunun kritiğini yapıyoruz yönetim kurulu toplantısında. En büyük sorun tuvaletlerden geldi dediler. Çünkü kar da yağdı. İstasyon, insanlar yolda kalıp istasyonlara sığındı. Ve tuvaletlerde ciddi sorun oldu deyince ben öyleyse dedim başlıyoruz. Bir temiz tuvalet kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulunda kimse inanamadı. Bir yabancı dağıtım şirketinden geçmiş genel müdürümüz vardı. Nasıl yani Nurten Hanım dedi. Başarmamız mümkün değil. Bari birkaç istasyonda şunu deneyelim, bir pilot uygulama yapalım dedi. Hayır dedim. Karayollarındaki tüm istasyonlarımızla başlayacağız ve yaygınlaştıracağız. O zaman eşimin gözüne baktım ne diyor diye. Sen gidersen olur dedi. İstasyon istasyon gidersen. Giderim dedim. Ve tüm Türkiye'deki istasyonlarımızı dolaşarak fiziki koşullarını anında değiştirdik tuvaletlerin ve eğitim, uygulama, denetim, istasyon istasyon eğitimler yaptık, uygulamalar, denetimler ve bu istasyonlarda yaptığımız eğitimlere çevrelerindeki halkı çağırdık. Davul zurnayla çağırdık, organizasyonlar yaptık, kokteyller yaptık ve insanlar ya işte temiz tuvalet kampanyası diye bir kampanya varmış, ona mı gidiyoruz? Ama ikramında şöyle ne konuşulursa bir de bakarız bayimizin işte hatırı kalmasın vesaire diye geldiler. Ama eğitimlerde o kadar etkilendiler ki ya biz bir şey bilmiyormuşuz. Ne kadar farklıymış bu tuvalet kültürü, tuvalet adabı. Sorulardan inanın o eğitimler uzadıkça uzadı ve ondan sonra insanlar artık evlerinde değil istasyonlara, tuvaletlere gelmeye başladılar önce, sonra evlerine de uygulamaya başladılar. Biz bunu fırsat bildik. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptık. Okullar olmasa olmaz, öğrencilerimizi de bilinçlendirmemiz lazım diye. Ve binlerce okula eğitimlere de gittik. Gittiğimiz yerlere okulları da çağırdık. Böylece proje büyüdükçe büyüdü. Belediyeler talepte bulunmaya başladı. Hastaneler eğitim talebinde bulunmaya başladı. Yetişebildiğimiz her yere milyonlarca yol kat ederek istasyonlarımız, okullar, belediyeler, hastaneler derken yurt dışından teklifler almaya başladık. Eğitim teklifleri. Oralara da eğitimlere gittik. Mekke, Medine, Cidde, Riyad, Makedonya'ya eğitimlere gittik. Kısacası bir taraftan kampanya sürekli büyürken temizlik, hijyen bilinci toplumda daha yaygınlaşıp alışkanlık haline tabii getirmeye çalışıyoruz. Bu çabamız devam ederken projeyi de sürekli dallandırdık. Her alanda diye. İş alanlarına sokmaya çalıştık. Mikro işletmelere, makro işletmelere sokmaya çalıştık. Umumi alanlara sokmaya çalıştık. Şu an Türkiye'de gururla söylüyorum, ciddi bir fark yarattık ama çok insana bağlı bir olay. sürekli denetimin üzerinde olması gerekiyor. Hatta sevgili Ömer Koç ortaklık başladığında Nurten Hanım dünyadaki en çağdaş kampanyayı başlattı. Çünkü insana bağlı bir olay ve insan var oldukça devam edecek bir kampanya.

0: dediler. Bundan da tabii mutluluk duydum. Biz bırakamıyoruz çünkü bütün projelerimiz sürdürülebilir, sonuç odaklı, toplumu kalkındırmaya yönelik projeler. Onun için de bilinçli toplum projeleri şemsiyesi altında şu an 11 projeyi birlikte yürütüyoruz.
1: Aa, ne güzel. Yarınlardan başlar. Temizlik yarınlardan başlar.
0: Tertemiz projesi. Yarınlar okullardan başlar.
1: Okullardan başlar. O şu anda 81 ilde devam ediyor.
0: Şu an bütün okul, 81 ildeki tüm okullarda devam ediyor.
1: Ne güzel. Peki bir başka aslında hani sosyal sorumluluk konusunda çok fazla projeniz var ama tarihe saygı
0: tabii, çok,
1: çok önemli bir çok proje. Biraz bize onu da anlatır mısınız?
0: Memnuniyetle. Şimdi toplum olarak bizim her şeyi bildiğimizi sanan bir yapımız var.
1: Maalesef.
0: Her şeyin en iyisini yaptığımızı, her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Önemli olan insanın neyi bilip neyi bilmediğini bilmesi. Ve de hani saygı, sevgi nasıl ifade edilir? Bunun ifadesiyle ilgili sorunlarımız var. Sonra benlik ön plana çıkmış. Yani biz olabilme, geçmişte vardı bu. Giderek benlik öne çıkmış ve insanlar kendi çıkarlarına ters düşen hiçbir şeyle ilgilenmiyor, yapmak istemiyor. En temiz yerleri bulup örneğin kir bırakıyor veyahut da kendi çıkarına uymuyorsa arkasını dönüyor. Biz bunların aslında doğru olmadığını anlatmak ve önce kendimizden başlayarak bir şeyler yapmak istedik. Örneğin çevre konusunda duyarlı mıyız? Çevreye saygı projesi yaptık. Doğaya saygı projesi yaptık. Tarih konusunda duyarlı mıyız? Hayır. Tarihe saygı projesiyle bu konudaki duyarsızlığımızı dile getirip o tarihi dokuları nasıl ekonomik anlamda bulunduğu yöreye katkı sağlayacak duruma getirebiliriz. Bunu düşündük ve ben üç bacaklı bir proje, tarihe saygı projesi kurguladım. Bu işte Çanakkale geçilmez, hala geçemiyoruz. Biz uzun yıllardır çalışıyoruz, oradan vazgeçemedik. Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği alanlarda buraları gerçekten herkesin gittiğinde huşu ile seyredebileceği ve ders alabileceği hale getirmeye çalışan bir projeydi. 2006 yılında Çanakkale'ye düştü yolumuz. O zaman Anneler Derneği bir organizasyona davet etmişti beni. Temiz tuvalet kampanyası eğitimleri için. Gittiğimde örnek köylerde yaptığımız çalışmaları da anlattım o eğitimlerde. Bir tanesi dedi ki, Nurten Hanım, bütün köyleriniz Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, biraz Akdeniz'e kaymışsınız, bir Karadeniz'e kaymışsınız ama bu tarafta hiç örnek köyünüz yok. Ben o zamana kadar batıdaki köylerimizin daha yani bakımlı, halkının da bilinçli olduğunu düşündüğüm için daha ihtiyacı olan alanlar ve tarihi turistik özelliği olan köylere girmiştim. Ki yaptığımız değişimlerle orası kalkınsın. Tamam dedim, bana öyle bir köy gösterin ki bizim örnek köy projemizi yapmaya uygun köy olsun. Aradan bir sene geçti. Hiç öyle bir köy talebi gelmedi. Kalktım projeyi ben, Süleyman Kamçı Bey vardı, Çanakkale valisi o zaman. Vali Bey'e götürdüm, sayın valim ben bir söz verdim. Bu sene örnek köyümüzü Çanakkale'de yapacağız. Bana öyle bir köy gösterin ki örnek köy projemizi uyguladığımızda fark yaratalım, güzelleşsin. Nurten Hanım dedi, ne kadar güzel bir proje o. Biz Yarımada'da çok şey yaparız, yolları yaparız. 18 Mart dönemi, 24 Nisan dönemi. İşte şehitlikleri şöyle bir elden geçiririz ama köylere hiç girmedik. Size Alçıtepe Köyü'nü öneriyorum dedi. Biz teşekkür ettik. Vali Bey'in yanından Alçıtepe Köyü'nü görmeye giderken ben Yarımada'da attığım her adımda bir köy yetmez. Bir köyün güzelleşmesiyle yetmez. Bütün Yarımada güzelleşmeli. Bütün Yarımada bize ihtiyaç duyuyor. Bu düşünceyle kahvelere çekin dedim araçları. Kahvelere girdik. Niye geldiniz dediler. Ya biz ne alacaksınız bizden? Biz vermeye geldik, almaya değil.

0: Bunu anlatıncaya kadar da projelerimizi hazırlayıp insanları topladık, neler yapacağımızı söyledik. Yerel yönetimlerle el birliği yaptık ve bütün köyleri gerçekten Alçıtepe'den başlayarak adeta tel gibi işledik ve halen gidenler, çünkü elimizi çekmedik. Yarımada'ya gittiğinde yaptığımız şehitlikleri görünce, anıtları, müzeleri görünce ev ev girdik, evlerdeki, meydanlardaki, müzelerdeki değişimi görünce teşekkür ediyorlar. Ortaya çok güzel bir proje çıktı. Tarihe saygı projesiyle Çanakkale'nin çehresi değişti. Hatta bu sabah teşekkür etmek için yetkililer şirketimize geldiler. Siz yalnız yöreye fiziki anlamda değil, ekonomik anlamda da çok şey kattınız. Her Çanakkale'li size müteşekkirdir dediler. Ben bundan büyük mutluluk duydum. Çünkü biz özellikle şehitlikleri gezdiğimizde Yarımada'da çok bakımsız olduklarını görmüştük. Yabancı şehitliklerde çimler biçilmiş, bakımlı. Bizim şehitliklerimiz bakımsızdı. Tuvalet sorunu had safhadaydı. Dedik ki ya, ülkemizin kurtuluş nüvelerini taşıyan bu yöre şehitlerimiz buna layık değil. Biz hem şehitlerimizin huzurla uyuyabileceği, hem orada yaşayanların mutlu olabileceği, hem de yöreyi ziyaret edenlerin barışın anlamını daha iyi anlayabileceği mekanlar yaratalım ve yaşatalım. Halen şehitliklerin çimlerine biz bakıyoruz. Tuvaletlerin bakımlarıyla biz ilgileniyoruz. Elimizi hala çekemedik. Köylerde kurmuş olduğumuz köy komiteleriyle devamlı sağlamaya çalışıyoruz. Bakımını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bizi Troya tarafına davet ettiler. Hayır, işiniz bitmedi diye. Bu sefer de Troya tarafında 2018'de Troya Müzesi açılacaktı. Müzenin etrafındaki köyleri şöyle bir boyar mısınız? Çeki düzen verir misiniz dediler. Dedim bir göreyim, bakayım, gezeyim. Eğer şiirini yazarsam bu projeye de girerim. Baktım ki gerçekten elimizin değmesi gerekiyor. Troya Antik Kenti'nin hemen bitişiğinde bulunan Tevfikiye Köyü inanılmaz bakımsız ve kötü durumdaydı. Bir tek turist uğramıyordu. Şu an bütün köyü açık hava müzesi haline getirdik. 6. dönem Troya evlerine çevirdik evleri. Ve geçmişte olan bir takım yemekleri, tatlıları da ortaya çıkardık. Onları sunan kafeler yaptık. Pansiyonculuk kursları, bütün kurslarla başladık zaten. Her köyde 1000 saati aşkın halk kurslarıyla. Pansiyonculuk gelişti, turizm gelişti. Tasarım kurslarıyla takı yapan kadın sayısı arttı. Kısacası yaşam değişti oralarda. Ardından çıplığa girdik. Bana göre şu an dünyanın en özel köyü Arkeoköy Tevfikiye'dir. Troya Müzesi'nin hemen karşısında. Yanındaki çıplak köyde dünyanın en güzel köyüdür. Tavsiye ediyorum gidenlere.
1: Tabii. Şimdi gidelim, görelim, gezelim. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Sadece hani tarih olarak, müze olarak değil, aynı zamanda az önce bahsettiğiniz kurslarla, eğitimlerle ciddi olarak bir ekonomiye de katkı. Özellikle kadın ekonomisine çok ciddi de bir katkı olmuş oldu gördüğüm kadarıyla.
0: Kesinlikle. Şu an Troya Müzesi dünyanın en güzel müzeleri arasına girdi ve Türkiye'de görülmesi değer 100 yer arasında ilk sırayı aldı. Hiç unutmuyorum, burada müze müdürünün bir konuşması vardı. Nurten Hanım dedi, burada bu ödülü şalvar kazandı. Yani kadınlar kazandırdı bize buradaki ödülü. Çünkü burayı o kadar iyi anlatmaya başladılar ki gelenlere, güzel de temsil etmeye başladılar ve burada da tabii ki bu eğitimlerin, kadınlarımızın nasıl bir yerde yaşıyorlar, yaşadıkları yerin önemini anlamaları ve anlatmaları büyük tabii ki önem kazandı.
1: Şimdi örnek köyler dediniz. Evet. Sadece Çanakkale değil.
0: Değil.
1: Pek çok örnek köye imza attınız. Evet. Hangileri? Kaç köy var böyle?
0: Şu an 37-40 civarında örnek köyümüz var. Değişik yerlerde bu köyler. Ama her birine girdiğimizde demografik yapı

0: yarısını köyüne çıkararak başlıyoruz. Köyün ihtiyaçları nedir? Ne olabilir? Yaşayan bir köy müdür? Yoksa tamamı göç mü etmiştir? Yaşlılar mı kalmıştır? Geri dönülecekse nasıl bir kaynak yaratılabilirse insanlar gelip bunu yaparak geçimini sağlayabilir? Bu araştırmalardan sonra köy ekotarım yapmaya mı uygundur? Turizm potansiyelini geliştirirken tarihi yönünü mü öne çıkarmak lazım? Kültürel nasıl değerleri var? Bu bakış açısıyla her köye projeler yapıyoruz. Ve bu projeleri köy halkına anlatıyoruz. Köy halkı sahiplenmese zaten olmaz. Yani halkın anlamadığı şey halkın yararına değildir. Önce anlatmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki köy komitelerinizi seçin. 5 kadın 5 erkekten oluşacak ama eşitlik felsefesi var ya. Dolayısıyla 10 kişilik bir köy komitesi kuruyoruz. Muhtar, imam ve öğretmen doğal üyesi oluyor. 13 kişilik bu komiteler bizim çalışmamızın en başından itibaren her aşamasında projenin uygulanmasını sağlıyorlar, destek oluyorlar. Sonrasında da devamlılığını sağlıyorlar. Çalışmalara başladığımızda zaten çok şey değişiyor. Onlarla el birliği, gönül birliği, güç birliği yapıyoruz. Çok çeşitli kurslar açıyoruz. Çocuk gelişimine, İngilizce kurslarına kadar varan işte takı tasarım kursları, pansiyonculuk kursları, sanatları, fotoğrafçılık kursuna kadar veriyoruz halka. Ve yörede sorabilirsiniz. 18 Mart Üniversitesi bunun ciddi bir araştırmasını yaptı. Projelerin son derece başarılı olduğu ve topluma %100 değdiği ile ilgili. Köylerdeki yaşlı kadınlar diyor ki çocuklarımız artık su verirken bile bize değişti. Buradan çıkan şoförler müşteriyi alırken bile değişik, daha değişikler. Dolayısıyla eğitimin değiştiremeyeceği şey yok. Evet. Eğitim odaklı başlıyoruz ve bu değişimde en büyük rol de tabii ki eğitim.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında deprem yaşadık maalesef. Evet. O bölgeye yönelik de projeleriniz var mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii deprem Tanrı kimsenin başına vermesin. En varlıklı olan kişinin bile bir anda sıfır olması demek. Tabii ki çok büyük acılar, büyük can kayıpları, maddi manevi kayıplar demek. Ama hazırlıklı olmak lazım. Yani Japonya bu konuda gerçekten son derece gelişmiş ve Japonlar diyorlar ki sizde prosedürlerde sorun yok. Prosedürleri uygulamakta sorun var. Dolayısıyla biz deprem konusunda da şirketimizde de yıllarca önce Burcu'nun Deprem Korkusu diye bir kitap yazmıştım. İstasyonlarımızda dağıtmıştık bunu. Bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz lazım. Bir taraftan tabii ki yapılacak yapılar, hani insan deprem öldürmez, bina öldürür. Oturduğumuz yerlerin depreme dayanıklı hale gelmesi lazım. Dayanışma son derece önemli ama bilinçli yapılması lazım. Onun için Top Kadın Girişimciler Kurulu'nda depremden bir yıl önce ben Afet Kriz Yönetim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu diye bir platform kurmuştum. 81 il başkanımızı da başkanı yaptım bulundukları illerde bu platformun. Özellikle deprem olduğunda bu yapı müthiş çalıştı. AFAD'la ve yerel yönetimlerle de koordineli çalıştılar. Aynı zamanda nokta yardımları da yaptılar. Yani hangi bölge yardım etmek istiyorsa, nereye istiyorsa biz nokta olarak onları ulaştırma fırsatı bulduk. Bu çalışma TOP tarafından da beğenildi. Şimdi TOP'un genel Türkiye kapsamında içinde bu projeyi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yani kısacası bilinç, bir taraftan toplumu bilinçlendirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da tabii ki deprem sırasında yardımlaşmalarda yapabildiğimiz kadar büyük ölçekte yakıt desteğinden tutun da konteyner kentlere kadar deprem kaza anında deprem kurtarma çalışmalarından sonrasında eğitim çalışmalarına kadar pek çok çalışmayı da yürütüyoruz.
1: Şimdi sizin için hayatta dönüm noktası neydi diye sormak isterim.
0: Doğduğun yer kaderindir diye bir söz vardır. Ben köyde doğmuş bir çocuğum. Ama köyden...
1: Hangi köyde doğdun?

0: Bolu'nun Mengen kazasına bağlı Pazarköy beldesinin Ali Beyler köyünde. Ama bu köyden çıkıp şu an tüm dünyaya ulaşabilir hale gelmem, bu çok şükür. Bu özellikle uluslararası aldığım son bir ödül vardı. Yaşam boyu başarı ödülü benim ağlamama neden oldu. Yani bir köyden çıkıp da böyle dünya ölçeğinde kendinizi tanıtabilmek, gösterebilmek, yaptıklarınızın duyulması son derece anlamlı.
1: O ödülden de bahsedelim. Kim verdi ödülü?
0: Çok fazla bu ödüller var. Farklı kurumlar tarafından veriliyor. Globi ödülleri. Bu hatta dünyada bu ödülü almış ilk Türk olarak da mutluluk duyuyorum. Yaşam boyu başarı ödülü alan. Aldığım çok sayıda ödül var. İlki 2004 yılında temiz tuvalet kampanyasının başarısı nedeniyle aldığım uluslararası ödüldü. O ödül İPRA'nın vermiş olduğu bir ödüldü. İngiltere'de ödül verildi. O ödülü alırken de ağladım. Böyle bir ağlama huyum var. ödülleri almaya gidiyorum. Çeşitli firmaların, büyük kuruluşların, uluslararası kuruluşların verdiği ödüller bunlar. Ama gittiğim yerde de ülkemi tanıttığım için mutluyum konuşmalarımda. Dolayısıyla artık ne kadar çok Türk'ün ne işler yapabildiğini de görüyorlar. Türkiye'nin sandıkları gibi olmadığını, Türkiye'de kadınlarımızın da son derece başarılı işler yapabildiğini görüyorlar. Bunlardan mutluluk duyuyoruz. Bir kere o köylerden çıkıp çok geniş çevrelere girebilmem, dünya liderleriyle tanışabilmem, bu benim için son derece tabii ki büyük bir adım olarak görüyorum. Ama babamın öğretmen oluşu burada da okutmak istemesi, annemin sürekli eğitim konusunda oku kızım, kadın okumalı, mutlaka okuyacaksın, eşine yük olmayacaksın, evine destek olacaksın sözleri, bunlar tabii ki o yöreden çıkmamın ve hırsımın, heyecanımın nedenleri oldu. Bir diğer dönüm noktası bence ülkeme aşık olmam. Ülke sevdası ve Atatürk sevdası, bu da babamla başladı. Yani ülken için çalışacaksın, ışık saçacaksın, ülkene yardımcı olacaksın. Ve ben yaptığım her işte, örneğin Pulluk'ta bir kadını gördüğüm zaman göreceksin gelecekte sen traktörün üzerinde olacaksın diye düşünürdüm. Her şeyde yani diyebildiğim yere kadar değmeye çalışıyorum. Okulların her biri benim için hayatımın dönüm noktasıdır. Ticarete başlamam. Öğretmenlik tabii ki elimden geldiği kadar iyi bir öğretmen olmaya çalıştım. Öğretmenlik dönemimde TÜBİTAK proje yarışmasına 12 projeyle girdik. 9 proje ödül kazandı ki Türkiye'de aynı okuldan 9 projenin aynı anda ödül aldığı o zaman herhangi bir okul yoktu. Öğretmenken de iyi bir öğretmen olmaya, işimi iyi yapmaya çalıştım. Sonrasında ticari yaşam atlamam bir dönüm noktasıydı. Hiç bilmediğim bir alanda ve bir kadın olarak madeni yağ işine girmiş olmam ciddi bir cesaretti. Biraz gözü kara, biraz girdiğim her işi mutlaka yaparım diyen bir insanım ama burada aile çok önemli. Eşimin desteği olmasaydı başarmam mümkün olmayabilirdi. Babamın desteği olmasaydı başarmam mümkün olmayabilirdi. Yani burada dayanışma, ama erkeklerin de kadınlara destek vermesi lazım her alanda. Hani toplumun %50'si erkekse %50'si de kadın. Bunun her alanda, yaşamın her alanında hissedilmesi ve hissettirilmesi lazım. Yani kadın erkek eşitliğinin burada, kadın erkek eşitliği deyince erkekler ürküyor. Biz erkekleşmek istemiyoruz ki. Biz erkeklerin haklarını kazanmak, erkeklere verilen hakları bize de verilsin istiyoruz. Bu her alanda, iş tercihinde de, işe girerken tercih edilmede de, ücret verilirken eşit işe eşit ücrette de, her alanda aslında kadınlarımızın alacağı çok yol var ve ben de bu konuda üzerime düşeni elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: İş hayatı

0: Çekler yapabilecekleri her alanlarda kendilerini göstermeye çalışacaklar. Odaklandığı bir alan var ise yaptıkları işin en iyisini yapmaya çalışacaklar. Ben işin büyük küçüğü olmadığına inanıyorum. Her iş iyi yapılırsa büyür zaten. Ve işin eğer büyümesine katkı sağlamışsanız siz de bulunduğunuz yerde büyür. Büyürsünüz, gelişirsiniz. Onun için yani büyüğü küçüğü yoktur zihniyetiyle ama severek yapmak lazım. Severek. Sevmiyorlarsa eğer işi bir baksınlar. Sevecek yönlerini bulabiliyorlar mı? Oralardan girsinler işe. Ama hiçbir şekilde bulamıyorlarsa sevecekleri, yapabilecekleri işler seçsinler. Bu son derece önemli. Sonra bir eğitim almışsınız. Bilmem hangi üniversitelerden mezunsunuz ve çalışmıyorsunuz. Bunu ben kabullenemiyorum. Almakla vermek dengesini iyi kurmak lazım hayatta. Hep aldınız bir yere kadar, bardak bir yerden sonra boşalacak. İşte o boşalmayı siz hizmet aldığınız çevreye, yere, etrafınıza yapmaya başlarsanız o zaman çevrenizde Allah razı olsun der. Ne güzel, unutmadı bizi der, bizim için de bir şeyler yapıyor der. Biz hep kadınlarımız olarak kendimizi kurtarmaya çalıştık çabalarken, yukarıya gelirken. Artık bizimle beraber yukarıya çıkacakları elinden tutup çekmemiz lazım. Onun için ben işe başlayacak kızlarımıza çok görev düştüğünü düşünüyorum. Mutlaka çalışsınlar. Eve kapanmak insanı öldürür. Sosyal yaşamdan uzak olmayacakları, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri işler seçsinler ve değişimden korkmasınlar. Çağı çok yakından takip etsinler.
1: Peki birkaç kelime söylemek isterim size. Size ne çağrıştırdığını kısaca alarak belki Nurten Öztürk'ü daha yakından tanımamızı, daha derinden tanımamızı sağlayacak. Başarı.
0: Başarı benim vazgeçilmezim.
1: Güç.
0: Güç benim için hayatın vazgeçilmesidir. Son derece önemli ve değerlidir. Ama gücü doğru kullanmak ve yerinde kullanmak gerekir.
1: Peki çocukluk?
0: Benim çocukluğum öğrenmekle geçti ve o da bana çok şey kattı ama acı tatlı her şeyi öğrendim.
1: Peki aşk?
0: Aşksız olmaz. Hayatın her alanında aşk her yerdedir aslında diye bir şiirim de vardır. Benim şiir yazmam da vardır. Belki biliyorsunuz şiirlerim. Aşk her yerdedir. Her şeye, bazen bir kelebeğe aşık olursunuz, bazen bir çiçeğe aşık olursunuz. Bazen bu tabii ki karşı cinsedir. Yaptığınız işe aşık olursunuz. Yani çok dar kavrama sokmuyorum ben aşkı.
1: Kaç şiir yazdınız bugüne kadar? Saydınız mı?
0: Saymadım ama herhalde bir 200 kadar vardır.
1: Peki ne ilham verir size?
0: Her şey. Yani bazen bir
1: daha
0: köşede...
1: Daha çok acı mı, mutluluk mu?
0: Nasıl?
1: Daha çok acı mı, mutluluk mu?
0: Şöyle diyeyim, ben örneğin çocuklarımın okul ödevlerinde bir şiir verilmişse onu yazmakla başladım. Öğretmenken törenlerde şiir lazım oldu. O anlamda bir şiir hemen organizasyon için yazıp gerekirse 10-15 dakika içinde de yazdığım şiirler oldu. Yani duruma göre, ortama göre şiir yazabiliyorum. Bütün yaptığım projelerin bir şiiri veya hikayesi vardır. İçselleştirmem için son derece önemli. Yani etkilendiğim, hissettiğim her şey için şiir yazabilirim. Şu kahvecim bile.
1: Ne güzel. Peki aile nedir sizin için?
0: Aile benim için hayatımın merkezidir. Her şeyden çok değer verdiğim, önem verdiğim nokta ve başarılı olabilmenin yolunun da bence aile mutluluğundan geçtiğini düşünüyorum. Orada huzursuzluk var ise bir şekilde hayatınıza yansır. Hem gününüze hem tüm ömrünüze yansıyabilir. Dolayısıyla aile, o aile birliğini kurabilmek, dayanışmayı sağlayabilmek ve birbirinden kopmamak. Aile bireylerinin birbirinden kopmaması son derece önemli.
1: Ya spor?
0: ulusal

0: Sandınız spor sormayı.
1: Ama aynı zamanda spor konusunda da evet, çok önemli işler
2: tabii,
1: yaptınız.
2: Tabii tabii, şöyle, insan vücudunun da en gelişmiş makine olarak çalışması lazım. Bu çalışmayı tabii ki sporla, günlük işler dışında sporla yapmamız gerekiyor. O organların yağlanmasını, yıkanmasını, yenilenmesini bence spora borçluyuz. Ve hayatımın her alanında spor oldu. Yani zor, kolay, hepsini de denedim. Bütün sporları da denedim. Ama tabii yaşa göre de değişebiliyor bu. Şu an hangi sporlar derseniz, vazgeçilmezim yürüyüşüm, günlük 10 bin adım kuralım vardır. Ona uymaya, aksatmamaya çalışıyorum. Yüzme, fırsat buldukça olabilecek ortamlarda uzun uzun yüzmek tabii ki önemli. Tenis oynadım, kayak yaptım ama golfü çok seviyorum. Golf oynuyorum şu an. Yani aile olarak biz sporun içindeyiz ama bireysel olarak da hayatın sporsuz olmayacağını düşünüyorum. 90 yaşında bir annem var. Onun da bugün sağlıklı olmasının nedeni yaptığı spordur diyorum. Egzersiz son derece önemli. Hangi sporu yaparsanız yapın, mutlaka gününüzde egzersiz olmalı.
1: Peki kadın?
2: Kadın bence insanüstü bir güce sahip diyorum. Çünkü dakikası boş değil. Ve ben de boş durmayı sevmeyen bir insan olduğum için kadın olmaktan son derece mutluyum.
1: Peki, biz de sizi ağırlamaktan son derece mutluyuz.
2: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok önemli mesajlar verdiniz. Genç kızlarımıza, özellikle yeni hayata atılacak olanlara, girişimci olmak isteyen, evde oturan kadınlara belki de hadi kalk ayağa dediniz.
2: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: Evet, OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi ve TOP Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ü ağırladık efendim. Bugün Yüksek Topuklar'da yeni programlarda görüşmek üzere.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.
4: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Bişkek fırsatını kaçırmayın.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kuzey Avustralya ormanlarında mağara keşfine çıkan bir grup arkadaş.
1: What do you reckon?
2: Let's check it out.
0: Beklemedikleri fırtınayla gelen sel suları.
1: Okay, it's filling up.
2: The river must have burst its banks.
0: Hayatta kalmak için dev timsallara karşı verecekleri zorlu mücadele. Korku ve aksiyon dolu bir film. Karanlığın Dişleri 2 bu akşam 20'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

0: Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.
1: Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Eylül'de Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Aktual, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Yavran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

yaşarken. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

ve yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gülmet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekerim.

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: mesajı sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20.000 dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu var.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.

0: Kaybolmamışmış.
1: Kaybolmadık. Buralarda bir yerdeyiz.
0: Nasıl kaybolmadık? Kaybolduk işte. Keşke pusula getirseydim.
1: Pusulaya ihtiyacım yok. Şu taraf kuzey.
0: Hayır, o taraf doğu. Çıktığımızdan beri kuzeye yürüyoruz.
1: Ama nehirden batıya döndük.
0: Ne alakası var? Hayır. Batı şu taraf. Hava kararacak. Sen GPS'inle oyna. Ben bu tarafa gidiyorum.

Héctor. Héctor. Héctor. Héctor. Héctor.

0: Cenk, kafa lambalarını gördün mü? Hey Cenk! Cenk!
1: Ne oldu? Banyodayım.
0: Kafa lambaları nerede biliyor musun?
1: Mutfaktalar. Şarj ediyorum.
0: Telefonumu gördün mü?
1: Yok. Ama çıkınca bir bakarım.
0: Acele et, geldiler. Saatten haberin var mı?
2: Sabah 10 demedin mi?
0: 10'da yolda olacaktık. Saat 10'u 5 geçiyor.
2: Bu adamla nasıl yaşıyorsun?
1: Reis oymuş gibi davranıyorum.
3: Merhaba.
1: Al seninki.
0: Sağ ol. Neredeymiş?
1: Kanepenin arasına düşmüş.
3: Gülümseyin bakalım.
2: İstediğin feneri aldım.
0: Evet.
3: Feneri almasana.
2: Almak için evi ipotek ettirdim.
0: Tam şarjla 120 saat. Her kuruşuna değer.
3: Hadi yaklaşın bakalım. Grup fotoğrafı.
0: Tamamdır. Güzel.

0: Son makaleni okudum. Bükreş'in en iyi 10 barı. Zor görevmiş.
1: Fena halde akşamdan kalma oldum.
0: Hayat gerçekten sana güzel. Bu sefer biraz zorlanabilirsin ama değecek.
1: Sen nereden öğrendin?
0: Arkadaşım Keş var ya, kendi tur rehberi.
2: Keş mi? Göreceksiniz.
3: Neredeyse yardırdık gidiyoruz. Önüme baktım, karşımda çılgın bir herif. Yavaşça bir dalgaya doğru kulaç atıyor. Dev bir dalga ama neredeyse yere dik. Adam tepe taklak oldu. Dalga kafasında patladı resmen. Hemen yanına koştum. Kurtardım adamı elbet.
0: Tamam, çekilini.
2: Şimdi anladım seni.
1: Şu mağara peki...
3: Ne desem yalan olur. Mağara keşfedilmemiş. Bildiğiniz mağara sitelerinde bulamazsınız.
4: Öyle mi?
1: Evet, o kısmı beni çok da heyecanlandırmıyor.
0: Sorun olmayacak dostum.
2: Erik'in beni ikna etmesine nasıl izin verdin? Her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Elindeki ne? Su mu? Hamile falan mısın? Ne? Yoksa gerçekten mi? İnanamıyorum.
5: Ama bir şey söyleme, tamam mı? Daha Victor'a bile söylemedim.
2: Ama niye? Söylediğin zaman çok sevinecektir.
5: Evet. Ama yani bu konu henüz açılmamıştı.
4: Öyle mi?
2: Yani tabii ama...
5: Peki ya sen?
4: Ben sana bir şey...
2: Yok, Erik kafayı yer.
4: Nasıl ya?
2: Aramız bu aralar pek iyi değil.
4: Nasıl?
2: Seçeneklerini... açık tutuyor gibi geliyor bazen.
4: Gel buraya.
3: Simo'ya

0: hatırladın mı? İskeleden bir gelişi vardı. Doğrudan suya atlardı.
1: O delinin tekiydi.
2: Dans edelim mi? Sahi mi?

0: Ne oldu?
1: Ha. Hiçbir şey.
0: Mağara işini boş verelim. İkimiz baş başa bir yerlere gidelim. Bir adaya gidelim. Kumsalda oturalım. Masaj yaptıralım. Oda servisi söyleyelim.
1: Hani hastalığın gerilemeye başlayınca hayatı sonuna kadar yaşamaya karar vermiştin?
0: İstiyorum ama...
1: Yeni bir şeyler deneyimlemek istemiyor musun?
0: Erik bana fotoğrafları yollayabilir. Deneyim kısmını ben uydururum. Zaten çoğu haberimi otel odasından yazıyorum.
1: Bence gerçek bir deneyim yaşama zamanın geldi.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Günaydın yakışıklı.
3: Günaydın.
2: Unutma, bu mağarayı ben buldum. Önce ben gideceğim.
3: Öyle mi? Yazı tura atmayacak mıydın?
0: Mağarayı nasıl buldun peki?
2: Geçen hafta bir arama kurtarma ekibindeydim. Kaybolan Japon turistleri aramak için. Ormanda yürürken bir yarığa denk geldim. Fenerle içeri baktım. Aşağı indikçe iniyordu. Şansımız varsa büyük bir sisteme bağlanır. O zaman voleyi vurduk demektir.
0: Ya bağlanmazsa?
2: Şehre döner bir parti daha veririz, olmaz mı? Erik ısmarlar.
1: Gördünüz mü?
4: Aa evet. Çok timsah var mı buralarda?
2: Vardır. Avlanmaları yasaklandı ya. Sakin olun. Timsahlar bizi öyle yemeye sanırsa filan.
5: Hey, ne yapıyorsun?
2: Dolu değil mi oğlum? Şarjörü torpidoda.
4: Kaybolan turistleri bulabildiniz mi bari?
2: Yok, daha değil.

0: Tamamdır.
1: Hazır mısın koca adam?
2: Evet, hadi bakalım. Önden sen git.
1: Bunu daha önce yapmadın değil mi?
2: Elbette yaptım.
1: Ters taktın dostum.
2: He?
0: Hazır mısın? Ağırlık binince aşağı indiğinde bir elin sürekli frende olsun.
3: Tamam.
4: Dikkatli ol.
1: Dipte görüşürüz.

0: Of. İyi misin?
1: Evet, elbette. Tamam.
2: Aferin millet, neredeyse vardınız. Devam edin. Tamamdır. Aferin.

0: Gelin, şuna bakın.
1: Ne diyorsun?
2: Ya yılan falan varsa?
1: Önce Eric'i ısırırlar işte. Hadi. Önden buyur. Tanrım. Hadi bakalım.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Herkes iyi mi?
2: Evet.
0: Bir şeyler çıkacak gibi.
1: Acaba ne kadar derine iniyor? Ya burada kaybolursak?
3: Burada olduğumuzu bilen var mı?
1: Ne bileyim.
0: Kaybolmayız. Devam edelim.
1: Tamam.
0: Hadi, içimde iyi bir his var.
1: Önden buyur.
4: Şuna baksanıza.
3: Bu ne böyle?
4: Keçiye benziyor sanki.
3: Demek buraya ilk inen biz değiliz.
1: Buraya nasıl inmiş ki?

0: Aydın, hissettin mi?
1: Neyi?
0: Boşluğu. Dikkat edin, burası alçakmış. Adımınıza dikkat.

0: işte tam da budur. Bu yüzden mağara keşfi yapıyoruz.
1: Şimdi Wally'i vur.

0: Bir bakalım.
1: Evet. Şu tarafa bir bakalım.
2: Geliyor musunuz?
3: Önden buyur.
2: Hadi.
1: Ne diyorsun?
2: Şuraya dikkat et.
1: İyi misin? Soğuk mu?
0: Birazcık. Çok da değil.

0: Sızıntı işte sadece.
1: Olabilir. Ama epey hızlı sızıyor.
0: Evet. Su yolu olabilir. Mağara nehir turu. Hop.
1: Hadi. Şarjını kontrol etmemiş miydin?
2: Işığa ne oldu?
0: Tüh be.
1: Bu pek hoşuma gitmedi. Bence geri dönelim.
0: Ciddi misin? Dostum, mağara daha yeni başlıyor. Azıcık bir sudan zarar gelmez. Hey!
2: İlhamını buldun mu?
3: İnanılmaz, öyle değil mi?

0: 快点，快点！
1: Yeah, my age. Yes, yes.
2: Çantamı kaybettim.
1: Sorun değil.
2: Buluruz. İyi olur. Anahtarım içindeydi.
3: O su nereden geldi öyle hiç anlamadım.
4: Yağmur başladı değil mi? Fırtına bizi geçecek demediniz mi siz?
1: Hayır, ondan fazlası olmadı. Nehir yatağından taştı herhalde.
3: O zaman buradan nasıl çıkacağız?

0: burada telefon falan çekmez millet. Geldiğimiz yoldan dönmemiz gerekiyor.
1: Su altında kalmıştır.
2: Bu mağarada su altından falan gidemem, tamam mı?
0: Bak, kısacık bir yol. Şu kayayı geçince muhtemelen su üstüne çıkarız.
2: Ya da suyun inmesini bekleriz. Sonra geldiğimiz yoldan yüzerek döneriz.
0: Bekleyemeyiz.
2: Niye?
0: Mağara su doluyor. Su hala yükseliyor.
2: Tanrım.
0: İstesek de istemesek de suya gireceğiz zaten.

0: Bir şey görmüştüm ben. Su gelmeden önce.
1: Ne?
0: Şu taraftaydı. Bilmiyorum. Yok, ben bu mağarada suyun içine falan girmem.
1: Hey, bana bak. Sadece kısacık yüzeceğiz. Önce ben girip kontrol ederim.

0: Şuradaki... Keş'in çantası.
1: Burası işte. Önden gideyim, geçilebiliyor mu bakayım. En fazla 10-15 saniye sürer.
2: Dikkat et.
1: O neydi?
3: Victor,
2: nereye gitti?
3: Victor!
2: Victor!
3: Victor!
1: Victor!
3: Victor!
1: Victor!
3: Victor!
2: Victor!
3: Victor!
0: Tadımı beğendi herhalde.
2: Aferin, aferin.
0: Sağ ol.
2: Hastaneye götürmemiz lazım.

0: İşte ben gideriz.
1: Ne?
0: Geç. Yüzüp çıkmamız lazım dostum.
2: Delirdin mi sen? Suda hayvan gibi bir timsah var ya.
0: Evet. Telefonun su geçirmez mi?
2: Evet.
0: Tamam. Girişe çıkacağız. Sinyal gelince yardım çağıracağız. Sonra da silahını alıp gelip şerefsizi öldüreceğiz. Şuradan geçsek tamam işte.
2: Ah, tamam işte öyle mi? Değil.
0: Bıçağım yanımda. O lanet timsah saldırırsa beynine saplarım.
2: Harika. Kendini timsah avlarsa dandı sanıyorum.
1: Ciddi olamazsın.
0: Hastaneye götürmek lazım. Cem.
1: Aptallık etme.
0: Yakında su altında kalacağız. Timsahlar bölgecidir. Hepimiz ölene kadar duracağını sanmam. Bir şeyler denememiz lazım.
2: Dostum çılgınlık bu. Ben yok. Ben yapamam.

0: Erik, suya giremezsin.
1: Başkası
0: olmaz.
1: Çineğin var mı?
2: Dur, dur, dur, bekle. Bekle bir dakika.
0: Ne diyor?
2: Kes! Tamam! Şöyle yapacağız, anlatıyorum. Sen şunu öbür tarafa ittir timsah. Onu tutunca atlayacağız.
1: İşe yarayabilir. Hadi o zaman.

0: Sakın su sıçratayım deme.
1: Dikkat et.
0: Titreşime giderler, tamam mı?

0: Yolanda, evet. Victor'ın astım ilacı sende mi? Çantandaymış, öyle söyledi.
1: Evet.
0: Derin nefesler al, tamam mı?
1: Buldum.
0: Şimdi geçecek dostum. Bana at. Hadi Yolanda, at şunu bu.
1: Tamam. Lanet o.

geçecek. Bana bak, bana bak, geliyor. Geliyor, tamam mı? İyileşeceksin. Tamam, tamam. İyileşeceksin. Sakin ol, geçecek. Geçecek, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Tamam, geçecek. İyileşeceksin, tamam. Sakin ol. Derin nefes al. Yolanda, hayır. Yavaş ol. Ağır ağır. Su sıçratma, tamam mı?

Hadi nefes al. Nefes al. Tekrar. Tekrar. Geçti. Buradayım.

0: Aşağı indiğimiz delik buranın diğer tarafında olmalı.
1: Biraz yüzmek gerekecek.
0: Telefonunu ver.
1: Ne?
0: İkimizin birden o delikte boğulmasına gerek yok.
1: Bütün övgüyü sana bırakırım mı sandın? Öbür tarafta görüşürüz.
0: Tamam.
1: Hadi.

0: Yol kapanmış.
1: Nasıl ya?
2: Su kayaları düşürmüş onları.
1: Evet, evet.
2: İttirmeye çalışmak lazım.
1: Tamam. Hadi.

0: Tekrar aşağı inmemiz lazım.
1: Dostum, o kayalar hareket etmez. Geri dönmemiz lazım. Hadi.
0: Bir saniye ver bana.

Erik! Lanet olsun. Erik!

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 31, Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 34, Kayseri 35, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Manisa 37, Aydın 39, Muğla 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 33, Kahramanmaraş 34, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu.

0: formu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
6: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
7: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
8: Kimsin oğlum sen?
9: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.

su hala yükseliyor.

0: gitme. Buradan çıkmamız gerek. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çıkmak zorundayız.
1: Baş üstüne fırla.
0: Victor, ben hamileyim. Baba olacaksın.
1: Baba
0: evet,
1: olacak
0: sana
1: ya.
0: Söyleyecektim. Sana söyleyecektim ama... Doğru zamanı bekliyordum.
1: Baba olacağım.
0: Evet.

0: Keş nerede?
1: Şey o...

0: Hayır. Çıkış yolunu bulabildiniz mi?
1: Kapanmış. O taraftan çıkış yok.

0: Sanırım bir geçit buldum.
1: Ne?
0: Hemen şurada. Cenk, astım ilacını aldım. Dikkatli ol.
1: Epey dar ama sığabilirim sana.
2: Eric?
0: Sorun değil. Ben gidelim. Bir çıkış yolu bulmamız gerek.

0: Dursana.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Burayı yakında olduğu gibi sarılacak.
0: Victor'ı buradan çıkarmamız gerek.
1: Çıkaracağız. Çıkaracağız.
0: Erik, ben hamileyim.
1: Victor'a söyledin mi?
0: Evet. Az önce.

0: yukarı çıkabilir misin? Hareket etmeliyiz. Tamam mı? Yoksa su altında kalırız.
1: Evet. Sanırım.
0: Tamam mı?
1: Tamam.

Çalışmalıyız. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. Hadi. Yukarı çıkman lazım.

0: Yolanda hamileymiş.
1: Biliyorum.
0: Çok iyi haber.
1: Sizin için çok sevindim.
0: Çocuğumuz olmaz sanıyordum. Ancak kemoterapiden sonra...

0: Buradan çıkamayacağız değil mi?
1: Çıkacağız. Elbette çıkacağız.

0: Ne oldu? Ne oldu?
1: Bir şey yok. Yok bir şey.
0: Döndüler mi?
1: Hayır. Yolanda ne kadar kendine güveniyor değil mi? Ne komik. Hep bu ikisi macera perestlik peşindeydi. Seninle ben de havuz başında otururduk. Erik'le hep şakalaşırdık. Eş mi değiştirsek diye. Gülerdi.

0: Hazır. Geçin çantası.
1: Al, tut şunu.
0: Dur Jen, bekle. Dur.
1: Anahtarı almamız lazım.
0: Jen, bekle. Jen.

Can, Can. Can, geliyor. Çık sudan. Can, çık sudan. Can. Can. Can. Can. Canberi duyuyor musun? Can. Can. Can. Can. Can. Hadi. Hadi uyan. Uyan Can. Hadi Can. Hadi Can.

0: Jen. Jen.
1: Buradayım.
0: Lanet olsun. Tamam. Yüzmemiz gerekecek. Çok uzak değil. Bu sefer beraber, tamam mı?

0: İyi misin? İyi misin?
1: Çıkış yolu buldunuz mu? Çıktınız mı?
0: Hayır, o taraftan çıkamıyoruz.
2: Lanet olsun!
1: Bizi neden getirdin buraya? Bizi neden getirdin buraya? Burada ölüp gideceğiz.
0: Can, sen de gelmek istiyorsun?
1: Hayır, istemedim.
2: Tamam, anladım. Suç bende.

0: Bana ne anlatacaktın? İkiniz hakkında.
1: Can yapma, ne diyorsun sen?
0: Biliyorum Eric. Bana doğruyu söyle. Hadi doğruyu söyle.
1: İlişki falan değildi.
0: Neydi o zaman? Bir hataydı. Demek hataydı. Bebek senin mi?

0: bir bacağı olmalı. Işık oradan sızıyor. Akıntı aşağı doğru, su duvarın kenarından girdap yapıyor.
1: Eysi?
0: Demek ki su bir yerden dışarı akıyor. Kıpası açılmış gibi. Çıkış yolumuz olabilir.
1: Çıkıp çıkmadığını bilemeyiz. Aşağı çekilip boğulabiliriz.
2: Ya da bekleyip timsah yemi olacağız.
1: O tarafa yüzerken de saldırabilir.
2: Öyle mi? Ben şansımı deneyeceğim.
0: Jen.
2: Ne var Erik? Sen de burada bekleyip ölmek mi istiyorsun?

0: Hadi. Hadi.
1: Burası ne böyle?

Sanırım o yol.

0: Yolanda iyi misin?
1: Hey.
0: Arabadan çıkmalıyız.
1: Lanet olsun. Tanrım.
0: Hadi. Kapın açılıyor.
1: Hayır, açamıyorum.
0: Burası az önce çıktığımız yer.

0: lanet olsun.
1: Aman silah. Ah, silah, silah.
0: Tamam, silah al çabuk. Hadi hadi hadi çabuk. Hadi.
1: Buldum.
0: Şarjör lazım.
1: Tamam, oldu. Tamam. Nereye gitti?

diyorlandı. Ah, hadi yüz.

Jack!

Evet. Evet. Hadi gidelim artık.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı

0: adım farkında olmak.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20.000 dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
6: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size.
1: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Oka.
2: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
2: Sima.
0: Kima.
1: Oka nini.
0: Oka nini. Oka nini.
1: Nine.
0: Nine de değil.
1: Oka mine.
0: Oka mine. Değil.
2: Oka tina.
0: Değil.
2: Oka sima.
0: T'ye çok yakın.
1: Oka lina.
0: Değil efendim.
1: Oka pina. Oka şina.
0: Oka şina. H'ye çok yakın diyorum, bakın. H. Sonraki harf ne?
2: Oka sina.
0: H'den sonra ne geliyor? Okarina. Rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan, kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Böyle büyük davranıyor. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük davranıyor. Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani.
0: Hayır.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz.
1: İaşe.
0: Şey değil.
1: İaşe.
0: T değil.
2: İate. İake. İafe.
0: B değil.
2: İace.
0: C değil.
2: Ç.
0: Ç de değil.
2: İabe.
0: B değil.
2: İane.
0: İane mi?
2: İane.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz.
1: Poni, pone, pona, pono, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor, bakın.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Evet efendim, hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen dönüyorum, yarışmacılarımızı tanımaya geçiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Ve Ali Medet Bey, Ali Medet Oğuz.
3: Evet.
0: İsimdaşımda diyeyim. Buyurun Ali Medet Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim ismim Ali Medet Oğuz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 33 yaşındayım. İkiz kızlarım var, 8 yaşında. Bekarım ama bir ayrılık yaşadım. Onun dışında oyunculuk yapıyorum meslek olarak. Birçok projede de daha önce yardımcı oyuncu olarak yer aldım. Yarışmayı da daha önce gördüm, izledim aslında. Ve burada yarışmak için başvurdum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da beni burada aradılar, çağırdılar, davet ettiler. Mülakatlara geçtik ve şu anda da buradayız. Hobilerim de çok kısaca bahsetmem gerekecek, dans, spor ve müzikle ilgileniyorum daha çok. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Rakibime de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarışma geçiririz birlikte.
0: Umarım. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Harika. Hem hobilerinizle hem sanatla ilgileniyorsunuz, oyuncusunuz, evet. Ve çok çeşitli kulvarlardasınız. Hemen dönüyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür
0: Murat
1: ediyorum.
0: Murat Bey, sizi de tanıyalım lütfen.
1: Tabii ki. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Emekli astsubayım.
0: Evet.
1: Asker kökenliyim. Evliyim. İki tane kızım var. Çankırılıyım.
0: Allah razı olsun.
1: Hayatımıza devam ediyoruz. Bu yarışmaya katılmamın sebebi de ben değişikliği severim. Arkadaş çevresini çok severim. Bir birliktelik olsun, değişiklik olsun diye katıldım.
0: Neyi yaptınız?
1: Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Arkadaş

0: Bu başarılar dilerim.
1: Ay, çok sağ olun. Sizle de tanışmak çok büyük keyif oldu. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Daha önce hiç böyle yarışma benzeri projelere katıldınız mı? Mesela evden seyrediyor musunuz?
0: Seyrederim.
1: Evden seyrediyorsunuz.
0: Yarışmaları çok severim.
1: Harika.
0: Bazı programlara yıllar öncesinde katılmışlığım da var. Bir süre ara verdim. Çünkü bir işletme vardı Maltepe'de, Kadıköy'de. Epey bir süre onunla uğraştım. Yakın tarihlerde devrettim. Bıraktım. Dolayısıyla rahatladım. Ve şu anda artık böyle sosyal aktiviteli ortamlara girmek istiyorum.
1: Çok güzel. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak bizim için çok büyük bir keyif oldu diyorum. Ve sizleri tanıdıktan sonra hazırsak birinci etaba geçelim mi?
2: Ben hazırım.
0: Hazırız tabii.
1: Buyurun. Hazırsınız. Peki efendim, o zaman harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmamız diyoruz. Birinci etap diyoruz ve hemen sır küpünün etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, hemen birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümdeyiz. Tablomuzu açalım bakalım. Bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? 58 sorudan oluşan bir çengel bulmaca tablomuz var. Bir de şifre kelimemiz var. Tek kelimeden oluşan şifreyi sakladık sizin için. Şimdi 1 ile 25 arasında ilk etapta istediğiniz bloktan başlayabiliriz ve ilk yarışmacımız Ali Medet Bey, sizin tercihinizle sorularımızı açmaya başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yani benim uğurlu rakamım genelde 3. O yüzden 3 numarayı seçmek istiyorum.
0: 3 ile başlıyoruz, evet, diyorum. Harika. 3 numaralı sorumuzu okuyorum. Kabul görmüş davranış kurallarını ve kendine özgü usulü anlatan bir kelimedir bu. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kabul görmüş davranışlar.
0: Kabul görmüş davranışlar. Bu böyle filmlerde de çok fazla olur esasında. Bana onu kesme gibi. Bir harf desteğimizi verdik. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey. Ne olabilir?
2: Anlatan kelime.

0: size geliyorum Ali Medet Bey, hemen racon söylemeyin lütfen, sürenizi başlatayım, sürenizi başlattım.
1: Racon.
0: Racon, doğru, kesmek derken ve bilimler derken oradan yakaladınız yani, değil mi? Öyle değil midir? Racon, racon kesmek, hani kendine ait davranışları göstermek. Evet,
1: harf almadan da aslında
0: geldi ama 10 saniyeyi de biz onun için kullanıyoruz. Harika, siz 5 puan yazdınız hanenize, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yeniden gitmek gerekiyorsa
0: 3 numarayı açtık. Kesişen sorulardan da destek alabilirsiniz. Farklı yerlerden de yürüyebilirsiniz.
1: Yani o zaman 5 numaradan devam edelim.
0: 5 numaradan devam edelim. Bakalım 5 numaradan destek alarak çabilecek miyiz? Efendim, erkek bireyi ifade eden eski kullanımlı bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Erkek bireyi ifade ediyor, eski kullanımlı bir söz. Bakın burada bir bireyi, birini ifade ediyor. Biz bir harf desteğimizi verelim ve süreyi sizin için başlatalım Murat Bey. Ne olabilir? Birey.
2: Yok.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Ali Medet Bey. Süreyi başlattık. Bakın, birisine birey dersiniz, o bireyle esasında eş anlamlı ne olur? Birey ne demek? Bir birey. Peki, bir harfte, üçüncü harf belki. Er
1: kişi.
0: Süreyi başlatayım Murat Bey.
1: Er kişi.
0: Er kişi. Birey eşittir kişi, eş anlamlı, doğru yanıtı verdik. Er kişiydi. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 19.
0: 19 numaraya gideyim bakayım 19'da ne var? Geliyor. Pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılan dayanıklı bir kumaş türü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Kot.
0: Kot. Kot. Doğru.

0: Doğru yanıt 3 harfli koddu. Hiç ipucu almadan 3 harfi çözdük. Sizinle devam ediyoruz. Murat Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaraya gidiyorum. Efendim, harika bir soru buldunuz. Geliyor. Meyve veya bitkilerin ortasındaki küçük çekirdek kısmı için kullanılan bir söz arıyoruz. Süreyi başlattık.
1: Cücük. Cücük.
0: Cücük. Soğanın da cücüğü diyorsunuz. 5 puanı da gönderiyoruz. Cücük yanıtıyla. Harikasınız. Meyvenin ve sebzenin orta merkezi dedik. Evet. Cücük. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfiydi. Kelimemizin ikinci harfi. Sizi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
1: 12 diyelim.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. 12. Gelsin. İnce ve zeka dolu nüktelerde karşımıza çıkan kısa anlatım gücünü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Zeka dolu kısa anlatım gücünü soruyoruz burada.
1: Güç.
0: Tam duyamadım yanıtınızı.
1: Güç.
0: Değil zaten. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Ali Medet Bey, sizin için başlatıyoruz sevgili İsimdaşım, adaşım. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Nü. Nü.
0: Nü. Bir harf ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bakın, ince ve zeka dolu. Karşımıza çıkan kısa anlatım gücü. Murat Bey, sizin için süreyi başlattım.
1: Nük. Nük.
0: Nük. Nük. Doğru olacaktı. Nüktelerde zaten sorunun içinde gizliydi. Nüktelerde özellikle vurgu yapmak istemedim ki kaçmasın diye. Tebrik ediyoruz. 1-5 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22 diyelim.
0: Bir foto soru 22. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bir fikrimiz var mı efendim bu?
1: Yok.
0: Ne diyeyim? Müzik aleti. Bu gördüğümüz bir müzik aleti ve bu müzik aletiyle ilgili bir sorumuz geliyor size. Üflemeli çalgılar arasında yer alan genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size. Ne olabilir acaba bu müzik aletinin adını? Süre başlattık.
1: Okitima, okishima, okifima, hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Bir böyle güzel ipuçlarını yakaladınız. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Beraber çözeceğiz. Acaba neymiş bu müzik aleti? Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. Oka.
2: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
2: Sima. Kima. Oka kima.
0: Kima. M değil ama ne olabilir acaba? Hangi harflere ihtiyacımız var? Bakalım. Bir harf desteği daha gelsin. Belki dördüncü harf çok işimize yarardı ama son harflerden birini açtık. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey.
1: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
1: Nine.
0: Nine de değil.
1: Okamine.
0: Okamine değil. Bakalım nasıl bir aletmiş bu gerçekten. Tekrar bir görelim.
1: Hiç görmedim, duymadım ben.
0: Fotoğrafını. Çok da değişik, yumurta şeklindeymiş bu. Üflemeli çalgılar arasında yer alıyormuş. Harika. Rengini de çok güzel seçmişler arkadaşlarımız. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Tek harfe ihtiyacınız var Ali Medet Bey. Ne olabilir? Süreyi başlattım.
2: Okatina.
0: Değil.
2: Okasima.
0: T'ye çok yakın. Oka.
2: Okasina.
0: Değil.
2: Okahina. T'ye çok yakın. Lil. Aa. Zaten.
0: Bir harf daha açamıyorum. Murat Bey, size tekrar süre çalıştırıyorum. Süreyi başlattım.
1: Okalina.
0: L mi?
1: L.
0: Değil efendim.
1: Okalina. Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum. Bakın P'ye çok yakın. Evet. Süreyi başlattım. P. Sonraki harf ne?
2: Okarina.
0: P'den sonra ne geliyor?
2: Okarina.
0: Rina.
2: Evet.
0: Doğru yanıt. Okarina. Son saniyede arkadaşlarımız bile gidiyordu. PR değil mi?
2: Evet.
0: PR.

0: dediniz, P dediniz, L dediniz.
1: Burada ama biraz heyecanımızı
0: mağdurluyorum. Okarinaymış bu müzik enstrümanı.
2: Hiç duymadım, hiç de görmedim bu aleti.
0: Hep beraber öğrendik.
2: Evet.
0: Yumurtaya benzeyen bu üflemeli aletimizin adını okarina olarak bulduk.
1: Aynen.
0: Çok da tebrik ediyoruz gönülden. Harika da bir yer açtınız tablomuzda. Size devam ediyoruz Ali Medet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Evet. Şuradan baktığım üzere 23.
0: 23. Peki geliyor. Kulluğu ve ibadet etme bilincini anlatan dini bir kelime soruyoruz size. Bir terim soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hiç açılmamış yeri niye seçtiniz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum.
1: Biraz oradan gitmek istedim de.
0: Peki. İbadet etme bilincini anlatan dini bir terim soruyoruz efendim. Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreyi Murat Bey sizin için başlatalım. Dini bir terim. Bu tabii ki ne kökü ne olabilir? İbadet, bakın ibadet burada çok bize kılavuz olacak. İbadet etme bilincini anlatıyor. İbadete dikkat edin. Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. İbadet u. Bakın ibadet u bu. Peki. Sondan bir harfle devam edelim diyecektim. Buyurun Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Ubu.
2: Ubudet.
0: Ubudet.
2: Det.
0: Olacaktı. Doğru yanıtımız. Ubudet. Bir 5 puan daha yazdı hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Bakalım 4 numarada ne var? Türk musikisinin en bilinen makamlarından biri olup duygulu ezgileriyle tanınır diyoruz. Süreyi başlattık.
2: Hicaz.
0: Hicaz doğru yanıtını aldık son saniyede. Harika, Hicaz yanıtını aldık Murat Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 6 diyelim.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Efendim, su anlamında kullanılan, kökeni Farsça'ya dayanan kısa ve eski bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Pa.
0: Pa değil.
2: Ab.
0: Ab doğru yanıt. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Sizinle devam ediyorum ve son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 15.
0: 15 geliyor, 15 numaralı soru. Efendim, utanma duygusunu ve haya kavramını ifade eden kısa kelimeyi soruyoruz. Süreyi başlattım.
2: Ar.
0: Ar yanıtımız da geldi. Bir 5 puan daha aldık. Harikasınız. Birinci etabımızı burada tamamladık. Nasıl geçti? Kısa bir değerlendirme alayım. Önce Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl yani, geçti?
1: Güzel geçti benim için. Biraz daha az olanları ve bağlantılı olanları seçmemekle hata ettiğimi düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Ve bu hatamı, evet, bu hatamı bir daha yapmamayı düşünüyorum.
0: Harika. Ve buradan ne yapalım? Puan tablomuza da bir bakalım. Acaba nasıl oldu? Murat Bey, siz güzel açılmış yerlerden ve kısa kelimelerden destek alarak farklı, evet, bir strateji uyguladınız ve galiba stratejiniz yarışma tuttu. Şekliniz biraz çalıştı gibi geliyor. Çünkü farkı biraz açtınız. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Murat Özel şu anda 40 puana geldi. Ve Ali Medet Bey 10 puanda 2 doğru yanıtla bu etabı tamamladı. Ama hep söylüyorum, birinci etapta açılan 10'ar puan 5'er puan olduğu için ikinci ve üçüncü etapta 10'ar puan üstünden değerlendirileceği için çok bir fark değil. Esasında aradaki sadece 3 soru ve daha 2 etap, evet, daha yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyorum. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim.

Sır küpünde ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ve her yanıtımızın da 10 puan değerinde olduğu ikinci etaptayız. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı önde tamamlayan

0: Murat Bey'e. Murat Bey, kısaca hemen hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniye süreniz var. Bilemediğiniz sorularda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularımız var. Oralarda istediğiniz kadar durup dinlenebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Kurallarımız gereği de her bildiğiniz soru 10 puan üzerinden değerlendirilecek. 120 saniye içinde de hepsini size okumaya çalışacağım.
1: Hazırım efendim.
0: Hazırsınız.
1: Hazırım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Hazırsanız da okumaya başlıyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış'ın bağlı olduğu ilimiz.
1: Kars.
0: Kars, 10 puan geldi. Kanada'nın başkentidir.
1: Pas.
0: Pas. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim ama yok, pas.
0: Peki. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan... Huni geldi. Yüksek Ova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Bir videomuz var, izliyoruz bakalım.
2: Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın.
0: İzlediğiniz Bizim Aile filminde Yaşar Usta karakterini canlandıran usta
1: Münir Özkul.
0: Münir Özkul geldi 10 puan. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden çay yapılan bir ağaç cinsi soruyoruz size. Çayı da olur, çok güzel diyorum. Peki, hemen dinliyoruz, yine bir sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Sevmek Zaman adlı şarkıyı seslendiren 90'ların unutulmaz grubudur. Bir kadın bir erkek dedim geçtim. Genellikle su, ayran, meyve suyu gibi içeceklerin koyup servis etmek için kullanıldığı bir kabı soruyorum size.
1: Sürahi.
0: Sürahi geldi. Hemen dönüyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki geçiyorum. Kanada'nın başkentini soruyoruz.
1: Kanada.
0: Efendim?
1: Kanada olması lazım.
0: Kanada'nın başkenti.
1: Kanada.
0: Kanada değil.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir şarkı dinletmiştik size. Bakalım nasıl?

0: paslayabilirsiniz.
1: Pas.
0: Yüksekova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz. Yüksekova bakın.
1: Hakkari.
0: Hakkari tabii ki. Son saniyede bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ediyorum sizi. Hemen dönüyorum. Bakalım kaç soru bildik. Tablomuzu bir görelim. 2, 5, 6, 7 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru bildik. Hangi soruları de atladık?
1: Çok iyi bilirim ama isimler
0: çok iyi biliyorsunuz.
1: Gelmedi ya.
0: Geliyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını sormuştuk efendim. Kemal Su isimli Orhan Kemal Orhan olacaktı. Kemal. Evet. Gidiyorum. Kanada'nın başkenti Ottawa olacaktı.

0: Bir şarkı dinletmiştik size.
1: Selam
0: Her
1: Şahin
0: gün... Dinliyoruz. Neydi? Selami Şahin olacaktı şarkımız. Gidiyorum. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden de çay yapılan bir ağaç cinsidir. Kışında çok içeriz. Neydi efendim?
2: Ihlamur diye.
0: Ihlamur tabii ki. Ihlamur. Neden söylemediniz? Ihlamurdu. Yine bir dinlemiştik.
2: Ağacı vardı orada.
0: Bakın nasıldı şarkımız? Bir dinleyelim, duyalım tekrar.

0: Bu grubumuz Oya Bora'ydı efendim. Buranın da doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Ve hemen geçiyorum. Ali, Medet, Oğuz Bey'e hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi kuruyorum.
1: Tamamdır.
0: Ve geliyorum. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Bir sürgün hep o şarkı romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Pamukkale Çivril, Acı Payam'ın bağlı olduğu ildir.
1: Pas.
0: Peki. Dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Her Şey Senin de Güzel şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Nazan Öncel.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkentidir.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur nohutlu mantısından yemek isteyen biri hangi ilimize gitmeli?
1: Pas.
0: Şeyh Edebali. Pas. Peki. Bir videomuz, görselimiz var, izliyoruz.
2: Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Ben seni tanıyorum Çiğdem. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmuyor.
0: İzlediğiniz Umutsuzlar filminin baş kadın oyuncusu
1: Filiz Akın.
0: Harika, 10 puan. Kurutmak üzere asılan çamaşırların vazgeçemediği yaylı kıskaç.
1: Mandal.
0: Mandal. Hemen dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Milkelam.
0: Değil.
1: Az.
0: Peki. İğne şeklinde yaprakları olan ve dört mevsim yeşil açan ağaç cinsidir. İğne şeklinde yapraklar.
1: Çam ağacı.
0: Doğru, çam ağacı. Genellikle kumlu olan porselen veya camdan yapılan küçük kap. Küçük kap.
1: Kupa.
0: Kupanın da küçüğü bu.
1: Fincan.
0: Fincan, doğru. Hemen gidiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarı.
1: Az.
0: Pamukkale, Çivril, Acıpayam'ın bağlı olduğu il.
1: Pas.
0: Pas. Bir şarkı dinliyorduk. Bakalım neydi? Her şey güzel, pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur.
1: Pas.
0: Peki. Şarkı maalesef yetişmedi. Peki. Bakalım nasıl bir 120 saniye çıkarttık. 6, 7, 9 ve 10. Filiz Akın mandal, çam ağacı ve fincan yanıtlarını aldım. Peki hangi yanıtların, hangi soruların yanıtını alamadım? Hemen geçiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarıdır. Yakup Kadri olacaktı. Pamukkale. Efendim Pamukkale. Denizli.
1: Denizli.
0: Desem size Denizli olacaktı tabii. Bir şarkı dinletmiştik. Bakalım nasıl bir şarkıydı bu? Özer desem, Zerrin Özer olacaktı. Hindistan'ın başkentini sormuştuk. Yeni Delhi olacaktı. Ve Şeyh Edebali Türbesi ve meşhur nohutlu mantı
1: Kayseri.
0: Bilecik,
1: ha, Bilecik
0: olacaktı. Ve son bir sesimiz daha vardı. Dinletmiştik. Mirkelam dediniz ama Mirkelam değil.

0: Savoylu mu?
1: Levent
0: Yüksel.
1: Levent Yüksel.
2: Söz olacaktı. Burası da harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen bakalım puan tablomuz ne duruma geldi? Nasıl bir puan tablosu var? Bakalım puanlarımıza. Ali Medet Oğuz ve Murat Özel'in yarıştığı rekabet dolu bir çekişmeyi beraber izliyoruz ve Murat Bey şu anda 90 puana geldi ikinci etabın sonunda. Yaklaşık 40 puan oldu aradaki fark ve Ali Medet Oğuz şu anda 50 puanla devam ediyor ve yaklaşık 4 soru geriden takip ediyor Murat Bey'i. Ama hiçbir şeyin sonu değil. Tam tersi butonlara geçiyoruz.
3: Kapanabilir mi fark?
2: Bakın burada çok hızlı kapanır ve butonu iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız?
0: Evet. Daima.
2: O zaman 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği sır küpünde 3. etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonlarımızın karar verdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız ve hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlıyorum. Önce tablomuzu açıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo açtık şu ana kadar. Birinci etapta tablomuzun orta bölgesinden güzel bir açılım yaptık ve diyorum ki 1'den 58'e kadar artık tabloda istediğiniz her yeri açabilir, her soruyu isteyebilirsiniz. Sizinle başlayacağım. Kaç numaralı soruyu sorayım?
1: 33.
0: 33. Hatırlatmak istiyorum. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı. Süreyi başlattık. Masaları açtık ve benzeri bir cümle kurduğum dakikada en hızlı butona basan ve butonun seçtiği kişi cevabı verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Evet, sorumuzu okuyorum. Ekonomide bir ülkedeki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalmayı gözleme dayalı açıklayan yasayı soruyor size. Süre başladı. Ne yasası acaba bu? Bu bir yasa. Ülkenin üretimdeki azalmasını gözlemliyor bu yasa. Peki, biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım ilk harf sizden gelecek mi? Ne olabilir bu yasa? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattım. Buyurun Medet Burak Bey.
1: Okun.
0: Okun yasası doğruydu. Ekonomideki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalışını karşılaştırıyordu bu yasa. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 13 diyelim.
0: 13'e gidiyorum. Bakalım 13. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli yere sahip telli bir çalgı soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
1: Ribap.
0: Ri değil. Ribap değil.
1: Rebap. Rebap.
0: Rebap doğru yanıtını aldık. Ri değil, rebaptı. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli olan telli çalgı. Sizle devam ediyorum. Butonu iyi kullanın. Ali Bey, hazırsa sorunuzu açacağım.

0: Kaç numaralı soru
1: açtın? 2 diyelim.
0: Kaç?
1: 2.
0: 2. Bakın, farklı yerlerden soru açmanız lazım. Şifre, harf hiç bulamadınız. Evet, evet. Böyle giderse biraz uzayacak ve bulamayacağız. Geliyor 2 numaralı sorunuz. Halk dilinde şakacı ya da sert bir şekilde atılan, tokat için kullanılan söz. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Patak.
0: Patak doğru yanıt. Pataklarım seni, şeker çocuk diyor ve 120 puana çıkıyor Murat Bey. Dikkat edin, butonu iyi kullanın. Patağı attık, sizle devam ettik. Kaç numaralı soru?
1: 10 diyelim.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Efendim, gösterişten uzak, rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle geniş geniş davranıyor, böyle rahat. Süreyi başlatayım. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Bir yani, ama nasıl bir yani bu acaba? Böyle büyük davranıyor. Hani evimizde de ailelerimizde büyüklere bir şeyler deriz ya. Süreyi başlattım. Ne deriz evimizin büyüklerine? Peki efendim, bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük daha. Buyurun Murat Bey.
2: Bayağı yani. Bayağı yani.
0: Hayır. Ah ah ah ah. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Ve tek harfle kim basacak acaba? Başlattık.
3: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Buranın yanıtı, harikasınız. Ali Medet Oğuz kaptı hemen. Baba yani'ydi buranın kelimesi. Sizle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor.
4: Tamamdır. 7 numarayı seçeyim.
0: 7 numarayı seçeceksiniz. Peki 7 numarayı soralım. Sonra size harflerle ilgili desteklerde bulunacağım biraz. Çünkü harflerimizi biraz kullanmamız gerekecek artık. Harf açmamız gerekiyor. Sorunuzu okuyorum. Davet ve özel gecelerde tercih edilen şık kıyafet türü. Süreyi başlattım.
3: Abiye.
0: Abiye doğru yanıtı geldi Medet Bey'den. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 35 numara.
0: 35 numaraya gidiyorum. 35 numara bakalım. Şanlı, şerefli ve itibarlı anlamlarında kullanılan eski bir sıfat soruyoruz size. Süreyi başlattık. Şanlı, şerefli, itibarlı, şanlı, şanlı, şanlı olacak. Hazır mıyız? Ali Medet Bey, hazırım. Hazır mıyız?
4: Hazırım.
0: Bendesiniz. Hazırım. Gözleriniz bende. Hazırsak butonu açıyorum. Basacak mıyız? Şanlı, süreyi başlattım. Buyurun Ali Medet Bey.
3: Zişan.
0: Zişan.
3: Evet.
0: Zişan doğru yanıtını kabul ediyoruz. Şan kökenliydi. Evet. Zişan'dı. Şanlı, şerefli, itibarlı anlamında kullanılan kelimeydi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyorum. Siz çok seçiyorsunuz. Güzel. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin lütfen. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 39.
0: 39 geliyor. 39. Güzel bir soru seçtiniz. Bakalım 39'da ne bulacağız? Gelsin 39. Efendim, bilgiyi, hikayeleri ve düşünceleri sayfalarda toplayan en klasik bir dost soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Kitap.
0: Kitap yanıtı geldi. 10 puanda harikasınız. Kitap yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: Buradan baktığımda şöyle bir bakıyorum. Biraz daha 20 numarayla devam
0: 20
4: edelim.
0: 20 numarayla devam edelim. Bakalım 20 numara bulabilecek miyiz? Gelsin. okuyorum. Sorunuz o. Yeryüzünün büyük kara parçalarından her biri süre başladı. Dünyada da bölge bölge vardır. Orasıdır. Buyurun.
3: Kıta.
0: Kıta. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Ve T harfini de yakaladık. T harfi de geldi. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 32 ile devam edelim.
0: 32 numarayla devam ediyoruz. Toplumsal fayda amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış bir adını soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Kısaltması sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum... Ama önce süre basmadan, bitmeden önce basmak gerekiyor. Yanıt hakkını kazanmak gerekiyor. Bunu butonu ihmal etmemek gerekiyor. Hiç Murat Bey artık basmıyorsunuz, butondan soğudunuz.
1: Ben gittim.
0: Siz gittiniz, peki. Bakın, eller butonda mı?
1: Evet.
0: Süreyi başlattığım an önce butona basan yarışmacımız cevap hakkını kazanmış olacak. Hazırsanız sürenizi başlattım. Buyurun.
3: STK.
0: STK. Sivil toplum kuruluşlarının kısaltmasıydı. 10 puan daha yaktık hanenize, yazdık. Siz de devam ediyorum. Murat Bey lütfen, koptunuz iyice yarışmadan. Ben da... görüyorum buradan, elinizi butona bile sürmüyorsunuz. Bakın.
1: Bir an dinlemeye geçtim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yanıtı bulmasanız, bilemeseniz bile yanıtı kaptırmayın. Siz basın, süre sizde bitsin.
1: Evet.
0: Harfi alın, sonra yanıtlayın. Evet, hazır mıyız?
3: Belki de ben Arap atı gibi sonradan açılıyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii ki. Güzel. Üç etapımız onun için var zaten. Birinci etapta, ikinci etapta, üçüncü etapta. Onun için farklı farklı formatlarda yarışıyoruz. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Farkı kapatmam gerekiyor, bir numara.
0: Bir numaraya gidiyorum hemen. Bir numara zaten çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Küpe, yüzük ve kolye gibi aksesuarların ortak adı, süre başladı. Buyurun.
3: Takı.
0: Takı yanıtı 10 puan daha geldi. Ali Medet Oğuz hanesine 10 puan yazdı. Ve arayı da sanırım kapatmaya çalışıyor kendisi. Ali Medet Oğuz Bey, harikasınız. Siz seçiyorsunuz yine ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu soralım?
3: 38 olsun.
0: 38'e bakalım. Nerede 38'de ne var? Eski Mısır inancında insanın yaşamsal gücünü ve ruhsal varlığını temsil eden kavram, süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Ra.
0: Ka. Ka doğru yanıtını aldık ve 10 puan yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 geliyorum. 14'e bakalım. 14'te ne var? Efendim, insan vücudunda bulunan, yükselmesi durumunda gut hastalığıyla da ilişkilendirilen bir madde soruyoruz. Ne olabilir bu madde? Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Ürik asit.
0: Ürik asit. Doğru yanıtımız geldi. 10 puan daha yazdık hanemize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24 diyelim.
0: 24'e gidiyorum. Bakalım 24'te ne arıyorum? Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler için kullanılan bir sıfat soruyorum. Süreyi başlattık. Nat. Buyurun.
3: Natik.
0: Natik. Natik doğru yanıtını aldık. Bir 10 puan da bu tarafa geçti. Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat lütfen. Sürenizi başlatacağım. Kaç numaralı soruyu isterseniz?
3: 52 olsun.
0: 52 numaralı soruya gidiyorum. Hazır geliyor 52 numaralı sorumuz. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz. Süreyi başlattık.
3: İBE?
0: İBE değil. Yardım ve destek amacıyla toplanan, bulmacalarda çok çıkar bu. Peki, ilk harf desteğimizi kabul edin lütfen. İlk harfimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık. İ. ne olabilir? Ali Medet Bey ne olabilir?

0: Peki.
1: Vay be.
0: Bir harf desteğinde daha bulunacağız. Ve süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: İyi at. At. Diyarbakır.
0: Ha. İya.
2: Bir.
0: Efendim?
1: İade.
0: D değil. Son harf olduğu için açamıyorum. Tekrar. Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Hiçbir şey kaybetmediniz. Buton önce basan yanıt hakkını alır. Bendesiniz. Hazır mısınız? Butonları açtım.
1: İade.
2: İaşe.
0: Şey değil. İya.
2: Fe.
0: İya fe. Fe değil. Se değil. Şey değil. Fe değil.
1: İya.
0: Bekle. Butona kim basarsa. Hazır mıyız? Gözler bende mi? Hangi harf olacak acaba o harf? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: İate.
0: Te değil.
1: İake. İafe.
0: Fe değil İya demiştim.
1: C.
0: C değil.
1: Ç. İate.
0: Ç de değil. İ. A. Süreyi başlattım.
1: Ya B.
0: B değil.
1: Ya.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
1: Hangi? Değil.
0: Değil.
1: Ya T.
0: T değil demiştim. Tekrar bir harf istiyorum. Bakın acaba ne olabilir bu harf? Süreyi başlattım. Ne olabilir bu harf? Bu...
1: Yame.
0: Yame değil.
1: Yane.
0: Yane mi?
1: Yane.
0: Ne mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
2: Yani.
0: Tabii ki evet, yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan bağıştı. Ya neydi? Buradaki kelimemiz. Harikasınız. Tak diye buldunuz kelimeyi. Bütün alfabeyi tek tek tek tek sıraladık oraya. Ş'ler, C'ler, F'ler geçti. Sizle devam ediyorum Medet Bey.
1: Evet.
0: Ne yapalım? Kaç numarayı açalım?
1: 57.
0: 57'yi açalım. Hadi gelsin 57 numaralı sorumuza gidiyorum hızla. Koşa koşa koşa koşa gelsin bakalım. Bir şeyin çıkardığı sürekli ve ritimli vuruş sesini anlatan yansıma kelime. Hatta bir de bunun neyi vardır? Bir böyle al şu süre başladı. Ne olabilir acaba? Buyurun.
2: Takatuka.
0: Takatuka tabii ki. Neyi vardı efendim? Bir tekerlemesi vardı. Neydi? Al şu takatukaları. Takatukacıya. Takatukalatmaya götürdü. Takatukaydı. Buradaki şifre kelimemiz, sakladığımız, sırladığımız kelimemiz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
1: 37.
0: Lütfen dikkat edin. Artık son sorulara geldim. 3-4 tane de harf bulmanız lazım. 37. 37'ye gidiyorum. 37, 37, 37. Gelsin 37. Efendim, her konuda söz sahibiymiş gibi davranan, bilgisini göstermeye çalışan meraklı bir kimse soruyorum. Süreyi de başlattım. Buyurun Murat.
2: Ukala.
0: Ukala doğru yanıtı. Size bir 10 puan daha kazandırdı Murat Bey. Harikasınız. Sizle devam edeceğim. Bir de şifre harf yakaladınız. Ne harfini çok bulduk? Güzel. Açılmayan 3 harfimiz kaldı. Bir harf desteğinde ben bulunayım size. Bakalım nereden açmaya devam edeceksiniz? Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
2: 29 olsun.
0: 29 olsun. Bakalım olsun mu 29? Sorunuzu okuyorum. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Beyin sapı. Beyin sapı.
2: Şeyde,
0: ne olabilir? Olur. Bir harf desteği bizden artık po geldi. Beyin sapı. Süreyi beyin sapı. Süreyi başlat. Tamam. İki harf ihtiyacım var. Buyurun.
2: Poli.
0: Poli değil.
2: Poli.
0: Beyin sapı. Beyin sapı. Hın sapı. Hın sapı.
2: Posi, posa, pose.
0: Pose, pose. Bir harf ikramımızı daha kabul edecek misiniz? Hazır mıyız? Tek harfe ihtiyacım var. Çok dönmeyin. Çok dönmeyin. Hazırsanız tek harfe ihtiyacım var. Butonları açtım.
1: Pony.
0: Pony
1: değil. Posu. Pon. Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Ne olabilir? Bakın.

0: Artık yavaş yavaş son sorularıma geliyorum. Son 2-3 harfiniz var. Destek olmak istiyorum ve artık açalım istiyorum. Kaç numaralı soruyu açacaksınız?
1: 55.
0: Efendim 55. 48'i öneriyorum.
1: 48 olsun.
0: Peki 48 olsun geliyor. 48 numaralı sorunuzu okuyorum. Bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma yolu diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: İfa.
0: İfa değil ama çok yakın.
2: İka.
0: Fa. Ka. İyi açalım. Acaba İka ifa değil. Süreye hazır mısınız? Süreyi başlattım.
2: İma.
0: İma tabii ki. 10 puan oraya geldi. Bir de M harfi yakaladınız. M harfi de bir yer açıldı ve geliyoruz son iki soruya ve 36 diyorum, 53 diyorum. Son sorumu size bir şifre harfle hediye ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
2: 36.
0: 36. Geliyor 36 numaralı sorumuz. Hazır. Küçük koyu renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş. Bir foto soru bu. Fotoğrafımızı bir görelim bakalım nasıl bir fotoğraf veriyoruz size. Bakın bunlar böyle tatlı tatlı küçük koyu renkleri var bunların, böyle üzüm gibi. Erik ya da yabani bir yemiş olarak geçiyor. Sorumuzu alıyorum ve sürenizi başlatıyorum. Ne olabilir? Koyu, küçük renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş.
2: Yok.
0: Bu yemişin de... Peki, K ne olabilir? Süreyi başlattım. Butonu kim kullanıyor? Buyurun Murat Bey.
2: Kabak.
0: Kabak değil.
2: Kabuk.
0: Kabuk değil ama çok yakın. Kabuğa inanılmaz yakın. U harfini açalım biz. Bizden size destek olsun. Acaba hangi harf bu aradaki harf? Süreyi başlattım. Kim kullanacak butonu?
1: Kapuk.
0: Kapuk değil.
1: Kasuk.
0: Kasuk değil.
1: Katuk değil. Karuk.
0: Değil karuk. Ah ah ah. Yine saymadığınız hangi harfler kaldı acaba? Bakalım nasıl bir harf kalmış. Koyu renkli yapısıyla erik ya da yabani bir yemiş. Yemiş. Süreyi başlattım.
1: Kaçuk.
0: Yemiş yemiş. Yemi.
1: Kayuk.
0: Yemi mi mi.
1: Kamuk.
0: Kamuk tabii ki. 10 puan daha kamuk yanıtıyla verdik. Ve finale geldik. M harfini de aldık. Tebrik ediyorum gönülden. Hemen gidiyorum tabloya bakmaya. Bakalım. Süremizin sonuna geldik, etabımızın sonuna geldik, sorularımızın sonuna geldik. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Hazır mıyız? Murat Bey, Murat Özel acaba kaç puanda? Ali Medet Oğuz kaç puanda? Puanlarımıza hemen bakıyoruz. Yan yana yarışmacılarımızı görüyoruz ve tebrik ediyorum. Ali Medet Bey son düzlükte harika bir yarışma çıkarttı ve arayı çok hızlı kapattı ama... Yetmedi. Bir 10 puanlık farkla beraber Murat Bey birinci tahmin ve yanıt hakkını elinde tutuyor kendisi. Hemen gidiyorum efendim. Açıyorum tablomuzu ve ilk tahmin hakkı tabii ki sizde. Soruyorum. Şimdi ilk tahmin önceliği sizde. Tek ricamız şu. Kelimeyi tek seferde ve söyleyeceğiniz harfi net bir şekilde bir seferde ifade etmeniz gerekiyor. Cevabınızı değiştiremezsiniz. Anladım. Tek seferde tek yanıt hakkınız var. Yanıtınızı alayım. Buyurun.
2: Mütekamil.
0: Mütekamil yanıtı geldi. Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki Oğuz oraya olsa olsa mütekamil olur diyorsunuz. Ama hatırlatırım, diğer yarışmanın öncesinde de çok fazla harf seçtik bir türlü olmadı. Acaba şimdi olacak mı? Bakalım
2: oldu.
0: Sır Köpüğü'nün bu etabında, 3. etabın sonunda geldiğimiz yerde saklı olan kelimemiz

Bilmi, Murat Bey, Murat Özel şu ana kadar çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Harika yarıştı ve mütekamil dedi kendisi ve tabii ki doğru yanıtı verdi. Gönülden tebrik ediyorum sizi. Efendim mütekamil doğruydu. Gelişimini tamamlayarak olgunlaşmış, erişmiş ve en üst seviyeye kadar gelişmiş durumu anlatan kelimeydi. Sır küpünün 3. etabında bulduğumuz kelimeydi. 3. etabı da burada tamamlamış olduk.

0: Özel ve Ali Medet Oğuz'la yarıştık. Sır küpünde bu bölümde hemen küçük bir değerlendirme alayım. Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl geçti?
1: Öncelikle çok eğlenceliydi benim için. Güzel bir deneyim oldu. Ekip arkadaşlarınıza ve size çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir yarışmaydı.
0: Murat Bey, sizin için nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok zevkli, heyecanlı ve çekişmeli. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir yarışma oldu. Ali Bey'i ben de çok kutluyorum.
0: Efendim, A Para Kütüphanesi'nden okudukça, sayfalarını araladıkça bizi hatırlamanız dilekleriyle bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz
2: çok
0: var.
2: Ederim, sağ olun.
0: Şöyle takdim edeyim ben.
1: Çok teşekkür ederim
0: size.
1: Çok sağ olun.
0: Buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. sirkupe@apara.com.tr adresinden bize ulaşabilir. Siz de bizimle beraber burada yarışabilirsiniz. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, yarın 20'de A Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tamam, kendi ayaklarının üstünde.
1: Aynen, ne güzel bir programdı ama değil mi? Evet.
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: Iki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle. Ben zaten
0: güzel.
2: Burası böyle artık daha rahat hissettiğim çok
0: tatlı
2: bir alan
0: oldu. Harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii ki,
1: olsun
2: tabii
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
0: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, niye yapmasın?
2: Hayır, yani hiç hayır kesin. Aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
0: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
2: Valla yazdıklarımı okuturdum.
0: Evet.
2: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şey müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duydum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. Böyle böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
0: peki,
2: şarkıları
0: aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
2: Bir hafta olmamıştı. Ha. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta
0: sonuç?
2: Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar. Hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler. Ve yolun açık olsun bunları... sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
0: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsan.
2: Hiç demedi.
0: Vay.
2: Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Böyle baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
0: Çok güzel.
2: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir

0: kişiymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet evet. Peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey, yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Evet, harika. Tekrar oraya geleceğiz. Evet.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Evet. Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet, müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Allah, biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambıl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turunu attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk, ben izledim, bir ay sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz, yani bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana, yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şeyinde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zamanda tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bitirmiş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
3: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle. İşi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
3: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize. Yani
1: Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
3: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl,

0: tutkular hepsi arasında gelip giden. Yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış dediğiniz gibi, biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
1: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de Türk tipi müzikalleri öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle, yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye, yani aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşulduğu, işte savaşlar oluyor, olmadık şey, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında, tam da aslında bugünün konusu. Bugünü. Evet. İyi nedir, kötü nedir, ya da var mıdır gerçekten?
2: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
1: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
0: Evet Funda, sen de hoş geldin.
2: Merhabalar.
0: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
2: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
0: İddialıyım diyorsun.
2: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
0: Ne güzel.
2: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
0: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
2: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Doğru. Çok heyecanlı.
0: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
2: Evet.
3: Hadi dinleyelim.

0: İnşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz, hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi, ilk yaz?
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programı ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu ana nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Benzedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen koruklar gibi evet. Oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyiydi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: İçinde varmış. Gerçekten
0: var tabii öyle. Ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimse başarılı oluyor, kimse başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimler, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim şimdi Sinan Özedinci, şimdi Sinan Özedinci'nin üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim onu. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi, şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba, sen böyle bir şey hissettin, belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır.
1: Aynen.
2: O ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları

0: İşte başka babamın müziğini yaptığı oyunlar, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir ah şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım.
1: Oysa.
0: Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: Halen oyunculuk mu ilk sırada?
0: şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum böyle ilk yaz ya. Bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu
1: Daha
0: gibi.
1: Başka bir haz oldu.
0: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama
2: Peki,
0: güzel geldi.
2: iki şarkıyı da yazarken böyle şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
0: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
0: Evet.
2: Neden iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
0: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda bağlanıyoruz.
2: Çok tatlı.
1: Just biraz seyirci de anlamakta.
3: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinema.

0: Oradaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
2: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. O kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası. Yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: yerde. Bunu yani normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
2: Valla aslında yine benim obsesif tarafım. Ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
3: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
0: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur Asmalı Konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları yok. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülke dedi büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu, reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör, aktris adayları olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
1: Evet.
0: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
1: ve sinema biletlerinden daha fazla.
0: Yarışır noktada ve çok bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
1: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu istiyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
0: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanacağı konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında, net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya, aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
1: Çok güzel. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
0: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
1: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum, Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yazı da onu söylüyorduk. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe, 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyoruz. Ediyoruz. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
0: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsine, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen. Ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım. Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl ya? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür, ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi, ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da o tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur çünkü. Ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam. Ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler, Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
1: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, yani geldiğince onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
1: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
3: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Yani kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin.

0: Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, yani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
1: Çok güzel. Yani, aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi? Yani bir lütuf hayatta, evet, verilmiş.
2: Çok keyifli.
1: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolden gibi.
0: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
3: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
1: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordum. Evet. Insomnia da mı?
0: 2017'de yayınlandı. Aa. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
1: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
0: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü bir Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene. Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slavoj Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
1: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
0: Evet evet. Çok ana iyi. Kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
1: Harikasınız.
0: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani, ya bu sene bitti hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var, herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar. Doğru. Çünkü hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
1: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğim bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarım ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum. Onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde. Ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. Kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Tabii ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş. Yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Değil mi? Öyle şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani sözüm. Dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Gün değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
3: Misafir ettiniz.
2: Çok keyifliydi sohbet ama size çok güzel hediyelerim.
0: İnşallah kahve seviyorsunuz.
2: Sırayla.
0: Kahvenizi içerken.
4: Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
3: Çok zarifsiniz. Teşekkürler.
1: Bence en sevdiğim hediye olmuş oldu. Kahve çok sevdiğim için.
0: Evet.
2: Biz de çok mutlu olduk.
0: Bizi hatırlayın diyoruz. Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.
0: Evet, tamam. Tekrar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Yanda şemsiyelerle yüresim geldi.
2: Harikasın. Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
3: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif hanımcılık yapalım. Hanımefendiden başlıyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet. Evet.
3: Teşekkür ederim.
1: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir arası.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyordum.

0: arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
0: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben dedim. Ben niye bu kadar beklemişim dedim yani.
0: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
0: Değişik bir karın ağrısıymış. Onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler... Tabii ki herkesi memnun edemeyiz. Herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
3: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar... sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
3: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet, şey katayım üstüne.
0: Evet, değil. Evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak? Şu enstrümanla mı solo çalsak? Hayır hayır, bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
0: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
3: Niye?
0: Duygulandı bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya, bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet, o
3: çok
0: yüzden.
3: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
2: yani. Vallahi hassas mı?
1: Bir de babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
2: Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
3: Çok iyi.
2: Ondan. Evet, evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: O şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
3: evet
0: acaba?
3: Evet ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
3: Evet Serp Akis, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız
2: evet,
3: diye.
2: Evet, ne güzel.
3: Değil mi? Çünkü oyun var.
2: Evet, oyun
3: harika
2: var.
3: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'la tiyatro.
2: Evet.
3: Değil mi? Süper.
2: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da

0: Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda, yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel bir koruklar yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar, 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta, ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi bir duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona
1: devam
0: evet, uzun süre devam etmesini istediğimiz bir oyun.
1: Çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbet, biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropolde, oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur, ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan, aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken, bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor, bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz, ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum. Çok
2: ters. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzelmiş
0: yani. Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at tabii konusunda.
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerlettiği işi.
1: Şey İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da, yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama at, o da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
3: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. Sinem hocam, özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söylemek.
0: Enstrüman
1: en azından için belki yardımcı olsun. Düet
0: ya daha ayrılma sebebimiz olabilir.
3: Yo, daha önceden yapmıştığımız var kısa. Bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında
0: evet,
3: yapmıştık.
0: Evet doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman.
0: Oğlumuza hatıra evet, bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
2: Senem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet ben onu söyleyeyim. Beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var evet, ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra ya, enstrüman öğrenmek biraz zor ya, geliyor bana.
3: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
0: bir konuşma yapmış ya, olmayayım.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar, bir şarkıda tabii kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Bence de gençsin ki bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii.
1: Yani.
3: Yani İlla
1: gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
3: Doğru.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, yani belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikle çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok
3: yakın
0: oradan
3: olmak
0: hisseder,
3: isterler.
0: Yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ulan bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabun üstünde oturayım.
3: Konser
0: evet
3: sahnesi.
0: Ben de bunu konuşup hani evet. Çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu bile güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence
3: tabii
0: de çok
3: ki
0: önemli.
3: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren
0: evet,
3: hani bu yola çıkmışlar ama bence
0: Hani, bizim de vücudumuz hobi, enstrümanımız. Evet. Sesimiz. Şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
3: şarkı
0: şeklimiz.
3: Şarkı ses tonu çok güzel
2: evet,
3: bu arada.
2: Evet, çok güzel. Evet. Ben onu evet. merak ettim. Aa, şimdi. Ses tonu bu kadar güzel olup evet. nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
3: İşte ikisinin yani
0: söyle söyle be, beyin ikisini bir...
3: Hayır, öyle değil tabii ki ama.
0: Toparlayamıyorum.
3: Yani çok
0: ben.
3: Güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani kesin. Beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Hmm. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine evet. göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Bizde falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet. var kulağında falan. Öyle yapıyor. Ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap. Hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya da tabii. yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
1: benim öteki... zamanımda o yoktu da yani.
0: Ha, yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden Hı-hı. galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. şarkı zamanı.
3: Öyle mi?
1: Evet.
3: Hadi oh, yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aşktan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
3: Tamam. Okey. Peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: İnşallah. Ben duyuyorum.
3: Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
3: Oluyor mu öyle evde?
2: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
3: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
3: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
0: Evet.
2: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
3: Nasıl tanıştınız diyecektim.
2: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim, çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
3: Yol Project'in ekibi değil misin?
0: Evet.
2: Öyleydi.
0: O zaman öyleydim. O zaman... Zeki ve Orçun'la beraber çalışıyordum.
2: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
0: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
2: Biz 9 adam mangal yakıp sohbet ettik sabaha kadar saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
2: Hep bunun şakasını yaparım. Zeki ile Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
0: Evet,
2: bir müzisyeni
0: evet,
2: oldu.
0: Beraber.
2: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
3: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
0: İşim
3: mi?
0: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
2: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
0: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
2: Evet, evet.
0: Tatmış oldu.
2: Tabii tabii.
1: Zaman yollar nasıl kesişti?
0: Yine bir konser sahne
2: ben
0: sonrasında.
3: Her hafta git tebrik ediyordu.
0: Yani dördüncü, beşinci konserimizi sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
2: Evet.
0: Bir ay, bir buçuk ay sonra falan. Hani.
1: Bayağı koşturmuş peşinden.
2: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
2: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
0: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
2: Evet evet.
0: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
2: Evet ama. Yani bilmiyorum belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
3: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
2: Ben Fenerbahçeliyim.
3: Evet.
2: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
3: Nasıl?
2: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta eşim Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
3: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
0: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet. arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum. Ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
3: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
0: Evet.
3: Ülker Arana'da değil mi?
2: O ondan haberi
0: evet.
2: yoktu. Evet evet.
0: Evet, evet. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. Ondan Covid de yoktu tabii. Tebriklerle. Beklemiyordum hiç ve önce anlamadım

0: Adım yazıyor mu? Ben mi? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. Evet. Hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olduğunu görüyorum yani.
1: Sakatlandım evet. Falan sanmış o
0: bakın,
1: yani.
0: Şunu falan yapsam
1: oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
1: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
2: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. Birbirinize?
0: Evet, işte zor soru.
1: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
3: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
0: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
1: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
0: ya hiçbir şey zorlamadık yani onu da.
1: Kendi uykusu geliyor.
0: Evet, aynen. Benim uykum, benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
3: Ne güzel.
0: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et. O gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
3: bu da güzel, değişik bir şey.
0: Oluyor yani.
3: Oluyor bir şekilde.
0: Evet, her
1: ama
0: şey yolunda
1: özen,
0: gidiyor.
1: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o, hı hı, tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
0: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
1: Evet.
0: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
3: bence
0: hiç rahatsız etmiyor.
3: Çocuklar buna alıştı.
0: Evet, tabii. Evet.
3: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için öyle de alışıyor ve
0: evet,
3: sonunda.
0: Çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum. Ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık, hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları. Hani çabuk gel.
2: Çok güzel.
0: Gibilerinden. Ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin. Uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
2: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
0: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
4: Ya, ne güzel, harika.
2: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
1: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
0: Evet.
1: Daha da var görmesine bence.
3: Ya, özellikle açmıyorsunuz.
1: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
3: Zaten daha şu anki erken. Oyunda zaten, zaten bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
1: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
3: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
1: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
3: O da kesin. 5
1: oyundan.
3: Çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
1: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bunun ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
4: Yani. Güzel.
0: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
1: Tabii tabii, bizim için evet, de evet. Çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite tiyatro yani.
0: Hele ki çocukla.
1: Evet.
0: Evden çıktın, girdin 5 saat.
1: Evet.
2: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kaan'ın tepkisi ne oluyor o zaman?
1: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
3: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüm mahallede de oturmaya devam ediyorum.
1: Evet, devam ediyorum.
3: Bu özel bir nedenin var mı?
1: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genel

0: de Anadolu yakasında özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan beyler kendinize gelin. Yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara. Biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse kendinize gelin. Oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul gördü.
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
1: Zaten ama her şey denklem. Fenerbahçe'li de. Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Fark ettim. O yüzden evet çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı da alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim
2: değil,
1: yok.
2: Şarkı
1: evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söylemeye anlamında değil, sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlam.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımız.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı evet. dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşimi gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki. Yani.
0: Tam evet.
3: denk geldi. Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çift misiniz?
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını evet. çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim evet. için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında evet. çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: İşte evet. Bu romantik, bu güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum. Olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür dilerim.
1: Yok, aa bakar mısın? Nereye varmış olaydı?
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde yani en ünlü okulları falan yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi. Yani,
2: evet, yabancı okul öncesi. Dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi biz de dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve
4: bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
3: Bir de öyle, bir de
4: öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
4: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de sinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani
1: küçükler.
3: Üniversite
1: ya.
3: İçin başka bir ülkeye de gidebilir evet. Benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi onun karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor, anne okul ne kadar yakın. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel. Kaan hangi takımlı oldu? Fenerbahçe'li yaptık mı Kaan'ı?
3: Ben bir şey yap. Ben bunun için ekstra bir gayret göstermedim. Çünkü ben acısını çok çektim.
1: Hepimize babadan geldi ya bu olay.
3: Evet. Keyfini sürdüğüm kadar acısını da çok çektim yani. O yüzden Kaan'a bu konuda bir baskı yapmadım ama o benden ötürü. Ben evde maç dinlerim, eski maçları izlerim, haber mutlaka anlık takip ederim. O yüzden benden dolayı bir sempatisi var ama şu an daha 5 yaşında ne yapacağı belli olmaz. Şu an evet Fenerbahçeliyim.
4: Evet. O zaman size çok güzel hediyelerimiz var bunları.
1: Ya.
4: Evet. Gidince Kaan'a da verebilirsiniz.
2: Kaan'a evet lütfen çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Sizi anarsınız evde diye düşünüyoruz. Bunu da baş köşede koyacaksınız. İki
1: tane
2: başarı var.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şarkılarınızın yolu açık olsun. Çok güzel. İyi ki de söylemişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
4: Daha çok dinleyelim lütfen. Daha çok şarkı.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
1: Dişiniz bol olsun.
3: Çok teşekkürler. Eksik olmayın.
2: Tekrar teşekkür ederim.
4: Salonlar dolup taşsın lütfen.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size.
1: O fitima, o kişima, o kifima, hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Oka
2: kima, oka tima,
0: kima değil,
2: sima,
0: kima,
1: oka nini,
0: oka nini, oka nini,
1: nine,
0: nine de değil.
1: Okamine.
0: Okamine değil.
2: Okatina.
0: Değil.
2: Okasima.
0: T'ye çok yakın.
1: Okalina.
0: Değil efendim.
1: Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum bakın. P. Sonraki harfi.
2: Okar. Sina.
0: P'den sonra ne geliyor?
2: Okarina.
0: Rahat.

0: Davranışlarıyla tanınan, kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Böyle büyük davranıyor. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük davranıyor. Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani.
0: Hayır.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz.
1: İAŞ.
0: Şey değil.
1: İAFE.
2: İAKE, İAKE,
1: İAFE,
0: B değil,
2: C,
0: C değil,
1: Ç,
0: Ç de değil,
2: İABE,
0: B değil,
2: İANE,
0: İANE mi?
2: İANE.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz.
1: Poni, pone, pona, pono, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor bakın.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Evet efendim, hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen dönüyorum, yarışmacılarımızı tanımaya geçiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Ve Ali Medet Bey, Ali Medet Oğuz.
4: Evet.
0: İsimdaşımda diyeyim. Buyurun Ali Medet Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim ismim Ali Medet Oğuz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 33 yaşındayım. İkiz kızlarım var, 8 yaşında. Bekarım ama bir ayrılık yaşadım. Onun dışında oyunculuk yapıyorum meslek olarak. Birçok projede de daha önce yardımcı oyuncu olarak yer aldım. Yarışmayı da daha önce gördüm, izledim aslında. Ve burada yarışmak için başvurdum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da beni burada aradılar, çağırdılar, davet ettiler. Harika. Mülakatları geçtik ve şu anda da buradayız. Hobilerim de çok kısaca bahsetmem gerekecek, dans, spor ve müzikle ilgileniyorum daha çok. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Rakibime de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarışma geçiririz birlikte.
0: Umarım. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Harika. Hem hobilerinizle hem sanatla ilgileniyorsunuz, oyuncusunuz, evet. Ve çok çeşitli kulvarlardasınız. Hemen dönüyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş bulduk efendim, sağ olun, teşekkür
0: Murat
3: ederim.
0: Murat Bey, sizi de tanıyalım lütfen.
3: Tabii ki. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Emekli astsubayım.
0: Evet.
3: Asker kökenliyim. Evliyim, iki tane kızım var. Çankırılıyım.
0: Allah bacısı.
3: Hayatımıza devam ediyoruz. Bu yarışmaya katılmamın sebebi de ben değişikliği severim. Arkadaş çevresini çok severim. Bir birliktelik olsun, değişiklik olsun diye katıldım.
0: Neyi yaptınız?
3: Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Arkadaşıma başarılar dilerim.
0: Ay, çok sağ olun. Sizle de tanışmak çok büyük keyif oldu. Neyi yaptınız? Geldiniz. Daha önce hiç böyle yarışma benzeri projelere katıldınız mı? Mesela evden seyrediyor musunuz?
3: Seyrederim.
0: Evden seyrediyorsunuz.
3: Yarışmaları çok severim.
0: Harika.
3: Bazı programlara yıllar öncesinde katılmışlığım da var. Bir süre ara verdim. Çünkü bir işletme vardı Maltepe'de, Kadıköy'de. Epey bir süre onunla uğraştım. Yakın tarihlerde devrettim, bıraktım. Dolayısıyla rahatladım. Ve şu anda artık böyle sosyal aktiviteli ortamlara girmek istiyorum.
0: Çok güzel. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak bizim için çok büyük bir keyif oldu diyorum. Ve sizleri tanıdıktan sonra hazırsak birinci etaba geçelim mi?
4: Ben hazırım.
3: Hazırız tabii. Buyurun.
0: Hazırsınız. Peki efendim, o zaman harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmamız diyoruz. Birinci etap diyoruz ve hemen Sır Küpü'nün etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, hemen birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümdeyiz. Tablomuzu açalım bakalım. Bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? 58 sorudan oluşan bir çengel bulmaca tablomuz var. Bir de şifre kelimemiz var. Tek kelimeden oluşan şifreyi sakladık sizin için. Şimdi 1 ile 25 arasında ilk etapta istediğiniz bloktan başlayabiliriz ve ilk yarışmacımız Ali Medet Bey, sizin tercihinizle sorularımızı açmaya başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yani benim uğurlu rakamım genelde 3. O yüzden 3 numarayı seçmek istiyorum.
0: 3 ile başlıyoruz, evet. Diyorum. Harika. 3

0: numaralı sorumuzu okuyorum. Kabul görmüş davranış kurallarını ve kendine özgü usulü anlatan bir kelimedir bu. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kabul görmüş davranışlar.
0: Kabul görmüş davranışlar. Bu böyle filmlerde de çok fazla olur esasında. Bana onu kesme gibi. Bir harf desteğimizi verdik. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey. Ne olabilir?
1: Anlatan kelime.
0: R ile. Bir harf desteğiyle beraber size geliyorum. Ali Medet Bey, hemen racon söylemeyin lütfen. Sürenizi başlatayım. Sürenizi başlattım.
2: Racon.
0: Racon, doğru. Kesmek derken ve filmler derken oradan yakaladınız, evet, değil mi? Öyle değil midir? Racon, racon kesmek, hani kendine ait davranışları göstermek.
2: Harf almadan da aslında
0: geldi ama 10 saniyeyi de biz onun için kullanıyoruz. Harika, siz 5 puan yazdınız sahnenize. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Yeniden gitmek gerekiyorsa
0: 3 numarayı açtık. Kesişen sorulardan da destek alabilirsiniz. Farklı yerlerden de yürüyebilirsiniz.
2: Yani o zaman 5 numaradan devam edelim.
0: 5 numaradan devam edelim. Bakalım 5 numaradan destek alarak çabilecek miyiz? Efendim, erkek bireyi ifade eden eski kullanımlı bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Erkek bireyi ifade ediyor eski kullanımlı bir söz. Bakın burada bir bireyi, birini ifade ediyor. Biz bir harf desteğimizi verelim ve süreyi sizin için başlatalım Murat Bey. Ne olabilir? Birey.
1: Yok.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Ali Medet Bey. Süreyi başlattık. Bakın, birisine birey dersiniz. O bireyle esasında eş anlamlı ne olur? Birey ne demek? Bir. Birey. Peki. Bir harf de, üçüncü harf belki. Er.
2: Kişi.
0: Süreyi başlatayım Murat Bey.
2: Er kişi.
0: Er kişi. Birey eşittir. Kişi eş anlamlı. Doğru yanıtı verdik. Er kişiydi. Harikasınız. Bir 5 puan da siz sahnenize yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 19.
0: 19 numaraya gideyim bakayım 19'da ne var. Geliyor. Pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılan dayanıklı bir kumaş türü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Kot.
0: Kot. Kot, doğru yanıt. 3 harfli kottu. Hiç ipucu almadan 3 harfi çözdük. Sizinle devam ediyoruz. Murat Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaraya gidiyorum. Efendim, harika bir soru buldunuz. Geliyor. Meyve veya bitkilerin ortasındaki küçük çekirdek kısmı için kullanılan bir söz arıyoruz. Süreyi başlattık.
1: Cücük.
0: Cücük. Cücük. Soğanın da cücüğü diyorsunuz. 5 puanı da gönderiyoruz. Cücük yanıtıyla. Harikasınız. Meyvenin ve sebzenin orta merkezi dedik. Evet. Cücük. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfiydi. Kelimemizin ikinci harfi. Sizi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
1: 12 diyelim.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. 12. Gelsin. İnce ve zeka dolu nüktelerde karşımıza çıkan kısa anlatım gücünü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Zeka dolu kısa anlatım gücünü soruyoruz burada.
1: Güç.
0: Tam duyamadım yanıtınızı.
1: Güç.
0: Değil zaten. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Ali Medet Bey, sizin için başlatıyoruz sevgili isimdaşım, adaşım. Süreyi başlattık.
1: Tüm güç.
0: Ne olabilir?
1: Nü. Nü.
0: Mümin. Bir harf ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bakın, ince ve zeka dolu. Karşımıza çıkan kısa anlatım gücü. Murat Bey, sizin için süreyi başlattım.
1: Nük.
0: Nük. Nük. Doğru olacaktı.

0: nüktelerde zaten sorunun içinde gizliydi. Nüktelerde özellikle vurgu yapmak istemedim ki kaçmasın diye. Tebrik ediyoruz. 1-5 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22 diyelim.
0: Bir foto soru 22. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var? Önce görelim. Bir fikrimiz var mı efendim bu?
1: Yok.
0: Ne diyeyim? Müzik aleti. Bu gördüğümüz bir müzik aleti. Ve bu müzik aletiyle ilgili bir sorumuz geliyor size. Üflemeli çalgılar arasında yer alan genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size. Ne olabilir acaba bu müzik aletinin adını? Süre başlattık.
2: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Bir böyle güzel ipuçlarını yakaladınız. Biz bir harf desteğinde bulunalım, beraber çözeceğiz. Acaba neymiş bu müzik aleti? Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. Oka.
3: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
3: Sima. Kima. Oka kima.
0: Kima. M değil ama ne olabilir acaba? Hangi harflere ihtiyacımız var? Bakalım. Bir harf desteği daha gelsin. Belki dördüncü harf çok işimize yarardı ama son harflerden birini açtık. Süre sizin için başlattık Murat Bey.
2: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
2: Nine.
0: Nine de değil.
2: Okamine.
0: Okamine değil. Bakalım nasıl bir aletmiş bu gerçekten. Tekrar bir görelim.
2: Hiç şu. Hiç görmedim, duymadım ben.
0: Fotoğrafını. Çok da değişik, yumurta şeklindeymiş bu. Üflemeli çalgılar arasında yer alıyormuş. Harika. Rengini de çok güzel seçmişler arkadaşlarımız. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Tek harfe ihtiyacınız var Ali Medet Bey. Ne olabilir? Süreyi başlattım.
3: Okatina.
0: Değil.
3: Okasima.
0: T'ye çok yakın. Oka.
3: Okasina.
0: Değil.
3: Okahina. T'ye çok yakın. Lil. Aa. Zaten.
0: Bir harf daha açamıyorum. Murat Bey, size tekrar süre çalıştırıyorum. Süreyi başlattım.
2: Okalina.
0: L mi?
2: L.
0: Değil efendim.
2: Okalina. Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum. Bakın P'ye çok yakın. Evet. Süreyi başlattım. P. Sonraki harf ne?
3: Okasina.
0: P'den sonra ne geliyor?
3: Okarina.
0: Rina.
3: Evet.
0: Doğru yanıt.
3: Okarina.
0: Son saniyede arkadaşlarımız bile gidiyordu. P, R değil mi?
3: Evet.
0: P, R. S dediniz, P dediniz, L dediniz.
3: Burada ama biraz heyecan, heyecanımızı maruz
0: ediyoruz. Tabii ki. Okarinaymış bu müzik enstrümanının.
2: Hiç duymadım, hiç de görmedim bu aleti.
0: Hep beraber öğrendik.
2: Evet.
0: Yumurtaya benzeyen bu üflemeli aletimizin adını okarina olarak bulduk.
3: Aynen.
0: Çok da tebrik ediyoruz gönülden. Harika da bir yer açtınız tablomuzda. Sizle devam ediyoruz Ali Medet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Evet. Şuradan baktığım üzere 23.
0: 23. Peki geliyor. Kulluğu ve ibadet etme bilincini anlatan dini bir kelime soruyoruz size. Bir terim soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hiç açılmamış yeri niye seçtiniz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum.
3: Biraz oradan gitmek istedim de.
0: Peki. İbadet etme bilincini anlatan dini bir terim soruyoruz efendim. Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreyi Murat Bey sizin için başlatalım. Dini bir terim. Bu tabii ki ne kökenli olabilir? İbadet, bakın ibadet burada çok bize kılavuz olacak. İbadet etme bilincini anlatıyor. İbadete dikkat edin. Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. İbadet u. Bakın ibadet u bu. Peki. Sondan bir harfle devam edelim diyecektim. Buyurun Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Ubu.
2: Ubudet.
0: Ubudet.
2: Det.
0: Olacaktı. Doğru yanıtımız. Ubudet. Bir 5 puan daha yazdı hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4. numaralı kuyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Bakalım 4 numarada ne var? Türk musikisinin en bilinen makamlarından biri olup duygulu ezgileriyle tanınır diyoruz. Süreyi başlattık.
2: Hicaz.
0: Hicaz doğru yanıtını aldık son saniyede. Harika, Hicaz yanıtını aldık Murat Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 6 diyelim.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Efendim, su anlamında kullanılan, kökeni Farsça'ya dayanan kısa ve eski bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Pa.
0: Pa değil.
2: Ab.
0: Ab doğru yanıt. 1-5 puan daha geldi hanenize. Sizinle devam ediyorum ve son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 15.
0: 15 geliyor, 15 numaralı soru. Efendim, utanma duygusunu ve haya kavramını ifade eden kısa kelimeyi soruyoruz. Süreyi başlattım.
2: Ar.
0: Ar yanıtımız da geldi. 1-5 puan daha aldık. Harikasınız. Birinci etabımızı burada tamamladık. Nasıl geçti? Kısa bir değerlendirme alayım. Önce Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl yani, geçti?
3: Güzel geçti benim için. Biraz daha az olanları ve bağlantılı olanları seçmemekle hata ettiğimi düşünüyorum.
0: Doğru.
3: Ve bu hatamı, evet, bu hatamı bir daha yapmamayı düşünüyorum.
0: Harika. Ve buradan ne yapalım? Puan tablomuza da bir bakalım. Acaba nasıl oldu? Murat Bey, siz güzel açılmış yerlerden ve kısa kelimelerden destek alarak farklı, evet, bir strateji uyguladınız ve galiba stratejiniz yarışma tuttu. Şekliniz biraz çalıştı gibi geliyor. Çünkü farkı biraz açtınız. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Murat Özel şu anda 40 puana geldi. Ve Ali Medet Bey 10 puanda 2 doğru yanıtla bu etabı tamamladı. Ama hep söylüyorum, birinci etapta açılan 10'ar puan 5'er puan olduğu için ikinci ve üçüncü etapta 10'ar puan üstünden değerlendirileceği için çok bir fark değil. Esasında aradaki sadece 3 soru ve daha 2 etap, evet, daha yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyorum. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim.

0: Sır küpünde ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ve her yanıtımızın da 10 puan değerinde olduğu ikinci etaptayız. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı önde tamamlayan Murat Bey'e. Murat Bey, kısaca hemen hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniye süreniz var. Bilemediğiniz sorularda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularımız var. Oralarda istediğiniz kadar durup dinlenebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Kurallarımız gereği de her bildiğiniz soru 10 puan üzerinden değerlendirilecek. 120 saniye içinde de hepsini size okumaya çalışacağım.
1: Hazırım efendim.
0: Hazırsınız.
1: Hazırım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Hazırsanız da okumaya başlıyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış'ın bağlı olduğu ilimiz.
1: Kars.
0: Kars, 10 puan geldi. Kanada'nın başkentidir.
1: Pas.
0: Pas. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim ama yok, pas.
0: Peki. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan... Huni geldi. Yüksek Ova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Bir videomuz var, izliyoruz bakalım.
2: Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil. Ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın.
0: İzlediğiniz Bizim Aile filminde Yaşar Usta karakterini canlandıran usta aktör
1: Münir Özkul.
0: Münir Özkul geldi 10 puan. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden çay yapılan bir ağaç cinsi soruyoruz size. Çayı da olur, çok güzel diyorum. Peki, hemen dinliyoruz. Yine bir sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Sevmek Zamanı adlı şarkıyı seslendiren 90'ların unutulmaz grubudur. Bir kadın bir erkek dedim geçtim. Genellikle su, ayran, meyve suyu gibi içeceklerin koyup servis etmek için kullanıldığı bir kabı soruyorum size.
1: Sürahi.
0: Sürahi geldi. Hemen dönüyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki geçiyorum. Kanada'nın başkentini soruyoruz.
1: Kanada.
0: Efendim?
1: Kanada olması lazım.
0: Kanada'nın başkenti.
1: Kanada.
0: Kanada değil.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir şarkı dinletmiştik size. Bakalım nasıl bir ses.

0: Yüksekova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz. Yüksekova bakın.
1: Hakkari.
0: Hakkari tabii ki. Son saniyede bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ediyorum sizi. Hemen dönüyorum. Bakalım kaç soru bildik. Tablomuzu bir görelim. 2, 5, 6, 7 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru bildik. Hangi soruları atladık?
1: Çok iyi bilirim ama isimler aklıma gelmedi.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Geliyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını sormuştuk efendim. Kemal Su isimli Orhan Kemal Orhan olacaktı. Kemal. Evet. Gidiyorum. Kanada'nın başkenti Ottawa olacaktı. Bir şarkı dinletmiştik size.
2: Selam Şahin gün...
0: Dinliyoruz. Neydi? Selami Şahin olacaktı şarkımız. Gidiyorum. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden de çay yapılan bir ağaç cinsidir. Kışın da çok içeriz. Neydi efendim?
1: Ihlamur diye.
0: Ihlamur tabii ki. Ihlamur. Neden söylemediniz? Ihlamurdu. Yine bir dinlemiştik.
1: Ağacı vardı orada.
0: Bakın nasıldı şarkımız? Bir dinleyelim, duyalım tekrar.

0: oldu grubumuz. Oya Bora'ydı efendim. Buranın da doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Ve hemen geçiyorum. Ali, Medet, Oğuz Bey'e hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi kuruyorum.
1: Tamamdır.
0: Ve geliyorum. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Bir sürgün hep o şarkı romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Pamukkale Çivril, Acı Payam'ın bağlı olduğu ildir.
1: Pas.
0: Peki. Dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Her Şey Senin de Güzel şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Nazan Öncel.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkentidir.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur nohutlu mantısından yemek isteyen biri hangi ilimize gitmeli?
1: Pas.
0: Şeyh Edebali. Pas. Peki. Bir videomuz, görselimiz var, izliyoruz.
2: Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Ben seni tanıyorum Çiğdem. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmuyor.
0: İzlediğiniz Umutsuzlar filminin baş kadın oyuncusu
1: Filiz Akın.
0: Harika, 10 puan. Kurutmak üzere asılan çamaşırların vazgeçemediği yaylı kıskaç.
1: Mandal.
0: Mandal. Hemen dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Milkelam.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. İğne şeklinde yaprakları olan ve dört mevsim yeşil açan ağaç cinsidir. İğne şeklinde yapraklar.
1: Çam ağacı.
0: Doğru, çam ağacı. Genellikle kumlu olan porselen veya camdan yapılan küçük kap. Küçük kap.
1: Kupa.
0: Kupanın da küçüğü bu.
1: Fincan.
0: Fincan, doğru. Hemen gidiyorum. Bir sürgün ve hepa şarkı romanlarının yazarı.
1: Pas.
0: Pamukkale, Çivril, Acıpayam'ın bağlı olduğu il.
1: Pas.
0: Pas. Bir şarkı dinliyorduk. Bakalım neydi? Her şey güzel, pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur.
1: Pas.
0: Peki. Maalesef yetişmedi. Peki. Bakalım nasıl bir 120 saniye çıkarttık. 6, 7, 9 ve 10. Filiz Akın mandal, çam ağacı ve fincan yanıtlarını aldım. Peki hangi yanıtların, hangi soruların yanıtını alamadım? Hemen geçiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarıdır. Yakup Kadri olacaktı. Pamukkale. Efendim Pamukkale. Denizli.
1: Denizli.
0: Desem size Denizli olacaktı tabii. Bir şarkı dinletmiştik. Bakalım nasıl bir şarkıydı bu? Özer desem. Zerrin.
1: Zerrin
0: Özer olacaktı. Hindistan'ın başkentini sormuştuk. Yeni Delhi olacaktı. Ve Şeyh Edebali Türbesi ve meşhur nohutlu mantı
1: Kayseri.
0: Bilecik,
1: ha, Bilecik
0: olacaktı. Ve son bir sesimiz daha vardı. Dinletmiştik. Mirkelam dediniz ama Mirkelam

0: Kasaboylu mu?
1: Levent
0: Yüksel.
1: Levent Yüksel olacaktı. Burası da harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen bakalım puan tablomuz ne duruma geldi? Nasıl bir puan tablosu var? Bakalım puanlarımıza. Ali Medet Oğuz ve Murat Özel'in yarıştığı rekabet dolu bir çekişmeyi beraber izliyoruz ve Murat Bey şu anda 90 puana geldi ikinci etabın sonunda. Yaklaşık 40 puan oldu aradaki fark ve Ali Medet Oğuz şu anda 50 puanla devam ediyor.

0: ve yaklaşık 4 soru geriden takip ediyor Murat Bey'i. Ama hiçbir şeyin sonu değil. Tam tersi butonlara geçiyoruz.
1: Kapanabilir mi?
0: Bakın burada çok hızlı kapanır ve butonu iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız?
2: Evet. Daima.
0: O zaman 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği sır küpünde 3. etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonlarımızın karar verdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız ve hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlıyorum. Önce tablomuzu açıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo açtık şu ana kadar. Birinci etapta tablomuzun orta bölgesinden güzel bir açılım yaptık ve diyorum ki 1'den 58'e kadar artık tabloda istediğiniz her yeri açabilir, her soruyu isteyebilirsiniz. Sizinle başlayacağım. Kaç numaralı soruyu sorayım?
1: 33.
0: 33. Hatırlatmak istiyorum. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı. Süreyi başlattık. Masaları açtık ve benzeri bir cümle kurduğum dakikada en hızlı butona basan ve butonun seçtiği kişi cevabı verecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet, sorumuzu okuyorum. Ekonomide bir ülkedeki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalmayı gözleme dayalı açıklayan yasayı soruyor size. Süre başladı. Ne yasası acaba bu? Bu bir yasa. Ülkenin üretimdeki azalmasını gözlemliyor bu yasa. Peki, biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım ilk harf sizden gelecek mi? Ne olabilir bu yasa? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattım. Buyurun Medet
1: Okun.
0: Murat Bey.
1: Okun.
0: Okun yasası doğruydu. Ekonomideki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalışını karşılaştırıyordu bu yasa. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 13 diyelim.
0: 13'e gidiyorum. Bakalım 13. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli yere sahip telli bir çalgı soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Ribap.
0: Ri değil. Ribap değil.
2: Rebap. Rebap.
0: Rebap doğru yanıtını aldık. Ri değil, rebaptı. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli olan telli çalgı. Sizle devam ediyorum. Butonu iyi kullanın. Ali Bey, hazırsa sorunuzu açacağım. Kaç numaralı soruyu açacağım?
1: İki diyelim.
0: Kaç?
1: İki.
0: İki. Bakın, farklı yerlerden soru açmanız lazım. Şifre, harf hiç bulamadınız. Evet, evet. Böyle giderse biraz uzayacak ve bulamayacağız. Geliyor iki numaralı sorunuz. Halk dilinde şakacı ya da sert bir şekilde atılan, tokat için kullanılan söz. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Patak.
0: Patak doğru yanıt. Pataklarım seni, şeker çocuk diyor ve 120 puana çıkıyor Murat Bey. Dikkat edin, butonu iyi kullanın. Patağı attık, sizle devam ettik. Kaç numaralı soru?
1: 10 diyelim.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Efendim, gösterişten uzak, rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle geniş geniş davranıyor, böyle rahat. Süreyi başlatayım. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Bir yani, ama nasıl bir yani bu acaba? Böyle büyük davranıyor. Hani evimizde de ailelerimizde büyüklere bir şeyler deriz ya. Süreyi başlattım. Ne deriz evimizin büyüklerine? Peki efendim, bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük daha. Buyurun Murat Bey.
2: Bayağı yani. Bayağı yani.
0: Hayır,

0: Ah ah ah ah. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Ve tek harfle kim basacak acaba? Başlattık.
1: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Buranın yanıtı harikasınız. Ali Medet Oğuz kaptı hemen. Baba yani'ydi buranın kelimesi. Siz de devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor.
2: Tamamdır.
1: 7 numarayı seçeyim.
0: 7 numarayı seçeceksiniz. Peki 7 numarayı soralım. Sonra size harflerle ilgili desteklerde bulunacağım biraz. Çünkü harflerimizi biraz tamam, kullanmamız gerekecek artık. Harf açmamız gerekiyor. Sorunuzu okuyorum. Davet ve özel gecelerde tercih edilen şık kıyafet türü süreyi başlattım.
1: Abiye.
0: Abiye doğru yanıtı geldi. Medet Bey'den harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 35 numara.
0: 35 numaraya gidiyorum. 35 numara bakalım. Şanlı, şerefli ve itibarlı anlamlarında kullanılan eski bir sıfat soruyoruz size. Süreyi başlattık. Şanlı, şerefli, itibarlı, şanlı, şanlı, şanlı olacak. Hazır mıyız? Ali Medet Bey, hazırım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bendesiniz. Hazırım. Gözleriniz bende. Hazırsak butonu açıyorum. Basacak mıyız? Şanlı, süreyi başlattım. Buyurun Ali Medet Bey.
1: Zişan.
0: Zişan.
1: Evet.
0: Zişan doğru yanıtını kabul ediyoruz. Şan kökenliydi. Evet. Zişan'dı. Şanlı, şerefli, itibarlı anlamında kullanılan kelimeydi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin lütfen. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 39.
0: 39 geliyor. 39. Güzel bir soru seçtiniz. Bakalım 39'da ne bulacağız? Gelsin 39. Efendim, bilgiyi, hikayeleri ve düşünceleri sayfalarda toplayan en klasik bir dost soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Kitap.
0: Kitap yanıtı geldi. 10 puanda harikasınız. Kitap yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Buradan baktığımda şöyle bir bakıyorum. Biraz daha 20 numarayla devam
0: 20
1: edelim.
0: 20 numarayla devam edelim. Bakalım 20 numara bulabilecek miyiz? Gelsin. Okuyorum sorunuzu. Yeryüzünün büyük kara parçalarından her biri süre başladı. Dünyada da bölge bölge vardır. Orasıdır. Buyurun.
1: Kıta.
0: Kıta. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Ve T harfini de yakaladık. T harfi de geldi. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 32 ile devam edelim.
0: 32 numarayla devam ediyoruz. Toplumsal fayda amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış bir adını soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Kısaltması sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum. Ama önce süre basmadan, bitmeden önce basmak gerekiyor. Yanıt hakkını kazanmak gerekiyor. Butonu ihmal etmemek gerekiyor. Hiç Murat Bey artık basmıyorsunuz, butondan soğudunuz.
3: Ben gittim.
0: Siz gittiniz. Peki. Bakın, eller butonda mı?
3: Evet.
0: Süreyi başlattığım an önce butona basan yarışmacımız cevap hakkını kazanmış olacak. Hazırsanız sürenizi başlattım. Buyurun.
1: STK.
0: STK. Sivil toplum kuruluşlarının kısaltmasıydı. 10 puan daha yaktık hanenize, yazdık. Siz de devam ediyorum. Murat Bey lütfen, koptunuz iyice yarışmadan. Ben da görüyorum buradan, elinizi butona bile sürmüyorsunuz. Bakın.
3: Bir an dinlemeye geçtim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yanıtı bulmasanız, bilemeseniz bile yanıtı kaptırmayın. Siz basın, süre sizde bitsin.
3: Evet.

0: Harfi alın, sonra yanıtlayın. Evet, hazır mıyız?
1: Belki de ben Arap atı gibi sonradan açılıyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii ki. Güzel. Üç etapımız onun için var zaten. Birinci etapta, ikinci etapta, üçüncü etapta. Onun için farklı farklı formatlarda yarışıyoruz. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Farkı kapatmam gerekiyor, bir numara.
0: Bir numaraya gidiyorum hemen. Bir numara zaten çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Küpe, yüzük ve kolye gibi aksesuarların ortak adı, süre başladı. Buyurun.
2: Takı.
0: Takı yanıtı 10 puan daha geldi. Ali Medet Oğuz hanesine 10 puan yazdı. Ve arayı da sanırım kapatmaya çalışıyor kendisi. Ali Medet Oğuz Bey, harikasınız. Siz seçiyorsunuz yine ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 38 olsun.
0: 38'e bakalım. Nerede 38'de ne var? Eski Mısır inancında insanın yaşamsal gücünü ve ruhsal varlığını temsil eden kavram, süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
3: Ka
0: doğru yanıtını aldık ve 10 puan yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 14.
0: 14 geliyorum. 14'e bakalım. 14'te ne var? Efendim, insan vücudunda bulunan, yükselmesi durumunda gut hastalığıyla da ilişkilendirilen bir madde soruyoruz. Ne olabilir bu madde? Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
3: Ürik asit.
0: Ürik asit. Doğru yanıtımız geldi. 10 puan daha yazdık hanemize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 24 diyelim.
0: 24'e gidiyorum. Bakalım 24'te ne arıyorum? Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler için kullanılan bir sıfat soruyorum. Süreyi başlattık. Nat. Buyurun.
2: Natik.
0: Natik. Natik doğru yanıtını aldık. Bir 10 puan da bu tarafa geçti. Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat lütfen. Sürenizi başlatacağım. Kaç numaralı soruyu isterseniz?
1: 52 olsun.
0: 52 numaralı soruya gidiyorum. Hazır geliyor 52 numaralı sorumuz. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: İBE?
0: İBE değil. Yardım ve destek amacıyla toplanan, bulmacalarda çok çıkar bu. Peki, ilk harf desteğimizi kabul edin lütfen. İlk harfimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık. İ. Ne olabilir? Ali Medet Bey, ne olabilir bu? Peki.
1: Aynen.
0: Bir harf desteğinde daha bulunacağız. Ve süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
3: İat. At. Diyarbakır.
0: Ha. İya.
3: Diye.
0: Efendim?
2: İade.
0: De değil. Son harf olduğu için açamıyorum. Tekrar. Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Hiçbir şey kaybetmediniz. Buton önce basan yanıt hakkını alır. Bendesiniz. Hazır mısınız? Butonları açtım.
2: İade.
3: İaşe.
0: Şey değil. İya.
3: Fe.
0: İya fe. Fe değil. Şey değil. Şey değil. Fe değil.
2: Ya.
0: Bekle. Butona kim basarsa. Hazır mıyız? Gözler bende mi? Hangi harf olacak acaba o harf? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ya te.
0: Te değil.
2: Ya ke. Ya fe.
0: Fe değil ya demiştim.
2: Ya ce.
0: C değil.
2: Ç. Ya te.
0: Ç de değil. İ. A. Süreyi başlattım.
2: Ya B.
0: B değil.
2: Ya.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
2: Hangi? Değil.
0: Değil.
2: Ya T.
0: T değil demiştim. Tekrar bir harf istiyorum. Bakın acaba ne olabilir bu harf? Süreyi başlattım. Ne olabilir bu harf? Bu...
2: Ya M.
0: Ya M değil.
2: Ya ne?
0: Ya ne mi?
2: Ya ne?
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet.
3: Yani.
0: Tabii ki evet, yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan bağıştı. Yani neydi? Buradaki kelimemiz. Harikasınız. Tak diye buldunuz.

0: Kelimeyi, bütün alfabeyi tek tek tek tek sıraladık oraya. Ş'ler, C'ler, F'ler geçti. Sizle devam ediyorum Medet Bey.
1: Evet.
0: Ne yapalım? Kaç numarayı açalım?
1: 57.
0: 57'yi açalım. Hadi gelsin 57 numaralı sorumuza gidiyorum hızla. Koşa koşa koşa koşa gelsin bakalım. Bir şeyin çıkardığı sürekli ve ritimli vuruş sesini anlatan yansıma kelime. Hatta bir de bunun neyi vardır? Bir böyle al şu süre başladı. Ne olabilir acaba? Buyurun.
2: Takatuka.
0: Takatuka tabii ki. Neyi vardı efendim? Bir tekerlemesi vardı. Neydi? Al şu takatukaları. Takatukacıya, takatukalatmaya götürdü. Takatukaydı. Buradaki şifre kelimemiz, sakladığımız, sırladığımız kelimemiz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
1: 37.
0: Lütfen dikkat edin. Artık son sorulara geldim. 3-4 tane de harf bulmanız lazım.
1: 37.
0: 37'ye gidiyorum. 37, 37, 37. Gelsin 37. Efendim, her konuda söz sahibiymiş gibi davranan, bilgisini göstermeye çalışan meraklı bir kimse soruyorum. Süreyi de başlattım. Buyurun Murat.
2: Ukala.
0: Ukala doğru yanıtı. Size bir 10 puan daha kazandırdı Murat Bey. Harikasınız. Sizle devam edeceğim. Bir de şifre harf yakaladınız. Ne harfini çok bulduk? Güzel. Açılmayan 3 harfimiz kaldı. Bir harf desteğinde ben bulunayım size. Bakalım nereden açmaya devam edeceksiniz? Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
1: 29 olsun.
0: 29 olsun. Bakalım olsun mu 29? Sorunuzu okuyorum. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Beyin sapı. Beyin sapı. Ne olabilir? Bir harf desteği bizden artık po geldi. Beyin sapı. Süreyi beyin sapı. Süreyi başlat. Tamam. İki harf ihtiyacım var. Buyurun.
2: Poli.
0: Poli değil. Poli. Beyin sapı. Beyin sapı. Hın sapı. Hın sapı.
2: Posi, posa, pose.
0: Pose, pose. Bir harf ikramımızı daha kabul edecek misiniz? Hazır mıyız? Tek harfe ihtiyacım var. Çok dönmeyin. Çok dönmeyin. Hazırsanız tek harfe ihtiyacım var. Butonları açtım.
1: Pony.
0: Pony.
1: Posi. Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Ne olabilir? Bakın. Beyin, sapı, sinir iletimini yapıyor. Sinir iletimi yapıyor. Pon. Sinir iletimi yapıyor. Açtım.
2: Pony. Pos. Pony. Pona, pono, poni, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor. Bakın sinir iletimi yapıyor. Sürenizi başlatacağım. Hazır mısınız? Süreyi başlattım.
1: Pons.
0: Pons mu?
1: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Pons olacaktı. Sinir üretimini yapan beyin sapı demiştik. Evet artık yavaş yavaş son sorularıma geliyorum. Son 2-3 harfimiz var. Destek olmak istiyorum ve artık açalım istiyorum. Kaç numaralı soruyu açacaksınız?
1: 55.
0: Efendim 55. 48'i öneriyorum.
1: 48 olsun.
0: Peki 48 olsun geliyor. 48 numaralı sorunuzu okuyorum. Bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma yolu diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: İfa.
0: İfa değil ama çok yakın.
2: İka.
0: Fa. Ka. İyi açalım. Acaba İka ifa değil. Süreye hazır mısınız? Süreyi başlattım.
2: İma.
0: İma tabii ki. 10 puan oraya geldi. Bir de M harfi yakaladınız. M harfi de bir yer açıldı ve geliyoruz son iki soruya ve 36 diyorum. 53 diyorum.

0: Bu yemişin de... Peki K ne olabilir? Süreyi başlattım. Butonu kim kullanıyor? Buyurun Murat Bey.
1: Kabak.
0: Kabak değil.
1: Kabuk.
0: Kabuk değil. Ama çok yakın. Kabuğa inanılmaz yakın. U harfini açalım biz. Bizden size destek olsun. Acaba hangi harf bu aradaki harf? Süreyi başlattım. Kim kullanacak butonu?
2: Kapuk.
0: Kapuk değil.
2: Kasuk.
0: Kasuk değil.
2: Katuk değil. Karuk.
0: Değil karuk. Ah ah ah, yine saymadığınız hangi harfler kaldı acaba? Bakalım nasıl bir harf kalmış. Koyu renkli yapısıyla erik ya da yabani bir yemiş. Yemiş. Süreyi başlattım.
2: Kaçuk.
0: Yemiş yemiş. Yemi
2: kayuk.
0: Yemi mi mi.
2: Kamuk.
0: Kamuk tabii ki. 10 puan daha kamuk yanıtıyla verdik ve finale geldik. M harfini de aldık. Tebrik ediyorum gönülden. Hemen gidiyorum tabloya bakmaya. Bakalım süremizin sonuna geldik. Etabımızın sonuna geldik. Sorularımızın sonuna geldik. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Hazır mıyız? Murat Bey, Murat Özel acaba kaç puanda? Ali Medet Oğuz kaç puanda? Puanlarımıza hemen bakıyoruz yan yana. Yarışmacılarımızı görüyoruz ve tebrik ediyorum. Ali Medet Bey son düzlükte harika bir yarışma çıkarttı ve arayı çok hızlı kapattı ama yetmedi. Bir 10 puanlık farkla beraber Murat Bey birinci tahmin ve yanıt hakkını elinde tutuyor kendisi. Hemen gidiyorum efendim. Açıyorum tablomuzu ve ilk tahmin hakkı tabii ki sizde. Soruyorum. Şimdi ilk tahmin önceliği sizde. Tek ricamız şu. Kelimeyi tek seferde ve söyleyeceğiniz harfi net bir şekilde bir seferde ifade etmeniz gerekiyor. Cevabınızı değiştiremezsiniz. Anladım. Tek seferde tek yanıt hakkınız var. Yanıtınızı alayım. Buyurun.
1: Mütekamil.
0: Mütekamil yanıtı geldi. Biliyor musunuz böyle bir kelime?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki Oğuz oraya olsa olsa mütekamil evet. olur diyorsunuz. Ama hatırlatırım diğer yarışmanın öncesinde de çok fazla harf seçtik bir türlü olmadı. Acaba şimdi olacak mı? Bakalım
1: oldu.
0: Sır küpünün bu etabında, 3. etabın sonunda geldiğimiz yerde saklı olan kelimemiz mütekamil mi? Murat Bey, Murat Özel şu ana kadar çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Harika yarıştı ve mütekamil dedi kendisi ve tabii ki doğru yanıtı verdi. Gönülden tebrik ediyorum sizi. Efendim mütekamil doğruydu. Gelişimini tamamlayarak olgunlaşmış, erişmiş ve en üst seviyeye kadar gelişmiş durumu anlatan kelimeydi. Sır küpünün 3. etabında bulduğumuz kelimeydi. 3. etabı da burada tamamlamış olduk.

0: Murat Özel ve Ali Medetoğuz'la yarıştık. Sır küpünde bu bölümde hemen küçük bir değerlendirme alayım. Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl geçti?
1: Öncelikle çok eğlenceliydi benim için. Güzel bir deneyim oldu. Ekip arkadaşlarınıza ve size çok teşekkür ederim. Yani çok zevkli bir yarışmaydı.
0: Murat Bey, sizin için nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok zevkli, heyecanlı ve çekişmeydi. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir yarışma oldu. Ali Bey'i ben de çok kutluyorum.
0: Efendim, A Para Kütüphanesi'nden okudukça, sayfalarını araladıkça bizi hatırlamanız dilekleriyle bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şöyle takdim edeyim ben.
1: Çok teşekkür ederim
0: size.
1: Çok sağ olun.
0: Buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşabilir. Siz de bizimle beraber burada yarışabilirsiniz. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Kaybolmamışmış.
1: Kaybolmadık. Buralarda bir yerdeyiz.
0: Nasıl kaybolmadık? Kaybolduk işte. Keşke pusula getirseydim.
1: Pusulaya ihtiyacım yok. Şu taraf kuzey.
0: Hayır, o taraf doğu. Çıktığımızdan beri kuzeye yürüyoruz.
1: Ama nehirden batıya döndük.
0: Ne alakası var? Hayır. Batı şu taraf. Hava kararacak. Sen GPS'inle oyna. Ben bu tarafa gidiyorum.

Héctor. Héctor. Héctor.

0: Cenk, kafa lambalarını gördün mü? Hey Cenk! Cenk!
1: Ne oldu? Banyodayım.
0: Kafa lambaları nerede biliyor musun?
1: Mutfaktalar, şarj ediyorum.
0: Telefonumu gördün mü?
1: Yok. Ama çıkınca bir bakarım.
0: Acele et, geldiler. Saatten haberin var mı?
2: Sabah 10 demedin mi?
0: 10'da yolda olacaktık. Saat 10'u 5 geçiyor.
2: Bu adamla nasıl yaşıyorsun?
1: Reis oymuş gibi davranıyorum.
3: Merhaba.
1: Al seninki.
0: Sağ ol. Neredeymiş?
1: Kanepenin arasına düşmüş.
3: Gülümseyin bakalım.
2: İstediğin feneri aldım.
0: Evet.
3: Feneri almazsana.
2: Almak için evi ipotek ettirdim.
0: Tam şarjda 120 saat. Her kuruşuna değer.
3: Hadi yaklaşın bakalım. Grup fotoğrafı.
0: Tamamdır.
3: Güzel.

0: Son makaleni okudum. Lükriş'in en iyi 10 barı. Zor görevmiş.
1: Fena halde akşamdan kalma oldum.
0: Hayat gerçekten sana güzel. Bu sefer biraz zorlanabilirsin ama değecek.
1: Sen nereden öğrendin?
0: Arkadaşım Keş var ya, kendi tur rehberi.
2: Keş mi? Göreceksiniz.
3: Neredeyse yardırdık gidiyoruz. Önüme baktım, karşımda çılgın bir herif. Yavaşça bir dalgaya doğru kulaç atıyor. Dev bir dalga ama neredeyse yere dik. Adam tepe taklak oldu. Dalga kafasında patladı resmen. Hemen yanına koştum. Kurtardım adamı elbet.
0: Tamam, çek elini.
2: Şimdi anladım seni.
1: Şu mağara peki...
3: Ne desem yalan olur. Mağara keşfedilmemiş. Bildiğiniz mağara sitelerinde bulamazsınız.
4: Öyle mi?
1: Evet, o kısmı beni çok da heyecanlandırmıyor.
0: Sorun olmayacak dostum.
2: Erik'in beni ikna etmesine nasıl izin verdin? Her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Elindeki ne? Su mu? Hamile falan mısın? Ne? Yoksa gerçekten mi? İnanamıyorum. Ama bir şey söyleme, tamam mı? Daha Victor'a bile söylemedim. Ama niye? Söylediği zaman çok sevinecektir. Evet. Ama yani bu konu henüz açılmamıştı.
4: Öyle mi?
2: Yani tabii. Ama... Peki ya sen?
4: Ben sana bir şey...
2: Yok, Erik kafayı yer.
4: Nasıl?
2: Aramız bu aralar pek iyi değil.
4: Nasıl?
2: Seçeneklerini... açık tutuyor gibi geliyor bazen.
4: Gel buraya.
3: Simo'yu hatırladın mı? İskeleden bir gelişi vardı. Doğrudan suya atlardı.
0: O delinin tekiydi.
2: Dans edelim mi? Sahi mi?

0: Ne oldu?
1: Ha. Hiçbir şey.
0: Mağara işini boş verelim. İkimiz baş başa bir yerlere gidelim. Bir odaya gidelim. Kumsalda oturalım. Masaj yaptıralım. Oda servisi söyleyelim.
1: Hani hastalığın gerilemeye başlayınca hayatı sonuna kadar yaşamaya karar vermiştin?
0: İstiyorum ama...
1: Yeni bir şeyler deneyimlemek istemiyor musun?
0: Eric bana fotoğrafları yollayabilir. Deneyim kısmını ben uydururum.

0: Zaten çoğu haberimi otel odasından yazıyorum.
1: Bence gerçek bir deneyim yaşama zamanın geldi.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Günaydın yakışıklı.
3: Günaydın.
2: Unutma, bu mağarayı ben buldum. Önce ben gideceğim.
3: Öyle mi? Yazı tura atmayacak mıydın?
0: Mağarayı nasıl buldun peki?
2: Geçen hafta bir arama kurtarma ekibindeydim. Kaybolan Japon turistleri aramak için. Ormanda yürürken bir yarığa denk geldim. Fenerle içeri baktım. Aşağı indikçe iniyordu. Şansımız varsa büyük bir sisteme bağlanır. O zaman voleyi vurduk demektir.
0: Ya bağlanmazsa?
2: Şehre döner bir parti daha veririz, olmaz mı? Erik ısmarlar.
4: Gördünüz mü?
5: Aa evet. Çok timsah var mı buralarda?
2: Vardır. Avlanmaları yasaklandı ya. Sakin olun. Timsahlar bizi öyle yemeye sanırsa filan.
6: Hey, ne yapıyorsun?
2: Dolu değil mi oğlum? Şarjörü torpidoda.
5: Kaybolan turistleri bulabildiniz mi bari?
2: Yok, daha değil.

0: Keşif mağarasına hoş geldiniz. Ne diyorsunuz?
1: İnip bakalım.

0: Tamamdır.
1: Hazır mısın koca adam?
2: Evet, hadi bakalım. Önden sen git.
1: Bunu daha önce yapmadın değil mi?
2: Elbette yaptım.
1: Nasıl taktın dostum?
2: He?
0: Hazır mısın? Ağırlık binince aşağı indiğinde bir elin sürekli frende olsun.
3: Tamam.
4: Dikkatli ol.
1: Dipte görüşürüz.

0: Hazır mısın?
1: Daha hazır olamam.
2: İyi misin?
3: Evet, elbette.
4: Tamam.
5: Aferin millet, neredeyse vardınız. Devam edin. Tamamdır. Aferin.

0: Gelin. Şuna bakın.
1: Ne diyorsun?
2: Ya yılan falan varsa?
1: Önce Erik'i ısırırlar işte. Hadi. Önden buyur.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Herkes iyi mi?
2: Evet.
0: Bir şeyler çıkacak gibi.
1: Acaba ne kadar derine iniyor? Ya burada kaybolursak?
3: Burada olduğumuzu bilen var mı?
1: Ne bileyim?
0: Kaybolmayız. Devam edelim.
1: Tamam.
0: Hadi, içimde iyi bir his var.
1: Önden buyur.
4: Şuna baksanıza.
3: Bu ne böyle?
4: Keçiye benziyor sanki.
3: Demek buraya ilk inen biz değiliz.
1: Buraya nasıl inmiş ki?

0: işte tam da budur. Bu yüzden mağara keşfi yapıyoruz.
1: Şimdi Wally'i vurdu.

0: bir bakalım.
1: Evet. Şu tarafa bir bakalım.
2: Geliyor musunuz?
3: Önden mi?
2: Hadi.
1: Ne diyorsun?
2: Şuraya dikkat et.
1: İyi misin?
3: Soğuk mu?
0: Birazcık. Çok da değil.

0: Sızıntı işte sadece.
1: Olabilir. Ama epey hızlı sızıyor.
0: Evet. Su yolu olabilir. Mağara nehir turu. Hop.
1: Hadi. Şarjını kontrol etmemiş miydin?
2: Işığa ne oldu?
0: Tüh be.
1: Bu pek hoşuma gitmedi. Bence geri dönelim.
0: Ciddi misin? Dostum, mağara daha yeni başlıyor. Azıcık bir sudan zarar gelmez. Hey!
2: İlhamını buldun mu?
3: İnanılmaz, öyle değil mi?

0: 快点，快点！嗯。
1: Yeah, I'm there.
2: Çantamı kaybettim.
1: Sorun değil. Buluruz.
2: İyi olur. Anahtarım içindeydi.
3: Uslu nereden geldi öyle hiç anlamadım.
4: Yağmur başladı değil mi? Fırtına bizi geçecek demediniz mi siz?
1: Hayır, ondan fazlası olmadı. Nehir yatağından taştı herhalde.
3: O zaman buradan nasıl çıkacağız?

0: burada telefon falan çekmez millet. Geldiğimiz yoldan dönmemiz gerekiyor.
1: Su altında kalmıştır.
2: Bu mağarada su altından falan gidemem, tamam mı?
0: Bak, kısacık bir yol. Şu kayayı geçince muhtemelen su üstüne çıkarız.
2: Ya da suyun inmesini bekleriz. Sonra geldiğimiz yoldan yüzerek döneriz.
0: Bekleyemeyiz.
2: Niye?
0: Mağara su doluyor. Su hala yükseliyor.
2: Tanrım.
0: İstesek de istemesek de suya gireceğiz zaten.

0: Bir şey görmüştüm ben. Su gelmeden önce.
1: Ne?
0: Şu taraftaydı. Bilmiyorum. Yok, ben bu mağarada suyun içine falan girmem.
1: Hey, bana bak. Sadece kısacık yüzeceğiz. Önce ben gidip kontrol ederim. Bir şey olmaz. Ayrılmayın, sakin kalın.

0: Şuradaki... Keş'in çantası.
1: Burası işte. Önden gideyim, geçilebiliyor mu bakayım. En fazla 10-15 saniye sürer.
2: Dikkat et.

0: O neydi?
1: Victor, nereye gitti? Victor! Victor! Victor! Victor!
0: Victor!
1: Victor!
0: Victor!
1: Victor! Victor!
2: Tadımı beğendi herhalde.
1: Aferin. Aferin.
2: Sağ ol.
1: Hastaneye götürmemiz lazım.

0: Ağrı kesiciler yakında etki eder.
1: İşte ben gideriz.
0: Ne?
1: Geç! Yüzüp çıkmamız lazım dostum.
2: Delirdin mi sen? Suda hayvan gibi bir timsah var ya.
1: Evet. Telefonun su geçirmez mi?
2: Evet.
1: Tamam. Girişe çıkacağız. Sinyal gelince yardım çağıracağız. Sonra da silahını alıp gelip şerefsizi öldüreceğiz. Şuradan geçsek tamam işte.
2: Tamam işte, öyle mi? Değil.
1: Bıçağım yanımda. O lanet timsah saldırırsa beynine saplarım.
2: Harika. Kendini timsah avcısı dandı sanıyorum.
0: Ciddi olamazsın.
1: Hastaneye götüreceğiz. Cem.
0: Aptallık etme.
1: Yakında su altında kalacağız. Timsahlar bölgecidir. Hepimiz ölene kadar duracağını sanmam. Bir şeyler denememiz lazım.
2: Dostum, çılgınlık bu. Ben yok. Ben yapamam. Yok.

0: Erik, suya giremezsin.
1: Başka seçeneğin var mı?
2: Dur, dur, dur, bekle. Bekle bir dakika.
0: Ne diyor?
2: Kes! Tamam! Şöyle yapacağız, anlatıyorum. Sen şunu öbür tarafa ittir timsah. Onu tutunca atlayacağız.
1: İşe yarayabilir. Hadi o zaman.

0: Sakın su sıçratayım deme.
1: Dikkat et.
0: Titreşime giderler, tamam mı? Ağır ol.

0: bir şey hissettim.
1: Evet. Öyle misin?
0: Evet.
1: Bekle.
0: Ne yapıyorsun?

0: Yolanda, evet. Victor'ın astım ilacı sende mi? Çantandaymış, öyle söyledi.
1: Evet.
0: Derin nefesler al, tamam mı?
1: Buldum.
0: Şimdi geçecek dostum. Bana at. Hadi Yolanda, at şunu boğa.
1: Tamam. Lanet olsun.
0: Geçecek. Bana bak. Geliyor. Geliyor, tamam mı? İyileşeceksin. Ay, tamam. İyileşeceksin. Sakin ol. Geçecek. Tamam. Sakin ol. Tamam. Geçecek. İyileşeceksin. Tamam. Sakin ol. Derin nefes al. Yolanda, hayır. Su sıçratma, tamam mı?

0: Evet.
1: Hareket etme. Kılını bile kıpırdatma.

Hadi nefes al, nefes al. Tekrar. Tekrar. Geçti. Buradayım.

0: Aşağı indiğimiz delik buranın diğer tarafında olmalı.
1: Biraz yüzmek gerekecek.
0: Telefonunu ver.
1: Ne?
0: İkimizin birden o delikte boğulmasına gerek yok.
1: Bütün övgüyü sana bırakırım mı sandın? Öbür tarafta görüşürüz.
0: Tamam.
1: Hadi.

0: Yol kapanmış.
1: Nasıl ya?
2: Su kayaları düşürmüş onları.
1: Evet, evet.
2: İttirmeye çalışmak lazım.
1: Tamam. Hadi.

0: Tekrar aşağı inmemiz lazım.
1: Dostum, o kayalar hareket edemez. Geri dönmemiz lazım. Hadi.
0: Bir saniye ver bana.

Erik! Lanet olsun.

0: Neyse. Merak etme. Buradan çıkmamız gerek. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çıkmak zorundayız.
1: Baş üstüne patro.
0: Victor, ben hamileyim. Baba olacaksın.
1: Baba.
0: Evet, sana
1: ya.
0: Söyleyecektim. Sana söyleyecektim ama doğru zamanı bekliyordum.

0: Keş nerede?
1: Şey o.
0: Tanrım.

0: Çıkış yolunu bulabildiniz mi?
1: Kapanmış. O taraftan çıkış yok.

0: Sanırım bir geçit buldum.
1: Ne?
0: Hemen şurada. Cenk, Aslım ilacını aldı. Dikkatli ol.
1: Epey dar ama sığabilirim sana.
0: Eric? Sorun değil. Ben giderim. Bir çıkış yolu bulmamız gerek.

0: dursana.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Burayı yakında olduğu gibi sarılacak.
0: Victor'ı buradan çıkarmamız gerek.
1: Çıkaracağız. Çıkaracağız.
0: Erik, ben hamileyim.
1: Victor'a söyledin mi?
0: Evet. Az önce.

0: Yukarı çıkabilir misin? Hareket etmeliyiz. Tamam mı? Yoksa su altında kalırız.
1: Evet. Sanırım.
0: Tamam mı?
1: Tamam.

Hadi. Yapabilirsin. Hadi. Yukarı çıkman lazım. Anneciğim. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Yalan da hamileymiş.
1: Biliyorum.
0: Çok iyi haber.
1: Sizin için çok sevindim.
0: Çocuğumuz olmaz sanıyordum. Onca kemoterapiden sonra kısır kaldım sanmıştım. İnanılmaz.

0: tout aussi.
1: Buzdačka mi jazdim.
2: Çıkacağız. Elbette çıkacağız.